suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ad kavminin yaşadığı Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş, bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hamim.
1: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ لَهُمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: أَدْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnkar edenler iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de bu eski bir yalandır diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.

0: gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Ulaika ashab.

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30

aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki: "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

0: سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

Ana ve babasına, öf size, siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana, gel iman et, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

0: yuqalun.
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir.
2: وَذْكُرْ

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.

Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.

azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

0: الْمُجْرِمِينَ.
1: O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hud ise, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.
0: وَاِذْ صَرَّ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: Ey kavmimiz, gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ

0: Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kafirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

0: لَهُمْ
1: İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: لكم.
1: Ey iman edenler, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kafirler içinde onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: وَلَّهُمْ
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

0: جاءهم.
1: Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: Ey Muhammed, onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Doğru yola girenlere gelince Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.

0: أأشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: أرحامكم.
1: Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız, öyle mi?

0: أبصارهم.
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا.
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: لهم.
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Allahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.
0: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ.
1: Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?

0: أَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ.
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.

0: نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ
1: Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: yaghfirallahu lehum.
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: لَكُمْ
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
0: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ
1: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: لَكُمْ
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
1: Ve yansuraka Allahu nasran aziza.
0: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Allah mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.

0: مَصِيرًا
1: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Onun dinine yardım edersiniz ve ona saygı gösterirsiniz. Onu sabah ve akşam tesbih edersiniz.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir azapla cezalandırır.

0: إليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
1: Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
1: وَاُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
0: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ

0: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.

0: وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.
1: Huvellezî arsele rasûlehu bil hudâ ve dînil

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filzini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir.

Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yaguddûne

0: لهم مغفرة وأجر عظيم.
1: Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
0: İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekserhum lâ ya'kilûn.
1: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
0: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ.
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

0: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
1: İnnemel mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettequllâhe leallekum turhamûn.
0: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

0: أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir.

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

0: ذلكم شيئا إن الله غفور رحيم.
1: Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: mümin.
1: Ey Muhammed, onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
0: İnne Allah ya'lemu gaybe's semawati vel ard. Vallahu basirun bima ta'malun.
1: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Vel Kur'anil Mecid.

0: şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şeydir dediler.
1: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
0: Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır.

Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur.

0: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: Tebasireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

0: حميد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.
0: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.

0: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ
0: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ عَت۪يدٌ
0: İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.

0: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: Ona, andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
1: Ve kâle karînuhu hâzâ mâ ledeyye atîd.
0: Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der.

0: الغيب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.

0: Onun yanındaki şeytan, "Ey Rabbimiz, ben onu azdırmadım, fakat o derin bir sapıklık içindeydi," der.
1: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
0: Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim, der.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
0: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
0: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ
0: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
1: وَكَمْ

Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabla tulu'iş şemsi ve qabla'l gurub.
0: Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ.
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.

0: يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
0: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir.
1: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
0: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَس۪يرٌ.
1: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
0: نَحْ

0: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
1: Yu'feku anhu men ufik.
0: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
1: Kutilel harrasun. Ellezine hum fi gamratin sahun.
0: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ.
0: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
1: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ.
0: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تَسْتَعْجِلُونَ.
0: Onlara tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.

0: ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
1: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
0: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
1: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
0: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
0: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
1: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
0: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ
1: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
0: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
1: Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.

0: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
1: Hel etâke hadîtu dayfi İbrahim el-mukramîn.

Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: yuhsinun.
1: İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi.
0: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
1: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.

0: Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak "Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur?" dedi.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Misafir melekler, evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا

صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا.

غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله.

Come here.

0: الله
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله.
2: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez
0: ya Allah.

0: اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

فاجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

Jones for Verify.

0: بيته والقبر وغمته والصراط وزلته.
1: آمين diyelim Müslümanlar. Amin diyelim. Rabbimizin mağfiretine layık olarak amin diyelim. Amin diyelim ki bizim de duamızı kabul etsin Rabbimiz.
0: ومتعنا برؤياك

بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

yolcu. Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu. Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu! Unutma! Sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur, çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun be yolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler, varsın acılarımızı derinleştirsin, derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin be yolcu, doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun be yolcu, bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor be yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz be yolcu? Varsın, varsın Yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana. Ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak. Bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimize emrediyor.
vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle, Allah aşkına söyle. Eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Saat 7.
15: 7.
14: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
16: Beyaz Karanfilim. Bugün kanımda dolaşıyorsun kızıl gelinliğinle. Hani kar beyazdın bir zamanlar nazlı karanfilin. Yoksa küs müsün bana? Oysa uğurumsun sen, kaderimsin. Aslında bahtın ak senin. Ama benim yüzüm kara, mahcubum sana. Sen hüznümsün, kederimsin. Kucağında soluklandı bir zaman vahyin serinliğiyle peygamberler. Diyarın mis kokuyordu İsra gecesi, rüzgarın anber. Karbeyaz gelinliğinle karşıladın o şanlı yolcuyu. Ne muhteşemdi o şenlik. Dillere destan oldu yüz yıllar boyu. Hatırlarsın beyaz karanfilim. Şölenlerinde tanıştım ulu dostlarımla. Bir zamanlar savururken yılanları yutan asayı, sen ağlamak için bekliyordun otağında Musa'yı. O dururken namaza, dua ederken turda, sen allı pulluydun. Hele Ömer'in ordusunu selamlarken oldukça gururluydun. Ne oldu da bugün üzgünsün? Yoksa ılık gölgelerinde haramiler mi gezer? Kanıma dokunuyor, ne olur dokundurma eteklerine, çıfıt çıfıt elleri. Çünkü sen benim ak namusum, imanımın ateşi, dizlerimin ferisin. Gelinciğim, nazlı aksam, Allah'ıma tapmak için sana dönerdim önceleri. Kabe'ye döndüm diye mi küstün bana? Sen benim sönmeyen aşkım, ilk kıblegahım, dinim minberisin. Yoluna kimler baş koymadı ki beyaz karanfilim? Türkmenin, Arap'ın, Acem'in, Çerkez'in, Laz'ın, Zaza'nın ve Kürd'ün, sel gibi akan gözyaşlarında hep sen köpürdün. Çünkü çok cilveli, çok işvelisin. Hani aktı, kar beyazdı gelindiğin, ufuklarında göklere yükselirken Muhammed? Düğün mü var yoksa bugün? Bürünmüşsün kızıllara. Nazlı karanfilim, söyler misin? Neden ağlar ümmetimin yaşlıları? Yoksa namahrem eli mi değdi eteklerine? Neden susar ümmetimin gençleri, kirli ayaklar basarken çiçeklerine? Üzülme kızıl karanfilim, ne olursun ve üzme beni. Bak binlerce minik el alkışlamakta seni. Allah şahidim olsun sapanlar ve taşlar. Bir gün gelecek güleceksin, şenliğe dönüşecek intifadalar. İnan bitecektir bir gün bu gurbet ve seni hasretle kucaklayacaktır ümmet.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık. 0212 659 73 44.
5: İstoç. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
15: Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
17: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin radıyallahu anh. Ehl-i Beyt sevgisi, sadırlarda var olan imanın dışa aksetmesi ve ümmet olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan sadakat ve teslimiyetimizin en belirgin tezahürlerindendir. Kelime olarak ev halkı manasına gelen Ehl-i Beyt, terim olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ailesine denir. Ehl-i Beyt'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerini, kızlarını ve damatlarını, şirkten takvaya yönelmiş her muttaki kişileri ve ona iman etmiş ümmetini de ihtiva ettiği söylenmiştir. Ehl-i Beyt, ümmetin gönlünde kök salan ve Müslümanlar olarak bizleri birleştirici en güçlü unsurlardandır. Ehl-i Beyt, İslam semasının parlak yıldızları ve ışık saçan güneşleridir. Ehl-i Beyt, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Risalet evinde büyümüş insanlık önderleridir. Ehl-i Beyt, ilimle ameli, hayatla ahlakı, hikmetle irfanı buluşturmuş, sevgi, rahmet ve merhametin menbaı olmuş şerefli ve kutlu nesillerdir. Ehl-i Beyt sevgisinin gönüllerimizde mâkes bulması en büyük değer ve onurlardandır. Ehl-i Beyt, alemler sultanı sallallahu aleyhi ve sellemin "Allah'ım, onları günahlardan temizle" diye dua ettiği, "Benden sonra Ehl-i Beytimin hakkını gözetiniz ve çocuklarınızı Ehl-i Beyt sevgisiyle yetiştiriniz" diye tavsiyede bulunduğu, bütün bunların yanında nimetleriyle sizi beslediği için "Allah'ı sevin, beni de Allah sevgisi için sevin, Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin" hadisleriyle biz Müslümanlara onları sevmemizi emrettiği dünya ve ahiretin şeref ve kıymet kandilleridir. Nitekim Rabbimiz bizi bir mübarek Muharrem ayına daha kavuşturdu. Kameri aylar içerisinde Muharrem'in ayrı bir önemi vardır. Seyyid-i Şüheda İmam Hüseyin-i Kerbela radıyallahu anh Efendimizin şehadeti de bu zamana rastlar ve onun sevgisinden nasibi olan bahtiyarların bugünlerde yürekleri bir başka atar, sineleri, hüzün nameleri terennüm eder. İmam Hüseyin radıyallahu anh, dedesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinde yetişmiştir. Onun haya ve edep gibi özelliklerinin yanı sıra konuşma tarzından yürüyüşüne kadar birçok yüce ve güzel vasfına sahip olmuştur. İmam Hüseyin radıyallahu an Efendimiz, "Fatıma benim bir parçamdı, onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş" övgüsünün sahibi, huzuru Resulullah'a geldiğinde alemler fahrının sevindikleri, ayağa kalkıp elinden tutarak yanaklarından öptüğü, kendisine iltifat edip yanına oturttukları iffet ve namus timsali nur yüzlü analar anası Hazreti Fatıma-tü Zehra radıyallahu anha ile henüz çocuk denilecek yaşta Müslüman olan üstün meziyetler sahibi, "Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin ve ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur" nebevi müjdelerinin şerefli muhatabı Hazreti Musa aleyhisselama nispetle Hazreti Harun aleyhisselam misali veliler babası İmam Ali radıyallahu anh Efendimizin kıymetli evlatlarıdır. Ayrıca İmam Hüseyin radıyallahu anh efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle oyun oynadığı, kucağına alıp okşayıp sevdiği, secdede sırtına bindiğinde ininceye kadar secdede beklediği abi Hazreti Hasan radıyallahu anh'la beraber dünyanın iki çiçeği ve ahiretteki gençlerin de efendileri diye övdüğü ve haklarında "Allah'ım ben onları seviyorum, sen de sev" diye dua ettiği mübarek torunlarıdır. İmam Hüseyin radıyallahu anh efendimiz hicretten 4 yıl sonra Şaban ayının 3'ünde, diğer bir rivayete göre de 5'inde Medine-i Münevvere'de doğmuştur. Doğduğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme müjdelenince Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen onu görmeye geldi ve sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okudu. 7. günü Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından kendisine Hüseyin ismi verildi. Akika kurbanı olarak bir koç kesildi. Annesi Hazreti Fatıma radıyallahu anha tarafından saçları kesildi ve kesilen saçların ağırlığınca gümüş tasadduk edildi. Abi İmam Hasan radıyallahu anh'tan sadece 11 ay küçük olan İmam Hüseyin radıyallahu anh abiyle mutlu bir çocukluk dönemi geçirdi. 7 yaşındayken dedesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendimizi kaybeden Hazreti Hüseyin radıyallahu anh 8 yaşına geldiğinde de cennet kadınlarının efendilerinden olan annesi Hazreti Fatıma radıyallahu anhayı kaybetti. Küçüklüğünden itibaren özenle yetiştirilen Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ilk eğitimini dedesinden aldı. Onun vefatından sonra babasının gözetiminde diğer çocuklarla beraber mescitte Ebu Abdurrahman Es-Sülemi radıyallahu anh'tan kıraat dersi okudu. Bu dersin yanında babası İmam Ali radıyallahu anh efendimizden fıkıh ve hadis dersleri aldı. Gerek yaşının küçük oluşu ve gerekse de ilimle uğraştığından, İslam'ın ilk iki halifesi zamanında cereyan eden hiçbir hadisenin içerisinde yer almadı. Onun tarih sahnesine ilk çıkışları daha çok 3. halife Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde gerçekleşti. Örneğin Said bin el-As komutasındaki ordunun Horasan'ı fethettiği esnada abi Hazreti Hasan radıyallahu anh'la birer nefer olarak yerini aldı. Daha sonra meleklerin kendisinden haya ettikleri Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh'ın asiler tarafından kuşatılması hadisesinde asilerin ona bir zarar vermemeleri için abi Hazreti Hasan-ı Müçteba ile kapısından nöbet tuttu. Babası Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında onunla beraber bütün hadiselerde yer alan Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, babasının vefatından sonra abi Hazreti Hasan radıyallahu anhu'ya biat etti. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın hilafeti Muaviye'ye bırakmasından sonra Medine'ye yerleşti ve kendisini mescitte ilme ve ibadete verdi. Halife olmaya liyakatli olmayan ve fıskı açıkça bilinen Yezid'e tüm baskı ve zorlamalara rağmen biat etmedi. Allah'a isyanın olduğu yerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye ve mektebinde yetişmiş evlatlarının bu durumu hoş karşılaması asla mümkün olmazdı. Hak adına bir yanlış varsa buna önce cihan serveri Efendimizin torunlarının mukavemet göstermeleri, dur demeleri gerekirdi. Nitekim öyle de oldu. Onun ümmete örnek bu tavrı, hakkı üstün tutma gayretini en üst seviyede ifade eden emsalsiz örneklerdendir. Bu düşüncelerden dolayı Hazreti İmam radıyallahu anh'ın Mekke'ye gittiğini öğrenen Küfeliler, ki aralarında o zaman Küfe'nin ileri gelenlerinden Müseyyep bin Necebe, Rifa'a bin Şeddat, Habib bin Muzahhar ve Süleyman bin Surat el-Huzai gibi kişiler de vardı, bu haksızlığa engel olmak yolunda Hazreti Hüseyin radıyallahu anhu'ya destek olmak istediklerini ve ne pahasına olursa olsun yanında mücadele edeceklerini anlattıkları sayısız mektuplar göndererek Hazreti İmam'ı Küfe'ye davet ettiler. Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anh, Küfelilerin davetine icabet ederek Zilhicce'nin 8'inde ya da 3'ünde Mekke'den Küfe'ye doğru yola çıktı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz, Hicret'in 61. senesi Muharrem ayının 2'sinde ashabı ve ehli beytiyle Kerbela'ya henüz ulaşmıştı ki, elçileri Müslim bin Akil ve Hani bin Urve zalimlerce çoktan yakalattırıp öldürtülmüş, Küfeliler de can ve mal kaygısıyla Hazreti İmam Hüseyin'i yalnız bırakmışlardı. Zalim vali Ubeydullah bin Ziyad'ın Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın üzerine saldığı komutanlardan kimileri onunla savaşmak istemediği halde Ubeydullah bin Ziyad Hazreti İmam'ı Yezid'e zorla biat ettirmek istemiş, bunu kabul etmeyince de onun Mekke'ye dönme yönündeki isteğine engel olup şehit edilmesi yönünde hareket etmişti. Evet, Yezid o sırada yaşanan birçok gelişmeden sonra Hazreti İmam'ı şehit etme kastıyla 4000 kişilik bir kuvveti Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin üzerine gönderdi. Ehl-i Beyt abluka altına alındı ve Fırat Nehri ile aralarına askeri birlik yerleştirilip nehirden içme suyu almalarına dahi müsaade edilmedi ve yanında bulunan 72 kişiyle Hicri 61 10 Muharrem günü Kerbela'da şehit edildi. Bir gün Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına gelmişti. Peygamberimiz o sırada Ümmü Seleme validemizin yanındaydı. Ümmü Seleme radıyallahu anhaya kapıyı üzerimizden kapat, içeriye kimseyi alma buyurdu. Onlar içerideyken Hazreti Hüseyin geldi. İçeriye girmek istedi. Ümmü Seleme onu içeriye koymak istemediyse de Hüseyin radıyallahu an bir fırsatını bulup içeri daldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına oturdu. Peygamberimiz sevgili torununu öptü, sevdi. Cebrail aleyhisselam Hüseyin'i çok mu seviyorsun diye sordu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam evet çok seviyorum buyurdu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam iyi ama ümmetin onu şehit edecek dedi. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam demek onu müminler öldürecek diye hayretini bildirdi. Cebrail aleyhisselam evet dedi ve oradan ayrılarak kısa bir müddet içerisinde Kerbela'dan getirdiği kırmızı ve ıslak bir avuç toprakla geri döndü. Bunun üzerine Peygamberimizin mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Cebrail'in getirdiği toprağı da saklaması için Ümmü Seleme'ye verdi. Kerbela hadisesinden yıllar sonra yaşanan şu olay ve Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Efendimizin şu tepkisi ne kadar da manidardır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan Küfeli bazı insanlar hac için ihramlı bulunurken sinek öldürüp öldüremeyeceklerini, bir başka rivayette de öldürdükleri sinekleri üzerlerine bulaşan kanlarıyla namaz kılıp kılamayacaklarını sorduklarında Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle demişti: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada kokladığım reyhanımdır dediği Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı katledenlerin bugün bana gelip sineği sormaları çok gariptir. Muharrem Hüzün Gecesi, Kerbela, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimizin şehadeti, Fırat'ın yanı başında suyun akış sesini duyup kuşatılmışlık içerisinde susuzluk çeken mazlum bir kafile. Aradan geçen bunca yılda Hüseyin efendimizin aşkı daha çok yaktı inanan gönülleri. Ona olan sevginin bir tezahürü olarak hep Hüseyin ismi verildi çocuklara. Kerbela yaşam merkezi, önce kasaba ve daha sonra da Hüseyin efendimizin sevgisiyle ruh ve kültür oldu. Meşhedül Hüseyin'e Mimar Sinan'ın usta çizgileri, Matrakçı Nasuh'un bakışları yansıdı. Camisini Sultan 3. Murad'ın valisi Ali Paşa yaptırdı. Türbesini Necip Paşa eliyle Sultan Abdülmecit onarttı. Hadikatü Süeda adıyla kitabını Fuzuli yazdı, adını da Kazım Paşa kaleme aldı. Şimdi aylardan yine Muharrem. Kerbela'da yine kan var. Kerbela'da yine zulüm ve gözyaşı var. Çocuklar yine yetim, Irak yine kan gölü. Allah'ım, biz naçar kullarını Habibinin, ashabının, Ehl-i Beytinin sevgisiyle ayılt. Sana inanan kullarının arasında Ehl-i Beyt sevgi ve muhabbet unsuru eyle. Allah'ım, ümmetin üzerinde oynanan oyunları boz. Akan kanı durdur. Masum ve mazlumları sevindir. Allah'ım, bizim gönüllerimize imanın kuvvetini aç. Bizi sana ve kulluğuna kabul eyle. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköy'ler Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
12: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
3: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Yaşam Küresi.
2: Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakıbetü lilmuttakin. Salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Yeryüzüne emanet yüklenip sorumlu olarak gelmiş olan insanların inançlarını ve yaşantılarını belirlemede, onlara göre itaat etmede, yaşamada, inanmada etkili olan unsurlar var. Rabbimiz kitabı ve kitabı onun kontrolünde yaşayarak örneklendirdiği rasulleri var, nebileri var, peygamberleri var. İnsanın inancının ve yaşantısının üzerinde başka birisi, başka bir kişi, inanç, ölçü, kural, yasa, anayasa etkili olmasın, tesir bırakmasın diye Rabbimiz insanları sürekli bilgisiz, yani kitapsız ve örneksiz bırakmamış. Dolayısıyla da insanların inançlarına ve yaşantılarına tesir eden birincisi ataları olmuş. Babası, dedesi, büyüğü, çocukluğundan beri onu yetiştiren, eğiten, inanç ve yaşantısı üzerinde etkili olan kesim olmuş. İkincisi ise büyükler, liderler, reisler, topluma idarecilik yapan, toplumda akil olan, söz sahibi olan, inançları ve yaşantıları üzerinde, ibadetleri üzerinde tesir bırakan insanlar olmuştur. Yani insanların sapmasına, haktan çıkıp batılda yaşamasına babası, dedesi, amcası, atası olduğu gibi yine inanç ve yaşantısı üzerinde tesir eden, sapmasına sebep olan idareci büyükleri ve liderleri de olmuş ikinci sınıf olarak. Nemir suresinin 14. ayetinde de Rabbimiz kendileri onları kesin olarak bildikleri halde sırf zulümleri ve büyüklenmeleri yüzünden onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların akıbeti nasıl olduğu bir bak. Bir bak geçmişe. At kavmine, Semit kavmine, yaşadıkları yerlere. Nerede Roma'sı, Bizans'ı, hak ile batıl üzere olan nice medeniyetle topluluklar nerede? Etiler, akatları, bu şu an Türkiye topraklarında yaşamış nice gelmiş geçmiş medeniyetle topluluklar nerede? Sapmış olan, bozgunculuk yapan, Allah'ın hükmüyle insanları yönetmeyen, yönetilmeyen, Allah'ın hükmüyle yönetilmeyi istemeyen, tercih etmeyen o bozguncuların, yöneten ve yönetilen savunanların akıbetleri nasıl olmuş bir bak. Nerede At kavmi, Semut kavmi, Firavun'un, Nemrut'un kalıntılar, eserleri? Ortadaysa nerede kendileri? Kendileri bunları, onları kesin olarak bildikleri halde. Dün de Firavun, Musa Aleyhisselam'ın getirdiğin hak olduğunu biliyordu. Nemrut ve avanesi, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiğin hak olduğunu biliyordu. Salih Aleyhisselam'ın getirdiğin, Hud Aleyhisselam'ın getirdiğin, At Semut kavmi biliyordu. Mekke şirk toplumu kesin biliyordu ki Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak, onlara göre Muhammed'in getirdiği hak olduğunu biliyorlardı. Ebu Cehil, biz at başı yarışıyorduk. Onlar bir iyilik yapsalar, İhsan'da iyilikte bulunsa biz de yapıyordu. Onlarla yarışıyorduk. Şimdi onlar bir Resul getirdiler, çıkarttılar. Biz bunu çıkartamayacağımıza göre dedi, vallahi dedi, kabul etmeyeceğiz. Aynısını Yahudiler yaptı. Bizden değil. Sırf kibirlerinden, büyüklenmeleri yüzünden bile bile inkar ettiler diyor. Bilmemezlikten dolayı değil. O zaman bugünün dünyayı yöneten, şimdi Amerika'nın idarecileri bilmiyorlar mı Kur'an'ın hak olduğunu? Adam kendi yemin edeceği zaman hahamı getirdi, rahibini getirdi, Müslüman din adamını getirdi. Ya da Müslüman gözüken neyse, hoca getirdi. Ve onları Amerika'nın devamlılığı için dua ettirdi. Bilmiyor değiller. bugünün dünyayı yöneten sekfi idare edenleri İslam'ı duymuşlarsa Kur'an'ı da duymuşlardır. Ancak çok böyle medeniyetin ulaşmadığı kabileler olur da dersin ki burada ulaşmamış. Teknolojinin bu kadar geliştiği, anlık bilginin ulaştığı bir dünyada mazeret kalmaz. Bilmiyordum, duymuyordum, anlamadım. İslam'la, Kur'an'la, Müslümanlar kim? Cihat ne? Mutlaka hak insanlara ulaşıyor. Bir avuç Gazze'li üzerinden, Filistin'i Gazze'li üzerinden Allah-u Teala İslam'ı dünyanın nice yerlerine, nice gönüllere, kalplere ulaştırıyor. Nice insanların zihinlerine, beyinlerine, kalplerine ulaştırıyor. Düşündürtüyor, sorgulattırıyor. Muhakeme, muhasebe yaptırıyor. Bunlar da kim? Bu ne? Bu tevekkül, bu sabır ne? Ya da birilerinin kitabımıza, dinimize göre diye yaptığı insan öldürme, çocuk öldürme zulmün sebebi ne? İnsanları Rabbimiz böyle bilgiyi insanlara ulaştırıyor. Dün de biliyorlardı. Vahiy geldiğinde insanlar hakkın ne olduğunu, gittikleri yaşantılarının, inançlarının ne olduğunu anlamışlardı. Kibirlerinden, büyüklenmelerinden dolayı yüz çeviriyorlar. Bile bile inkar ediyor. Bile bile hakkı yokmuş gibi davranıyorlar. Bugünün topluma yön veren lider önderleri, toplumlara yön veren lider önderleri, onlara fetvalar çıkartan din adamları, akıl fikir verdiğini söylen akil yol göstericileri bilmiyorlar mı? Allah'ın hükmünü, onun belirlediği emir ve yasakları, Kur'an'ın iniş amacını toplumdan daha iyi bilir idare edenler. Dün de olduğu gibi bugün de toplumun akil denilen büyükleri, yol göstericileri, yöneten sek ve idare eden siyasi liderleri, önderleri toplumun kendisinden daha iyi doğru ile yanlışı bilirler. Çünkü bunu bilmeseler toplumu yönetemezler, yönlendiremezler, saptıramazlar, kendi istedikleri doğrultuda tutamazlar. Çünkü kendi inanç, yaşantı ve yönetimlerinin dışında hak ortaya çıktığında onu da bertaraf edecek din adamlarını, akıl verici kişileri yanlarında tutar toplumu kullanabilmek için. Firavun bir idareci olarak, idare eden mekanizma olarak Haman ordusuyla o sistemi koruyordu. Karun ve benzerleri maddi imkanlarıyla o sistemi koruyordu. Belam din adına o sistemi topluma karşı, toplumla sistem arasında köprü olup koruyor idiler. Dünden bugüne de hiçbir şey değişmemiş. Hatta dinle alakası olmayan sistemler, dinle alakalı kurumlar kurarlar ki, dini kılıflarla bir kurumlar kurarlar ki,

terleri yerinde, kendileri ortada yok. Mü'min suresinin 60. ayetinde Rabbiniz dedi ki bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Bana dua etmeyi gururlarına yediremeyenler şüphesiz ki aşağılanmış bir halde cehenneme girecektir. Rabbimiz diyor ki bana yönelin, benden isteyin, bana dua edin, yardıma beni çağırın. Dua birini ihtiyacınızı, sıkıntınızı gidermek için çağırmanızdır. Davet de oradan gelir, davet çağırmak. Dua da Allah'a yardıma çağırmaktır. Ama genel manada bakıyorsunuz insanlar Allah-u Teala'yı değil de siyasi liderlerini o konuda yardıma çağırıyor. Dünya rahatları için. Gerek dünyada gerek de ahirette rahat edecekleri için dini lider önderlerini, din adamlarını yardıma çağırıyorlar. Medet ya falanca. Dünyadaki geçici rahatları için siyasi lider ve önderlerini, büyüklerini yardıma çağırırlar. Sıkıntı anında önce doktoru yardıma çağırır, ona müracaat eder. İşte parası olan, imkanı olan neyse ona yönelir. Yardıma, o ihtiyacını gidermek için yöneldiği merci, dua etmesi. O zaman ihtiyacı mutlak ve sadece giderecek olan Allah-u Teala ise önce ona yönelmek lazım. Önce onu yardıma çağıracaksın. Meramını önce ona arz edeceksin, sunacaksın, yardımı onu çağıracaksın. Sonra vesilelere müracaat edilecek. Ve Rabbimiz bana dua etmeyi gururlarına yediremeyenler. Şimdi elini açıp ya Rabbi benim ihtiyacım var, muhtacım, bana yardım et. Son anda herkes der. Çıkacak başka yer kalmayınca son anda herkes der. Ama gururlarına yediremeyen ellerini açıp da Allah'a yönelmezler, yardıma çağırmazlar. Lider önderlerini, şeyhlerini, hocalarını çağırır. Gururuna yediremez niceleri. Benim param var, çevrem var. Siyasi tercihinde bulunduğum partim var, grubum var, hocam var. Ya cehaleten ya da kimileri gururlarına yediremiyorlar. Param var, malım, mülküm var. Emekli maaşım var. Hastaneler var, giderim hastanede. Hastalığım tedavisini olurum. Param var, istediğimi yaparım. Alırım, veririm, siyasi gücüm, çevrem, imkanım var. Elindeki imkanlara güvenerek gurur yapanlar Allah'a yalvarmaya tenezzül etmiyor, Allah'a yönelmiyor. Ne zaman? Artık ellerindeki imkanlar yetersiz kaldı. Artık elindeki imkanlar yetersiz kaldı. Mecburen, zaruretten dolayı aciz, muhtaç kalınca Allah'a yönelme ihtiyaçları duyuyorlar. Nisa suresinin 36. ayetinde Rabbimiz Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şüphesiz ki Allah kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez ayetin son cümlesiydi. Ayetin bir bölümü. Allah'a ibadet edin. O zaman birinin hükmünü, sözünü kabul etmek, onun emir ve yasaklarına, ortaya koyduğu siyasi ve dini fetvalarına, görüşlerine, yasalarına, emirlerine uymak, boyun eğmek. Bu da bizim liderimiz, önderimizdir. Büyüklerimizdir, akıl hocalarımızdır, akıl vericilerimizdir. Bir şey emir ve yasak, kural koymuşlarsa bir bildikleri vardır. Düşüncesiyle o hükmü kabul edip emredileni yerine getirir, gönülden isteyerek o yasalara uyarsa bu ibadet olur. Allah Teala'nın koyduğu kuralı kaldırıp yerine kendi kurallarını, emir ve yasaklarını koyanlar kendilerini o meselede, o hükümde Rab, Hakim yerine koyarlar. İnsanlar da bunu kabul eder, buna itaat ederler. Onlara ibadet etmiş olurlar. Allah-u Teala'nın hükmünü belirlemediği bir meselede uyar, itaat ederler. O emri yerine getirebilirlerken ama Rabbimizin hükmünü belirlediği emir ve yasak olarak koyduklarını kaldırıp yerine insan hükmüne, yasasına uyarlarsa onlara ibadet etmiş olurlar. Rabbimiz Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. O zaman hükmünü Rabbimizin belirlediği herhangi bir meseleye uymamak, onun yerine başka birine uymak, Allah'a o meselede o kişiyi, kurum, kuruluşu, lideri, önderi denk tutmaktır. Denklik şirktir. Şüphesiz ki Allah kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez. Demek ki bunu niceleri kibirleri ve gururlarından, övünmelerinden yapıyorlar. Kendi bulundukları yolu övmelerinden, lider önderlerini övmelerinden,

0: bulunduğu inancı övmelerinden. Bu da onlara bağlı bulundukları o yer, o inanç, o yol kibirlenmelerine sebep oluyor. Hakka, hakkın içinde olan müminlere karşı övünmelerine, kibirlenmelerine, kendilerini ayrıcalıkları üstün görmelerine, biz layıkız, demokratız, sosyalistiz, şuyuz, buyuz diyenler, hak karşısında ve hakka tabi olanlar karşısında kendilerini üstün görürler. Kibirlenirler, biz ayrıcalıklıyız falan. Bununla da övünürler. İşte bu hal üzere olanlar, kabul ettikleri o yasaları, o yöneticileri, sek ve idare edenleri, akıl, fikir veren adamlarını, Aristo'yu, Eflatun'u, ilahir kişileri, akil, akıl hocası, akıl vericisi kabul eder, büyüğü kabul eder ve ona tabi olur, onun yolunda gider. Ya da onların yasalarını bugün uygulayan, hayata sokan liderler, önderler, onları akıl hocası kabul etmiş. Bu toplumda bunları, o yasaları uygulayanları hem akıl hocası hem lider, önder, yönetici kabul etmiş. Herkes birbirinden razı. Ama Rabbimiz, Allah'a ibadet edin, onun hükmüne boyun eğin. Gerekse ve idare edenler, gerekse idare edilenler. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bu kibirlenen ve övünen kimsenin bir vasfı oluyormuş. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde, ey Rabbimiz, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Lider önderlerimize itaat ettik. Bize fikir, görüş beyan eden, akıl hocalığı yapan, bu fikirlerle yöneten, sek ve idare eden, üzerimizde kural ölçü koyanlara itaat ettik, boyun eğdik. Onların hükmünü, sözünü dinledik. Hayatımızın inanç ve amellerini onların koyduğu kurallara göre belirledik, yaşadık. Ne emrediyorlarsa boyun eğip emri yerine getirdik, yani itaat ettik. Onlar ise bizi yoldan saptırdı. Bu kıyamet günü, hesabın görüleceği gün, saptırılan toplumun diyeceği cümleler. Yine diyecekler, ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver. Onları büyük bir lanet ile lanet et derler. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet. Bugün birbirini öven, yüceltenler, bunların bir bildiği vardır deyip ya bilinçli ya bilinçsiz olarak tabi olurlar. Onları övüp yüceltirler, destekler, elleriyle ve dilleriyle korurlar, savunurlar. Ama kıyamet günü hak ortaya çıktığında, ey Rabbimiz, biz yanlış yap, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Biz onlara itaat et, onlara boyun eğdik. Senin hükmüne itaat etmemiz gerekirken, Resulüne, örnekliğine itaat etmemiz gerekirken, senin emrinin dışında kural ölçü koyan, yöneten, sek ve idare eden efendilerimize, sek ve idare eden yönetenlere, büyüklerimize, atalarımıza, din adına bize yol gösterenlere itaat ettik. Onlar bizi yoldan saptırdılar. Yolu duymuştuk, yerine göre anlamıştık. Demişlerdi, bu gidişat yanlış, burada bir problem var. Hak bu, doğru bu demişlerdi. O büyüklerimiz, efendilerimiz bize bu yolda kalmamızı istediler, ısrar ettiler. Gece gündüz bizimle uğraştılar. Sürekli fikirlerini, pompalarını, yasalarını pompaladılar. Bizi o yolda tutmaya çalıştılar. Dünyada rahat ettirme vaadinde bulundular. Ahirette şefaat etme vaadinde bulundular. Biz de bunun karşılığını onlara itaat ettik. Onların emir ve yasaklarına uyduk. Boyun eğdik. O emirleri yerine getirdik. Onlar da bizi yoldan saptırdı. Yine ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver. Elbette azap iki kat olacak. Bir kişinin, o saptırıcıların yaptıklarının, kendi yaptıklarının karşılığı, iki, saptırdıklarının da karşılığını görecekler. Bir insan sadece kendi yaptığının cezasını çekerken, biri de vesile olduğunun, saptırdığının, saptırılan da kendisini saptırmaya vesile olduğu için, savunup desteklediği için, ayakta tuttuğu için, o da iki kat görecek. Herkes yaptığının ve vesile olduğunun karşılığını görecek. Onlara büyük bir lanet ile lanet et. Onlara lanetin, gazabın, cezan büyük bir lanet olsun. Büyük bir lanetlem olsun. Bugün birbirlerini savunanlar, koruyanlar, himaye edenler yarın birbirlerinin düşmanı, lanet edicisi. Bugün lanet etmediğine yarın lanet etmek zorunda kalacak nicelerim. Câsiye suresinin 31. ayetinde Rabbimiz kafir olanlara gelince, onlara ayetlerin sizlere dokunmadı mı? Sizlere okunmadı mı? Onlara ayetlerim sizlere okunmadı mı? Siz de büyüklük taslayıp suçlu kimseler olmadınız mı denilecektir. Hakkın üst kafir, bildiği bir şeyin üstünü örtüp gizleyen, o hükmü biliyor yokmuş gibi davranıyor. O hükmün kastettiği manayı biliyor yokmuş gibi davranıyor, anlatmıyor. Hükmü anlamış, kavramış, çünkü küfür bilinmeden olmaz. Siz bir şey bilirsiniz, görürsünüz, anlarsınız, üstünü örtersiniz. Küfür. Bir şeyi kişi anladı, kavradı. İman ne, şirk küfür ne, ilah ne, Rab ne, tağut ne, kavradı, anladı. Emir ve yasağın ne olduğunu anlayıp kavradı. Hak ile batılın ne olduğunu anladıp kavradı. Kur'an'ın hükümlerini, insanların ortaya koyduğu layık ve demokratik hükümler, yasaların hak mı, batıl mı olduğunu anlayıp kavradı. Bilen olarak, az bilen, çok bilen olarak. Kişi bu okundu, anlayıp kavradı, artık bunun üstünü örtüp gizlerse, yokmuş gibi yaşamasına, inancına devam ederse, işte kafir olanlara gelince, hakkın üstünü örtüp gizleyenlere, yaşantılarıyla ve inançlarıyla örtüp gizleyenlere gelince, onlara ayetlerim sizlere okunmadı mı diyecek Rabbimiz ahirette. Ayetlerim sizlere okunmadı mı? Siz duymadınız mı bu ayeti? Bu hükmü, bunun yasak olduğunu, bunun haram olduğunu, bunun şirk küfür olduğunu size okunmadı mı? Burada iki şey var. Birincisi, evet, bu okunan kimseler bundan sorumlu. İki, hakkı bildirmesi gereken davetçi ahlak ayetlerini anlattı. İbadetle ilgili, namaz, oruç, haçla ilgili ayetleri anlattı. Tağutu anlatmadı. Şirki, küfrü, ilahı, Rabbi anlatmadı. Küfrün ne olduğunu anlatmadı gereği gibi. O kişi de diyecek, evet ya Rabbi, bu bize ahlaktan bahsetti, zikir, tesbihattan bahsetti, ibadetten de inanç esaslarından bahsetmedi diyecek. O zaman davet yapan kişi bu daveti doğru bildirmek zorundadır. Çünkü Rabbimiz o kafire diyecek ki, benim ayetlerim sana okunmadı mı? Ne demek bu okunmadı mı? Okundu demek. O zaman hakkı söyleyen, ben Kur'an ve sünnet ölçüsünde bir bilgi naklediyorum, veriyorum, mesajı veriyorum diyen doğru bir şekilde vermesi lazım. Hakkın doğru anlatılması, şirkin, küfrün doğru anlatılması lazım. Batılın da doğru anlatılması lazım. Ki muhatap bunu anlasın. Onun için davetçiye de büyük sorumluluk düşüyor. Allah-u Teala o davetçi üzerinden kafire yarın diyecek. Benim davetçilerim sana bunu dedi diye demeye geliyor iş. Sizlere okunmadı mı derken, yani benim davetçilerim bunu sana okudu. Resullerin, peygamberler okuduğu gibi kendi döneminde bulunan her mümin bunu sana, o bilgiyi ulaştırdı. Bunun yanlış olduğunu sana bildirmedi mi? Şirk küfür olduğunu bildirmedi mi? Hakkın üstünü örtüp gizlemek olduğunu bildirmedi mi? Demek ki bir davetçinin bildirmesi gerektiği ortaya çıkıyor önce. Dünyada davetçi bunun sorumluluğu yerine getirecek ki kafire bunun hesabı sorulsun. Sizin bugün bildirmediğiniz bir hakkın hesabını Allah-u Teala hem o bilmeyen, yapmayan kafire, müşrike soracağı gibi davetçiye de soracaktır. Neden bu hakkı bildirmedin ya da doğru bildirmedin diye. Benim ayetlerim size okunmadı mı deyince, siz de büyüklük taslayıp suçlu kimseler olmadınız mı diyecek. Siz bu ayetleri gördünüz, anladınız, fikirleriniz, düşünceleriniz, yaşantılarınızdan vazgeçemediniz, büyüklük tasladınız. Bu da kim? Bu da anlatan da kim? Ne biliyormuş da bana din anlatıyor? Yaşı ne? Konumu, makamı ne? Hangi bilgiyle, tecrübeyle? Kimden, nereden öğrenmiş, duymuş diyerek, büyüklük taslayarak, bunlar da kim, gerici, yobaz diyerek kendini büyük, üstün görüyor. Fikir söyleyene ya da o hükmü, o hakkı getirene bakıyor. Şimdi bir patron adam düşünün, fabrika sahibi. İşçisi gelsin ona, hakkı söylesin, desin ya bu şirk küfür, bu haram. İşçi gözüyle mi bakacak? Bir dakika ya, adam hakkı mı tabi olacak, hakkı mı öne çıkaracak, söyleyene mi bakacak? Bir idareci, bir çiftçinin kendisine hakkı söylemesine karşısında nasıl bir tavır koyabilir? Bir profesör doktor olmuş bir din adamı karşısında bir tane tekstilde çalışan adam bir soru soracak. O anki hali durumuna herkes bakacak. Kendi konumuna ve hakkı söyleyenin konumuna bakarak mı değerlendirecek, yoksa söylenilen hakka mı bakacak? Bütün problem de aslında buradan çıkıyor. İnsanlar söylenilen hükme odaklanmıyor, söyleyene ağırlıklı odaklandıkları için kabul zor oluyor, büyüklük hemen ortaya çıkıyor. Hemen bir ayrıcalıklı tavır ortaya çıkıyor. Kabul de zorlaşıyor. Araf suresinin 36. ayetinde de Rabbimiz, kim de ayetlerimizi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarsa, işte onlar ateş ehlindendir ve onlar o ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Şimdi toplumu sek ve idare eden liderler, önderler, büyükler önce kendileri büyüklük taslıyorlar. İşte bu büyüklük taslayanlar kendilerini bir yere, makamı, mevkisi olan, idareci, yönetici olan, bilgisi olan, profesörü, doktoru vesairesi olan, maddi imkanı, gücü olan, toplumun nezdinde bir üst konumda gözüken, dünyalıklar olarak gözükenler kendilerini bir yere koyup büyüklük taslayınca kendi konumlarının ortaya koyduğu o gücü, o imkanı toplum üzerinde gösterip ortaya koyunca ister istemez kendini aciz, muhtaç, bunlar olmazsa olmaz diyen zayıf karakterli insanlar hemen bunları yukarı makamlarda bir yere taşıyacak, koyacak ya da oraya kaldıracak. Aslında o insanlar aşağılarda kendileriyle aynı hizadayken onlar tutup elleriyle ve dilleriyle onları yukarılarda bir yerlere koyuyorlar. Bu toplumun hatasıdır. İşte siz onlara o büyüklük taslayanlar ayetleri söyleyin, şirki, küfrü, haramı söyleyin, irah ve rabden bahsedin. Topluma önünde olan siyasi noktada, idarecilik noktasında, din adına büyük önder olan, akıl fikir veren kişiler olarak, profesörler, doktorlar olarak, iş adamı olarak kendilerini, yani maddi güç, imkan, bilgi ve yönetim olarak Allah-u Teala'nın lütfundan imtihan için verdiği o şeyleri büyüklük, üstünlük aracı olarak kullananlar halk kendilerine hatırlatıldığında hemen yüz çevirecekler. Ya sözleriyle ya da davranışlarıyla yüz çevirecekler. Bu ayetleri yalanlama olur. Siz ayeti, hükmün gereğini söylüyorsunuz. O ya buna itiraz ediyor ya da hiçbir şey demeden, kabul etmeden çekip gidiveriyor. Ya da kulak kabartmıyor, gündemine almıyor o hükmü. Bu yalanlama olur. İlla ki diliyle yalanlaması gerekmez. Söylenilene uymuyorsa, gereğini yapmıyorsa bu da yalanlama olur. Hakkın üstünü örtme, gizleme, yokmuş gibi davranma küfür olur. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada ebedi kalacaklardır diyor. O zaman toplumu sek ve idare eden, toplum üzerinde etkili ve yetkili olan, maddi, manevi, bilgi yönünden, sek ve idare etme, makam yönünden etkili olanların tavrı önemlidir. Çünkü toplumlar onlara itaat eder, onların peşi sıra giderler. Toplumun da buna dikkat etmesi lazım. Üzerlerinde etkili olan kişilerin hak karşısındaki tavırlarına bakmaları gerekir. İbrahim suresinin 21. ayetinde de Rabbimiz, hepsi açıkça Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Hepsi açıkça. Liderler, önderler, büyükler, idareciler, din adamları, akıl fikir vericiler, akil denilen insanlar, topluma örf belirleyen, yol yöntem belirleyen, arif olan denilen, gelenek, anane belirleyen kişiler ve yönetici, sek ve idare ediciler, yasa, kural, ölçü, anayasa belirleyenler toplum üzerinde, maddi manevi toplum üzerinde etkili olanlar ve onlara tabi olan, onların yönettiği, sömürdüğü, kullandığı, pasifize ettiği, güçsüz bıraktığı insanlar hepsi apaçık Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Firavun ve toplum idarecileri, melesi ve toplumu, Nemrut, onun idare eden askeri, siyasi, din adına maddi, ticari noktada sek ve idare eden, toplumu yöneten mele tabakası ve toplum. Dünden bugüne herkes yönetilenleriyle ve kendileri yönetilenler bir arada o gün toplanacaklar. Güçsüz kimseler, yani toplumun aciz, zayıf bırakılan kimseleri büyüklük taslayanlara, biz akiliz, biz fikir adamıyız, yönetici biziz. Sizin üzerinizde etkili ve yetkili olan biziz. Sen de kimsin, siz de kimsiniz? Deyip kendi gücünü, imkanını, o koltuğu, makamını, o bilgiyi insanlar üzerinde kullanıp büyüklük taslayanlar, şüphesiz ki bizler sizi uyanlardık. O toplum peşinden gittiklerine diyecekler ki, biz size uymuştuk, sizin peşinizden gelmiştik. Siz ne diyorsanız, nasıl yaşıyorsanız ona tabi olmuştuk. Allah'ın gazabından herhangi bir şeyi bizden uzaklaştırır mısınız derler. Cehenneme girilmiş, azap hak edilmiş, artık bize bir sürü vaatte bulunuyordunuz. Bize uyun, bunlar gidin, saptırıcı bunlar, hakta olanlara saptırıcı, fitneci diyordunuz. Bizi böyle doğru yolda tutuyordunuz sözde. Doğru diye bu yolun içine sokmuştunuz, böyle yaşattınız, inandırdınız. Şimdi Allah'ın azabından herhangi bir şeyi, en azından bir kısmını bizden uzaklaştırır mısınız derler. Büyüklük taslayanlar, o liderler, yönetici, sekve idare edenler, akıl fikir vericiler. Eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi şüphesiz ki doğru yola iletmiş olurduk. Şimdi bizim sızlanmamız veya sabretmemiz bizim için aynıdır. Ve bizler için hiçbir kurtuluş yoktur derler. Biz doğru yola girmedik. Aslında Allah bizi doğru yola iletmedi. Sanki haşa Allah'a suçlar gibi bir mod. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola iletirdik. Biz sapıklığı tercih ettik. Bu yolda yaşadık. Siz de bize tabi oldunuz. Şimdi sızlansak da, ahvah etsek de, sabretsek de sonuç değişmeyecek. Bizim için kurtuluş yok. Size de bize de kurtuluş yok. Nahl suresinin 24 ve 25. ayeti. Ama bu ayet, yani İbrahim suresi 21. ayet. Yani toplumu saptıran, din adamları, idareciler, akıl fikir veren, yol gösterenler, inanç ve amel ölçüsü belirleyenler ile körük körüne ya da bilinçli olarak onlara tabi olan, onların belirlediği inanca ve yaşantıya uyan mazlum, zavallı, gariban denilen toplumla sömürenler arasında ahirette hiçbir şey farklı yokmuş. Hep beraber aynı cehennemdeler. Artık diyor, sızlansak da sabretsek de bizim için aynı diyor. Size de bize de aynı. Bizim için hiçbir kurtuluş yok. Boşuna sızlanıp ahvah etmeyin. Yani dünyada bize, Allah'a bırakıp bize yönelmiştiniz, yardım istiyordunuz, cehenneme girdik, yine mi bizden istiyorsunuz da geliyor iş. Halen bizden kurtuluş bekliyorsunuz. Eğer öyle bir imkanımız olsa biz kendimizi kurtarırdık. Nahl suresinin 24 ve 25. ayetinde onlara Rabbiniz ne indirdi denildiğinde, Rabbiniz ne indirdi? İman noktasında, ahlak noktasında, toplumsal ilişkilerinde, helal ve haramlarda, ibadet konularında ne indirdi dendiğinde onlar öncekilerin masalları dediler. Böyle demekle onlar kıyamet gününde kendi günah yüklerinin tamamını ve bilgisizce saptırdıkları kimselerin günah yüklerinden de bir kısmı yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Şimdi idare edenler, sekvi idare edenler, topluma yöneten, yönlendirenler, fikir verenler, din adına ve siyasi alanda topluma büyüklük yapanlar, çekip çeviren, toplumun inanç ve yaşantısı üzerinde tesir eden kimselere Rabbiniz ne indirdi? Bu geçmişin masalları derler. Ne indirdi? Allah-u Teala tağut konusunda ne indirdi? Şirk, küfür konusunda ne indirdi? Ya bunlar İbrahim'in ya da Musa, İsa aleyhisselamların, öncekiler, peygamberlerin dediği şeyler. Bunlar Mekke şirk toplumuna denilmiş şeyler. Bunlar Yahudi ve Hristiyanlara denilmiş şeyler. Dünkülerine anlatılan şeyler. Dünkü öncekilerin masalları. Öncekilerin dedikleri, söyledikleri, öncekilerin yaşadıkları. Bize ne önceki geçmiştekilerden? 2500 civarında ayet geçmişten bahsedince bunlar öncekilerin yaşantıları ve inanışları, bize ne demeye getiriyorlar. Bunlar tarih diyorlar aslında. Bunlar geçmişin yaşanmışlar, gelmiş geçmiş şeyler. Bunlar tarih. Bize ne demeye getiriyor? Sen bize bir şey mi itham ediyorsun? Bunlar geçmişin söylemleri. Ya da dünkü kişiler de aynı şey diyorlardı. Geçmişin söylemleri ve eylemleri. Böyle demekle onlar kıyamet gününde, şimdi böyle, yani Kur'an'ın hükmünü belirlediği bir meselede bu hükmü almayan, kulak kabartmayan, hayatına ve inancına sokmayan kişiler bu geçmişin masalı derler o hükme karşı. İşte böyle demekle, böyle davranmakla onlar kıyamet gününde kendi günahlarını yüklenecekler. Kendi günahlarını yüklendikleri gibi bilgisizce saptadıkları kimselerin de günahlarının bir kısmını yüklenecekler. Yani idareciler, din adına toplumu yönetenler, fikir verenler, bunu yap yapma diyenler, hakta hak diyorlarsa problem yok, karşılığını herkes alacak. Batıla yöneltiyorsa, Kur'an'a uymayan bir yol ve inancı topluma söyleyip tavsiye edip bununla yönetipsek ve idare ediyorlarsa, bu bilgisizce saptırdığı kimselerin sapmalarına vesile oldukları bölümün günahını alacaklar. Saptırdıklarının kendi özel haramları, şirkleri, küfürler olabilir, o kişinin kendi özeli. Ama topluma yön verenler, yön verdiği inanç ve ameli, yaşantıyı oluşturduğu o mesele neyse, o meselenin de günahını yüklenecekler. Ne kadar? 1000 kişiyse 1000 kişinin günahı, 10 binse 10 bin, milyonsa milyon kişinin, 100 milyonsa 100 milyonun, 1 milyar kişiyse 1 milyar kişinin de vesile olduğu o şirk, küfür, haram neyse onun günahını alacak. Dikkat edin diyor Rabbimiz. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Milyonlarca insanın inanç ve amelindeki bozukluğun, sapmanın, haramın, şirkin, küfrün günahını yüklenmek. Yüklendikleri ne kötüdür. Sebe suresinin 31. ayetinde, ayetin bir bölümü, güçsüz bırakılanlar, büyüklük taslayanlara, lider önderlere, din adına ve siyasi alanda topluma yön veren, fikir veren, akıl veren, inanç ve yaşantı üzerinde fikir, düşünce ortaya koyanlar, büyüklük taslayanlar, makamlarıyla büyüklük taslayanlar, mevkileriyle, bilgileriyle, tecrübeleriyle, yaşlarıyla, bulundukları konumlarıyla toplumun üzerine biz bir yerdeyiz deyip büyüklük taslayanlar, güçsüz bıraktıkları, yönettikleri, sek ve idare ettikleri, üzerlerinde etkili olduklarına, o güçsüz bırakılanlar, o kendilerini yöneten, üzerlerinde etkili olanlara, siz olmasaydınız biz mutlaka müminlerden olurduk derler. Siz olmasaydınız, ahirette öyle diyeceklermiş, siz olmasaydınız bir mümin olurduk. Bu bağlamda başka ayette de, yani biz sizi saptırmadık, siz zaten sapmış, bozuk kimselerdiniz. Biz size söyledik, siz de uydunuz. Sizi yönetmeye kalktık, siz de itaat ettiniz. Siz zaten sapmış kimselerdiniz. Sapıklığı, şirki, küfrü, haramı tercih ediyordunuz. Bizim bir sunmamız da sizin hoşunuza gitti. Siz zaten bozulmuş, haktan uzaktınız da diyecekler başka ayete göre. İsra suresinin 71. ayetinde de Rabbimiz, o gün bütün insanları önderleriyle çağıracağız. Liderleriyle, önderleriyle, onlara inanç ve yaşantıları konusunda, amelleri konusunda yol veren, fikir veren, çekip çeviren, götüren liderleriyle çağıracağız. Aristo'yu ve Aristo'nun Allah vardır ama hayatıma karışmaz deyip öyle inananlar ne kadar? Eflatun ve onun fikrine uyan, bugün komünizm, sosyalizm diyerek onun fikrine uyan ne kadar insan varsa, laikli demokrasi çıkaran kişilerin ve onların fikirlerine uyan ne kadar insan varsa, bir cemaatin lideri, bir topluluğun lideri, bir inancın, bir yaşantının geçmişte yaşamış liderleri, bugün onlara yön veren liderleri, liderleriyle çağıracağız. Siz kimin peşinden gittiniz, kime tabi oldunuz, kime uydunuz? Liderleriyle çağır, falanca ve ona tabi olanlar, siyasi ve din adına amel defteri sağdan verilenler, işte onlar kitaplarını okurlar, kıl kadar zulme uğratılmazlar. Herkes liderleriyle, önderiyle çağrılacak. Peygamber lider önderiyle, bir cemaat lideri önderiyle, kimin lideri önderi hak üzereyse onlar da o yol üzereler. Kimisininki batıl üzereyse herkes o lider, o batıl üzere. Elbette ki işin bir de karşı tarafı var. Her lider önder topluma yön veren kötü manasına değil. Ama biz saptırıcılar bölümünden aldığımız için konuyu öyle baktık. Yoksa bunun bir öbür tarafı da var. Kur'an bize iki sınıfı bildirir. Hakta olanları da batılda olanları da bildirir ki herkes ikisi arasında bir kıyaslama yapsın. Bugün hakta birçok kesime bakıyorsunuz, hep hakta olmanın bilgileri sunulur. Batıl, Firavun'dan bahsediyorsanız 3000 sene önceki Firavun, 4000 sene önceki Nemrut, bugüne taşımıyorsanız o yaşantıyı, o yönetme şeklini, o saptırma şeklini, Kur'an'ın verdiği mesajın üstü örtülmüştür, küfürdür. Amel defteri sağdan verilenler, işte onlar kitaplarını okurlar. Bir de amel defteri soldan verilenler var. Onlar da bakacak, okuyacak. O zaman ortaya çıkacak. Haktalar mı, batıldalar mı? Kimseye de kıl kadar zulüm edilmeyecektir Rabbimiz. Herkes ne fiil, eylem, tercih yapmışsa, inanç ortaya koymuşsa karşılığını aynen alacak. Hud suresinin 98. ayetinde de Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek. Hani bir önceki ayet İsra suresi, o gün bütün insanlar önderleriyle çağrılacak. Hakta olanlar önderleriyle çağrılacak. Firavun da öncü olarak kavminin önüne düşecek ve onları suya götürür gibi ateşe götürecektir. O varmış oldukları, olacakları yer ne kötü bir yerdir. Hud suresi 98. ayet. Nemrut ve peşinden gidenler, Firavun ve onun yönetimine tabi olan, destekleyen, savunan kim varsa, bak ne diyor ayet? Firavun kıyamet günü de kavminin önüne geçecek. Toplumda niye isyan etmedi, niye baş kaldırmadı, niye başka yere gitmedi, niye itaat etti, boyun eğdi? Herkes lideriyle, önderiyle, hakta olan, batılda olan, lider ve önderiyle, yol göstericisiyle, peşi sıra, ardı sıra kimin gittiyse, o doğru yoldaysa o da o yolda. Bugünün dünyayı yöneten, sek ve idare eden idarecileri toplumlarıyla beraber kıyamet günü hesaplaşacak. Herkes lideriyle beraber ya cennete ya cehenneme gidecek. Onun için toplumların üzerinde liderler, önderler, yöneticiler, sek ve idare edenler. Şimdi lider önder denilince sadece Firavun akla gelmez. Firavun'la beraber mele tabakası olan askeri idareciler, din adına toplumu sek ve idare edenler ve maddi noktada toplumun kazancını, emeğinin üzerine kazanıp Firavuni sistemi ayakta tutan ne kadar unsur varsa bunlar öncü, toplum onlarla beraber. Kasas suresinin 41. ayetinde de Rabbimiz, biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü de onlara yardım edilmeyecektir. Her toplum mutlaka kendince, her ne kadar suçu bir başkasına atıyor olsalar da, toplum bir inancı benimser, ölümüne onu kabul eder. O inanca ve o yaşamak istediği, özendiği, istediği yaşantıya göre lider arar, önder arar, yol gösterici arar. Allah da çıkardık diyor. Ateşe çağıran önderler yaptık. Toplum öyle yaşamak istediği için, toplum öyle inanmak istediği için Allah da onların inancına göre, yaşamak istedikleri yaşantıya göre birilerini lider yapıyor onlara. Din adına liderler, siyasi alanda liderler. Kıyamet günü de onlara yardım edilmeyecek. Çünkü onlar dünyada o lider ve önderlerinden, din adamlarından dünya rahatları için yardım talep ediyorlardı. Ahirette de yardım olunmayacaklar. Nebe suresinin 27. ayetinde de çünkü onlar hiçbir hesap ummuyorlardı. Yani bu işin sonucunda bir hesap var, bir muhasebe var, bir ceza, mükafat var. Bu yaptıklarımızın hepsinin karşılığı görülecek. Böyle bir hesap ummuyorlardı. Hiçbir hesap ummuyorlardı. Bu işin hesabı bize sorulur bakışında olmadıkları için, sadece dünyada rahat üzerine bir bakışa sahip oldukları için Allah da onlara o yaşantıları, inançlarına uygun ateşe çağıran önderler kılmış. Saffat suresinin 27 ve 33. ayetler arasında da Rabbimiz, onlardan bir kısmı diğerlerine yönelerek, ahirette hesap gününde, o hesabın görüldüğü günde birbirleriyle çekişirler. Onlardan bir kısmı diğerlerine yönelerek, ey falancalar, ey falanca kişiler, bize akıl fikir veren yönetenler, din adına ve siyasi alanda üzerimde etkili olan kişiler, onlara yönelerek birbirleriyle çekişirler. Onlar onları suçlar, onlar da onları suçlayacaklar. Tabi olanlar, yani toplum, yönetilenler, sek ve idare edilenler, toplum olarak, cemaat olarak sevk ve idare edilenler, şüphesiz ki siz bize sağdan geliyordunuz, haktan diye gözüküyordunuz. Bizi cennete götürecek yaptığımız, gittiğimiz yolun, yaşantının, inancının hak olduğunu, doğru olduğunu söylüyordunuz. Bize sağdan geliyordunuz. Onlar hayır, aslında siz iman eden kimseler değildiniz. Siz iman eden kimseler değildiniz. Siz Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenen mümin değildiniz. Allah'ın indirdiği kitabın bütün hükümlerine güvenen mümin değildiniz. Yerine göre kitabı okuyordunuz ama kitaba göre yönetilmeyi de istemiyordunuz. Siz Resul'e bütün örnekliğiyle güvenen mümin değildiniz. Siz Allah'ın ve Resulü'nün bildirdiği ahiretle alakalı, işte ayete göre bugün kavuşacağınız, bugünün hesabının ne şekilde olacağının, mahşerinin, cennetin, cehennemle alakalı bilgilere, ahiretin bilgisine güvenmiyordunuz, tam iman etmemiştiniz. Dünya rahatı üzerine bakıyordunuz, o yüzden bize tabi oluyordunuz. Siz iman edenler de değildiniz, diyor o lider önderler. Bizim sizin üzerinize hakimiyetimiz de yoktu. Evet, belki sizin yaşantınızda tesirimiz vardı ama sizin kalbiniz üzerinde de tesirimiz yoktu. Sizin üzerinizde, sizin akletmeniz, iradenizin, vicdanınızın üzerinde tesirimiz yoktu. Bedeninize zorlasak da ruhunuza zorlama yapamıyorduk. Sizin üzerinizde de hakim, mutlak hakim değildik. Yani her istediğimizi size yaptıramıyorduk. Siz böyle istiyordunuz demeye getiriyorlar. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Siz azmıştınız, sapmıştınız. Bizim gibi din adamı ve yönetici arıyordunuz. Allah da bizi size musallat etti. Siz azmış bir topluluktunuz. Bu yüzden Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Siz sapmıştınız. İman eden bir topluluk değildiniz. Allah kitabına ve Resulüne güvenmiyordunuz. Tam güvenmemiştiniz. Bizim gibi yönetici, idareci, din adamı arıyordunuz. Allah da bizi sizin başınıza getirdi. Sizi önder, lider kıldı. Artık bu yüzden Rabbimiz azap sözü bize hak oldu. Rabbimizin vaat ettiği bu azap, cehennem bize, size de bize de hak oldu. Bundan dönüş yok. Şüphesiz ki biz o azabı mutlaka tadıcılarız. Bakın, bu liderler topluma diyor, yöneticiler, din adamları. Biz bu azabı tadacağız. Bundan dönüş yok. Biz sizi azdırdık. Çünkü biz azmış kimselerdik diyecekler ayetin devamlarında. Biz azmıştık. Biz Allah'ın hükmünü kaldırmış yerine kendi hükmümüzü getiriyorduk. Kendi görüşümüzü, fetvamızı getiriyorduk. Düşüncemizi getiriyorduk. Bizce, bence diyorduk. Allah'ın kitabı yerine kendi yasalarımızı getiriyorduk. Biz azmıştık. Hakimiyeti kendimizde görüyorduk. Siz de hakimiyeti bize verdiniz. Çünkü biz azmış kimselerdik, sizi de azdırdık. Şüphesiz ki o gün onlar azapta ortaktırlar. Toplum ve toplumu sevk ve idare eden, yöneten din adamı ve siyasiler neymiş? Ortakmışlar. Ah, zavallı toplum azmış, saptırılmış, kandırılmış, yokmuş. Onlar bunda ortaklarmış. Bakara suresinin 167. ayetinde de Rabbimiz, keşke dünyaya dönüş olsa, onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak. Amelleri pişmanlıkla Allah onlara gösterecek. Allah pişmanlıkla amellerini onlara gösterecek. O gün pişman olunacak, lider önderler de pişman olacak, toplum da. Keşke dünyaya bir daha dönüş olsa. Keşkenin işe yaramadı. Keşke bugün olur. Düzeltme imkanınız var. Keşke yarın bir işe yaramaz. Keşke dünyaya bir dönüş olsa. Olmayacağını biliyor. Keşke umudu, ümit ediyor yani. Onların bizden uzaklaştıkları gibi din adına bir sürü şefaat vaatlerinde bulunuyorlardı. Meseleyi anladılar, baktılar ki bu gidişat yanlış, gidişat bozuk, dönüş imkanı yok, düzeltme imkanı yok. O zaman herkes kendi derdine düşmüş. Hatta birçok ayet bu bağlamda, kişi ya Rabbi diyecek, annemi, babamı, kardeşimi, çocuklarımı, sülalemi, yeryüzünde ne kadar canlı ne varsa, yeryüzündeki altından, gümüşünden, bağından, bahçesinden, hazinelerinden, yeryüzünde ne kadar canlı varsa hepsini cehenneme at, feda edecek, cehenneme at, beni atma diye. O gün herkes annesinden, babasından, kardeşinden, aşiretinden kaçacak, en yakınından kaçacak. Niye? Çünkü herkesin kendine, kendi derdine düştüğü bir gün. Düzeltme imkanının olmadığı bir gün. herkesin sığınacak, korunacak bir yer aradığı o gün, sığınılacak Rabbimizin merhametinden başka, merhametinin sonucunda da Kevser Havzı'na Aleyhisselatü Vesselam'ı koyup müminleri orada gidecekleri cennet anına kadar beklediği o yerin dışında korunacak, himaye edilecek, sığınılacak başka bir yer yok. İnsan o gün anlayacak. Liderlerinin önder, bunca, bak bir kısım ayetler bunlar. Daha birçok ayet bu bağlamda alınırken kimse bu ayetleri ciddiye almadan, bu ayetlerin mesajı ne, bu ayetleri gündeme almayan, ayetleri üstünü örtmüş, yokmuş, sanki böyle bir ayet bildirilmemiş gibi yaşıyorsa, bu Kur'an'ın Kur'an'ı karşılığı küfürdür. Küfür bir şeyi inkar etmek, yok demek değil, var olduğunu bildiği bir şeyi yokmuş gibi davranmak, yaşamaktır. Küfür bu. Örtüp gizlemek. Var biliyor. Çünkü bir şeyi sizin örtüp gizleyebilmeniz için önce onu görmeniz lazım. Sonra üstünü örtersiniz. Görünmeyen, bilinmeyen, anlaşılmayan bir şeyin üstü örtülmez. İnsanlar biliyorlar ki ahirette hesap var. Bu hayatın hesabı sorulacak, herkes biliyor. Her inan sahibi ahireti biliyor. Bu hayatın hesabın sorulacağını biliyor. Liderlere, önderlere tabi olduğunun peşinden gittiğiyle beraber, herkes tabi olduğu din adamıyla beraber cennete gitmenin hayalini kuruyor. Peki o din adamı saptırıcı ise beraber cehenneme gideceğini bilmiyor mu? Firavun'un toplumuyla beraber cehenneme gideceğini biliyor da, Nemrut'un gideceğini biliyor da, Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in toplumuyla, şirk toplumuyla beraber cehenneme gideceğini biliyor da, bu zamanın insanı, hakka uymayan, Allah'ın kitabına uymayan yönetim yaşantılarla beraber, haktaysalar batıldaysalar, beraber cennete ya da cehenneme gideceklerini bilmiyorlar mı? Bugün kendilerini din adına yol gösteren, bir inanca ve yaşantıya çağıran o dini lider önderleriyle, yol göstericiyle beraber haktaysalar cennete, batıldaysalar cehenneme gideceklerini bilmiyorlar mı? Mutlak biliyorlar. Bir insan peşinden gittiğiyle beraber cennete gitme hayali kuruyorsa, bunun bir tersi, o zaman cehenneme gitme durumu da söz konusudur. O zaman mesele, herkes bu ayetler bağlamında kişiyi cennete ve cehenneme götüren unsurlar nelerdir? Vasıflar, donanımlar, bilgi nedir? İnanç ölçüsü nelerdir? Amel ölçüsü nelerdir? Kitapta bu genişçe bildirilmiş ise kişiye düşen de bu bilgileri almasıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala'nın.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: Reklamlar.

Değerli dinleyenler, sözlerimi insan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınarak onun ismiyle sözlerime başlar, ona hamd eder, peygamberimize de salat ve selam ederim. Bugünkü kavramımız zulüm. Bakara suresi 51. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor: 40 gece sözleşmek için Musa ile sözleşmiştik. O huzurumuza gelmek üzere aranızdan ayrıldıktan sonra zalimler, kendilerine kötülük edenler olarak buzağı tanrı edindiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zulüm nedir, zalim nedir, mazlum nedir? Bunu sırasıyla anlatmaya çalışacağız. Bir fiil olarak zulüm, bu fiili işleyen fail olarak zalim ve bu fiile üzerinde işlendiği nesne olan mazlum. Evet, zulüm anlam ve mahiyeti nedir? Bu konuda bir açıklamayla kavramımıza girersek, zulüm sözcüğünün mastarı olan zulmet, nurun yani ışığın olmama durumudur, karanlıktır yani. Zulüm kavram olarak karanlık, haksızlık, hakkı yerine koymama, baskı, şiddet, hak yeme, eziyet ve işkence demektir. Zulmün halk arasındaki en yaygın manası haksızlık, baskı, işkence ve gaddarlıktır. Zulüm bu anlamları kapsamakla birlikte Kur'an'da ve İslam literatüründe daha geniş anlamlara gelmektedir. Tabi bir dilden diğer dile geçerken bir kavram bir takım manaları daraltmaktadır. Zulüm kelimesi de tabi tam olarak Türkçe'ye geçmemiştir. Yani bazı anlamları orada kalmıştır. Zulüm denilince çoğumuzun aklına sadece haksızlık, eziyet, işkence ve benzeri fiziki yaptırımlar gelmektedir bugün dilimizde. Dinimizde ise yani Arapçada ve Kur'an'da ise zulmün daha çeşitli manaları vardır dedik. Bunları şöyle açarsak, mesela birincisi özellikle Kur'an'ın üzerinde durduğu konu, bir şeyi, bir hakkı kendi yerinden başka bir yere, yani ait olmadığı, hakkı olmadığı bir başka yere, bir başka şahsa vermektir, koymaktır. Yani hak edenin hakkını vermemek, haksıza hak etmediği bir şeyi vermektir. Allah'ın koyduğu sınırı, hadleri tecavüz etmek, tayin ettiği sınırın dışına taşmak bir zulümdür. Zulüm, hakkı terk etmek demektir. Bir şeyi meşru olan yerinden başka bir yere koymak demektir. Zulüm, haktan sapma ve haddi aşma esasına dayanır. Yolun üzerinde dosdoğru gitmemek de bir anlamda zulümdür. İslami ıstılahta bir eşyayı veya olayı şer'i hükmünden başka bir şekilde değerlendirilmeye de zulüm denilir. Yani olaylara İslam açısından bakmadığınız zaman, Allah'ın verdiği hükümlerle hükmetmediğiniz zaman, değerlendirmeniz İslam dışı olduğu zaman işte zulüm işlemiş oluyorsunuz. Zulüm başkasının mülkünde onun izni olmaksızın tasarruf etmektir. Zulüm yerli yerine koymamak, sapkınlıkta bulunmak anlamlarına da gelir. Zulmün dayandığı temel nurdan yoksun olmaktır dedik. Aslında zulüm sözlükte bir şeye ait olduğu yerin dışında bir yere koymaktır. O halde bu anlamların hepsi tanımın işaretlerini görmek mümkündür. Allah mutlak olan tek varlıktır. Varlığın ve ışığın kaynağıdır. Nur bir anlamda varlığı, zulmet ise karanlığı yani yokluğu temsil eder. Nur ışık görmeyi sağlarken yollarımızı aydınlatır. Eşyanın nasıl olduğunu anlamamızı temin ederken karanlık ise tam bunun karşıtıdır. Karanlık yani zulmetten hem yokluktur hem korkudur. Zulmet insanların yollarını şaşırmalarına sebep olur. Niye? Çünkü ortalık karanlık, nereye gideceğini, nasıl gideceğini bilemiyorsun. Onun için nur gerekli. Karanlıkta onlar ne yapacaklarını bilemezler. Karanlık içinde sağa sola yalpalayıp sapıp dururlar. Nur İslam'ın bir sembolüdür. Zulmet ise İslam dışındaki inançların sembolüdür. Zulüm yapısı gereği karanlıkları ifade eder. Bu karanlıklar nedir? İnkar, şirk, isyan gibi şeylerdir. Haksızlık, işkence ve tecavüz de olabilir. Bunların her biri karanlık gibidir. Yani hakkın yerine konulmamasıdır. Aydınlık gibi insana rahatlık veren bir şey değildir. İnsanların uydurduğu dinler ise hep karanlıktır. Tümüyle zulmettir. Bu dinleri icat edenler ve bu batıl dinlere uyanlar
devamlı karanlık içerisinde oldukları için bocalarlar, dururlar, yanlış yollarını bir türlü düzeltemezler. Sırat-ı müstakime bir türlü giremezler. Zulüm böylesine karanlık olan yolu, anlayışı benimsemektir işte. Allah'a ait ilahlık hakkını başkasına vermektir. Haklının hakkını vermeyip ona haksızlık yapmaktır. Sapıklığı, isyanı, nefsine uyup da azmayı seçmektir. Eldeki servetle ve iktidarla şımarıp insanlara baskı uygulamak, onların haklarına ve hürriyetlerine tecavüz etmektir. Zulmün karşıtı olan kavram ise adalettir. Zulüm, hakkı yerli yerine koymamak, yer ve zaman, nitelik ve nicelik olarak yanlışlık yapmak ve sapkınlığa düşmek, az veya çok tecavüzde bulunmaktır. Bu anlamda zulmün karşıtı adalettir. Adalet nedir? Bir işi yerli yerinde, hakkı olan yere koymak, her şeyi yerli yerinde yapmak, hak sahibine hakkını vermek, hak ve hukuka uygunluk, doğru ve yerinde olmak anlamlarına gelir. İnsan eşya ilişkilerini, insanların birbiriyle olan ilişkilerini ve insanın devletle olan ilişkisini Allah'ın indirdiği hükümlere göre düzenlemeye adalet denilir. Bu bir anlamda Allah'ın emrini emrettiği şekilde yerine getirmektir. Yine adalet, zalimlerin cezalandırılması, her ferdin, bireyin layık olduğu mükafatın veya cezasını almasıdır. Zulmün ve haddi aşmanın zıttıdır adalet. Lugat olarak hakkaniyet, doğruluk, eşitlik gibi anlamlara gelir. Kötülükten arınmış vicdanın ifrat ve tefritten uzak olarak itidal çizgisinde gördüğü her çeşit meşru yani şer'i hareket manasına da kullanılır. Allah'ın indirdikleriyle hükmedilen Darul İslam'a bir anlamda Darul Adil yani adalet ülkesi de denir. Çünkü İslam dini Allah'ın indirdiğiyle hükmetmektir. Esasen adalet de budur. Düzgün ve usulüne uygun olmayan şey zulüm iken bunun tersi adalet, şaşırtmak, bozmak, yoldan çıkarmak, karartmak zulüm iken tersi adalettir. Adalet dengedir, orta yoldur, itidalden ve orta yoldan ayrılmamaktır. Dost doğru, düzgün ve tam yapmaktır. Bir yönetim ilkesi olarak adalet ise İki kişi ve bireyle toplum arasındaki ilişkilerde ilahi yasalara uygun davranmak, haklıya hakkını tam olarak ödemek, suçluya cezasını vermede gevşeklik göstermemektir. Mesela Mümtehine suresi 8. ayetinde Rabbimiz mealen Allah adalete uyanları sever buyurmaktadır. Yine Hadid suresi 25. ayetinde andolsun biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve adalet ölçüsünü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Ve Nisa 105'te de ki Rabbim bana adaleti emretti. Kur'an'da tağutun huzurunda muhakeme olmak ve tağuttan adalet beklemek haram kılınmıştır. Nisa 60'ta anlatılır bu. Çünkü tağutlar Allah'ın indirdiği hükümlerle değil, kendi heva ve heveslerinden kaynaklanan kanunlarla hükmederler. Bu ise adalet değil, zulümdür. Allah kendi sözünün yani kitabının, Kur'an'ının doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamam olduğunu Enam 115'te belirtir. Öyleyse adalet ve doğru olmak onun sözüne yani kitabına uymakla gerçekleşir. Kur'an'a göre gerçek adaletin ölçüsü hakka uymaktır olduğunu Araf bize 159. ayetinde öğretiyor. Yine hak neyi gerektiriyorsa onu yapmak, hak kime aitse onu sahibine vermek, hak ile hükmetmekten ayrılmamak, her konuda hakkı ölçü almak, herkesin ve her şeyin hakkını korumakla adalet yerine getirilir. İslam hakların yerine ulaşması için adaleti emrederken, İlahi adaletin de ahirette herkese hakkını vereceğini, hiç kimseye haksızlık yapılmayacağını Enbiya ve Yunus surelerinde bize anlatır. Zulüm varlık düzeninde bozulmaya yol açan da bir faaliyetin yine ismidir. Bu bozulmayı da insan yapmaktadır. Toplum ve kainat dengesini insan eliyle meydana getirilen zulümler bozmaktadır. Allah'ın emanetini yüklenen insan, bunun gereğini yerine getirmediği için zalim ve cahildir. Halbuki o emanet dengeleri kuran, insana doğru yolu gösteren, insanın uyması gereken ilahi kurallardır.
İnsan o emaneti yerine getirmediği için önünü aydınlatan nuru ve emin, güvenilir olma özelliğini de kaybetmektedir. Küfür ve şirkin zulüm olduğu, hem de tüm zulüm çeşitlerinin içinde barındırdığı naslardan açıkça anlaşılmaktadır. Farzları terk eden, haramları işlemekte çekinen kişi, işlemekte çekinmeyen kişi, yani sakınmayan, bunda bir mahsur görmeyen kişi önce kendi nefsine zulmetmektedir. Bazı haramları işlerken hem kendi nefsine hem de çevresinde bulunan insanlara zulmetmesi de söz konusu olabilir. Mesela bir faiz alıp vermek, Allah muhafaza etsin, tefecilik yapmak, gıybet ve iftira gibi günahları işlemek çift taraflı bir zulümdür. Ve yine zulüm ferdi planda olabildiği gibi siyasal iktidar ve toplum planında da olabilir. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen iktidarlar bütün vatandaşlarına zulümle karşı karşıya koymaktadır. İnsanlara zulmeden zorbalara boyun eğmek büyük bir zillettir. Nitekim Ad kavmi zorbaların peşinden gittiği için lanetlenmiştir. Hud suresi 59 ve 60. ayetlerinde şöyle anlatılır. İşte Ad kavmi. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler. Böylece başları, yani liderleri olan her zorbanın emrine uyup gittiler. Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Kur'an-ı Kerim'de zulüm kavramı nasıl işleniyor? Bir de onlara örnek verirsek değerli dinleyenler, Kur'an'ın çok kullanıldığı kelimelerden biri de zulüm kelimesidir. Aynı kökten gelen türevlerle birlikte tam 315 yerde geçtiğini görürüz. Dilimize Arapçadan giren bu kelimenin esas anlamlarını en güzel Arapça ile inzal edilmiş olan Kur'an'da buluruz. Kur'an'da zulüm, hepimizin bildiği eziyet, işkence ve haksızlık yanında esas olarak hakkın zıttı, haktan sapma ve haddi aşma anlamlarıyla kullanılır. Bu yüzden Allah'ın koyduğu sınırları, hudutlar aşanlar zalimdir. Allah'ın yasakladıklarını yaparak insanları kendi nefislerine zulmederler. Kafirler dost edinmek de zulümdür. Onlar dost edinenler zalimdir. Bakara suresi 254'te çünkü kafirlerin tümü zalimdir buyurulmaktadır. Ve Lokman 13'te şirk en büyük zulümdür diye tarif edilmektedir. Ve Maide 45'te Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Kur'an-ı Kerim'de zulmün değişik dozdaki anlamlarını ifade eden başka kelimeler de kullanılır. Mesela bir gayri hak, haksız yere anlamındaki bu terkip zulümle aynı anlamda birçok ayette geçer. Yine bagi, haksızlık, azgınlık, her türlü tecavüz, haddi aşma, aşırılık konularında zulüm anlamına kullanılır Kur'an'da. İsraf ve müsrif, haddi aşmak, aşırı gitmek, haddi aşan ve taşkınlık eden anlamlarında zulümle aynı anlamda kullanılır. Ve yine Kur'an'da azap, azzebe, zulmün ileri şekli olan işkence ve işkence etmek anlamında bu kelimeler de zulüm manasında kullanılır. Kur'an'da zulüm anlamları üç anlamda şöyle toparlayabiliriz. Birincisi karanlık anlamında, ikincisi küfür ve şirk anlamında, üçüncüsü insanlara karşı yapılan haksızlık ve baskılar anlamında üç bölümde incelenebilir. Birincisi dedi karanlık anlamında, yani nurun, ışığın karşıtı, zıttı olarak. Mesela bir ayetle örnek verirsek Enam 1, hamd gökleri ve yeri yaratan, zulümatı yani karanlıkları ve nuru, ışığı var kılan Allah'a aittir. Zulmün bir başka anlamı da küfür, şirk, isyan ve fısk anlamında dedik. Bunu da Lokman suresi 13. ayeti şöyle tarif eder. Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki, ey oğlum, Allah'a şirk koşma, hiç şüphesiz ki şirk gerçekten büyük bir zulümdür. Ve Enam 39'da bizim ayetlerimizi yalan sayanlar zulümat, karanlıklar içerisinde sağırdırlar, dinsizdir de. Üçüncü bir anlamı dedik zulmün, insanlara karşı yapılan haksızlık ve baskılar anlamında da Kur'an zulmü kullanır. Mesela haksız yere adam öldürmek Maide 27-28'de bir zulüm olarak dile getirilir. Yine hırsızlık yapmak, Allah'ın koyduğu sınırları aşmak, dolayısıyla insanların hakkına tecavüz etmek, başkalarının malını gasp etmek, ilahlık taslamak veya halkına baskı ve işkence
etmek, başkasının hakkını faiz yoluyla elinden almak, faiz yemek, müminlere baskı ve şiddet uygulamak, onları yaşadıkları yerde yurtlarından sürüp çıkarmak, müstazaf kimselerin hakkını yiyip onlara baskı uygulamak, hep bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara karşı yapılan zulümler şeklinde anlatılır. Kur'an ısrarlı bir şekilde sık sık Allah'ın kullarına zulmetmediğini, asla zulmetmeyeceğini, kullarına hiçbir şekilde haksızlık yapmayacağını haber verir. İnsanların dünyada karşılaştıkları geniş çaplı cezalar, sıkıntılar, zorluklar ve huzursuzluklar hep kendi elleriyle yaptıkları yüzündendir. Ahirette hesaptan sonra alınacak sonuç, kavuşulacak ceza da yine insanların kendi hak ettikleri amellerinin karşılığıdır. Çünkü Allah kimseye zulmetmez. Fakat insanların bir kısmı kendi kendilerine zulmederler. Hadis-i şeriflerde de zulüm kavramı işlenir değerli dinleyenler. Bunlardan da birkaç örnek vererek sohbetimizi devam ettirirsek. Mesela Müslüm'de geçen bir hadiste Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun şöyle buyuruyor. Allah Teala'dan rivayet ederek şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki ben zulmü kendime haram ettim. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse sakın birbirinize zulmetmeyin. Allah zalime muhakkak ki mühlet verir de onu yakalayacağı zaman göz açtırmadan aniden yakalar. Bu ifadeden sonra Peygamberimiz şu ayeti okudu. Buhari'de geçiyor bu da. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü mazlumun duası ile Allah arasında kabule mani olan hiçbir engel, perde yoktur. Yine Tirmiz'de geçen bir rivayette üç kimsenin duası ret olunmaz. Orucunu açarken oruçlunun duası, adaletli yöneticinin, bir de mazlumun duası. Allah mazlumun duasını göklerin üstüne yükseltir ve dua için gökyüzü kapıları açtırılır. Allah Teala izzetime andolsun ki bir süre sonra da olsa sana yardım edeceğim buyurur. İbn-i Mace'nin hadis kitabında da şöyle bir rivayet var. Peygamberimize hangi cihadın daha faziletli olduğu soruldu. Cevaben buyurdu ki zalim bir yöneticinin yanında hakkı kelimesini konuşmaktır. İbn-i Kesir'deki tefsirde geçen bir rivayette de şöyle geçer. Kim bir kişinin zalim olduğunu bilerek ona yardım etmek üzere zalimle birlikte yürürse İslam'dan dışarı çıkmış olur. Yine Tirmiz'de insanlar bir zalimi görür de ona engel olmazlarsa bundan dolayı hemen hepsi cezalandırılır buyurulmaktadır. Zulüm üç türlüdür. Yine İbn-i Kesir'in tefsirinde geçiyor. Bir zulüm vardır ki Allah onu affetmez. Bir zulüm vardır ki Allah onu affeder. Bir zulüm vardır ki Allah onu mutlaka hesabını sorar. Allah'ın affetmediği zulüm şirktir. Çünkü Allah şirki büyük bir zulüm olarak tarif etmiştir Lokman 13'ten. Allah'ın affedeceği zulüm kulların kendi nefsine karşı işlediği zulümdür. Rableriyle kendi aralarındaki işlerde emre itaat ve yasaklardan kaçınmak noktasında yaptıkları hatalardır. Allah'ın hiç bırakmayıp mutlaka hesabını soracağı zulüm ise kulların birbirlerine karşı hayasızlıklarıdır. Allah bunların hesabını sorar ve zalimleri cezalandırılır buyurulmaktadır. Şimdi bir de zulüm çeşit olarak 3 bölümde incelenir değerli dinleyenler. 1- insanın Allah'a karşı işlediği zulüm. 2- insanın kendine karşı işlediği zulüm. 1 de üçüncü olarak insanların diğer insanlara karşı işlediği zulüm olarak da çeşitleri vardır. İnsanın Allah'a karşı işlediği zulme örnek olarak da insanların Allah'a şirk koşmaları veya küfür içinde inkar içinde olmalardır. Nitekim Kur'an'ın birçok ayetinde zulüm kafirlerin bir özelliği olarak geçmektedir. Kur'an birçok yerde kafirlere ve müşriklere zalim demektedir. Mesela En'am suresi 82. ayetinde mealen iman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, işte güvenlik onlar içindir, emniyet onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir buyurulur. Bu ayet nazil olunca imana zulüm karıştırma meselesi sahabelere ağır gelmiş. Peygamberimize de sormuşlar. Ey Allah'ın Resulü, kim imanına zulüm karıştırmayabilir? Peygamberimiz cevaben şöyle buyurmuştur. İş böyle değildir. Siz Lokman aleyhisselamın oğluna, ey oğlum Allah'a şirk koşma. Şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür.
Lokman 13 sözünü işitmediniz mi diyerek bunu böyle açıklamıştır. Allah'ı inkar ederek ilahlık davasına kalkışanların bu tavrı da bir zulümdür. Çünkü onlar böylelikle Allah'ın ilahlık hakkına tecavüz etmektedirler. Bunun en tipik örneği Firavun'un yaptıklarıdır. Peygamberlerini dinlemeyen, onların getirdiği ayetleri yalan sayanların bu hareketi bir zulümdür. Bu gibi inkarcı zalimler hak ettikleri cezaya daha dünyadayken kavuşurlar. Kendi hevalarına uyup da Allah'ın vahyine itaat etmeyenler de zulüm içerisindedirler. Allah'ı bırakıp başka putlara, ilahlara ibadet edenler de zulmetmiş olurlar. Allah'a iftira etmek, onun adına din uydurmak da zulüm olduğunu yine Ali İmran suresi 94. ayeti bize açıklamaktadır. İkincisi dedik, insanlar arasındaki zulüm ve insanın kendi kendine zulmü. İnsanın kendi kendine zulmü de şöyledir. İnsan kendini korumayarak zulme, şirke veya küfre bulaşmakla olur bu. Ya da inandığı halde Allah'a isyan ederek, yani günah işleyerek olur. Nitekim Hazreti Adem ve eşi cennetten orada yaptıkları hata sebebiyle çıkınca şöyle dua ettiler. Araf 23. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve rahmet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan oluruz. Müminler nefislerine zulmettikleri veya bir çirkin iş, bir fahişe, bir fahşa işledikleri zaman hemen Allah'ı hatırlayıp bağışlanma isterler. Buradaki nefse zulmetmek, günah işlemek anlamında kullanılmıştır. Kur'an gerek dünyada gerek ahirette azabı hak edenlere Allah'ın kesinlikle zulmetmediğini, fakat onların kendi kendilerine zulmettiklerini ısrarlı bir şekilde vurgular. Mesela Yunus 44'te Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez, fakat onlar kendi nefislerine zulmederler buyurulmaktadır. Ve bir başka zulüm çeşidi de dedik, insanların diğer insanlara, yani insanlar arasındaki zulüm. Zulüm aynı zamanda insanların diğer insanlara, içinde yaşadıkları topluma, tabiata, diğer canlılara karşı işledikleri suçlar, haksızlıklar ve tecavüzleri de içine alır. Bu bir anlamda kişi ve kamu haklarının ihlalidir. Bu ihlali ister kişi yapsın, ister topluluk, isterse otorite yapsın, hepsi zulümdür. Bütün diktatörler, bütün despot ve baskıcı rejimler zulme başvururlar. Elleri altındaki insanların haklarını gasp ederler. Kurulan zulüm düzenleri insanların en doğal haklarını vermezler. Onlara baskı ve şiddet uygularlar. Allah'ın vermiş olduğu bir takım haklara bunlar engel olurlar. Allah der ki başınızı örtün, bunlar başınızı örtmeyeceksiniz derler. Allah insanın cüz'ü iradesini eline vermiştir, ona müdahale etmemiştir. Bunun anlamı, dileyen iman eder, dileyen etmez. Yalnız sonucuna katlanmak şartıyla dileyen ibadet eder, dileyen etmez. Allah kendi yarattığı ve nimet verdiği insanın iradesine ipotek koymamıştır. Allah özgürlükçüdür. Ancak insanların kurduğu nice zulüm düzenleri başkalarının iradelerine müdahale ederler, ipotek koyarlar. Onlara şöyle inanacaksınız, böyle düşüneceksiniz, şöyle giyineceksiniz, böyle yaşayacaksınız diye dayatırlar ve bu dayatmalarıyla onlara hayatı zindan ederler. İşte şüphesiz bunlar hep birer zulümdür. İnsan hakları ihlalleri, Müslümanların haklarının ihlalleri, tabiatın acımasızca tahribi, hayvanların, ormanların, yeşil alanların, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yağmalanması, yani adaletsiz bir şekilde kullanılması hep birer zulümdür. Kişinin iş yerinde, başka yerlerde hakkını alamaması zulümdür. Başkalarının hakkına engel olmak, rüşvet, torpil veya benzeri yollarla başkalarına ait bir hakkı almak, görevi kötüye kullanmak, emanete ihanet etmek hep birer zulümdür. İnsanların birbirlerine yaptığı zulüm çeşididir. Bütün işkence şekilleri, inançlara saldırılar, inançları yaşamanın önündeki engeller, kişilerin kimliğini ifade etmelerine engel olmalar, efendim başörtülü fotoğrafını kimliğine yapıştıramazsın gibi yasaklamalar, ırk ve bölge ayrımcılığı, sınıf kavgaları, dilleri ve kültürleri yasaklamak, ırk, dil ve renk gibi farklı dünyevi ve maddi unsurları yükseklik veya aşağılık sebebi saymak hep birer zulümdür. Adam öldürmek, hırsızlık yapmak, gasp, soygun, baskı ve şiddet zulümden başka bir şey değildir.
İnsanlara en güzel hayatı İslam gösterdiği gibi insanlar arasında adaleti de ancak İslam'ın kuralları sağlayabilir. İslam insanların haklarını ve bu haklara riayet etmeyi en güzel şekilde göstermiştir. Allah'ın hükümleri hayatı düzene koyan hükümlerdir. Bundan dolayı kişi veya siyasi otorite olarak Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmemek hep birer zulme sebep olur. Buna sebep olanlar ise Maide suresinde hep zalim olarak gösterilmiştir. O halde değerli dinleyenler, kendilerine kitap gönderen insanların kimi nefsine zulmeder, kimi de Allah'ın izniyle hayırda öne geçer. Mümin olduğu halde günah işlemek, hata etmek veya isyanda bulunmak suretiyle nefsine zulmedenler Allah'ı bağışlayıcı ve rahmet sahibi olarak bulurlar. Hazreti Ali şöyle der, bir kimse birine zulmetti veya bir kötülüğü yaptığı zaman hakikatte kendisine zulmetmiş olur. Yani kimse kimseye aslında zulmetmiyor, kendi kendine zulmetmiş oluyor. Ve Fussilet suresi 46. ayetinde kim iyilik yaparsa kendisinin lehine, kim de kötülük yaparsa kendisinin aleyhidir. Toparlarsak değerli dinleyenler, ülkelerin, toplumların ve uygarlıkların çöküş nedeni hep zulümdür. Toplum içerisinde servetiyle şımaranlar, ellerine iktidar gücünü geçirenler adaletle iş görmezlerse zulme saparlar. Zalimler hevalarına, yani kendi nefislerine, arzularına uyarlar. Onlar akıllarını yerli yerinde kullanmayan cahillerdir. Tuğyan eden, azıp yoldan çıkan tağutlar da zulüm yapmaktan geri durmazlar. Onlar adalet ölçülerine zaten uymazlar. Bulundukları konuma, sahip oldukları güce ve iktidara hak ederek gelmedikleri için bunları korumak üzere devamlı zulme başvururlar. O halde Müslüman olarak Kur'an'ı bol bol çokça okuyarak, oradaki kavramları iyice öğrenerek kendimizi zulümden, başkalarına olan zulümden, Allah'a olan zulümden engelleyerek adalet üzere yaşayarak hayatımızı geçirmeyi Allah bize nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.

özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, hak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek güce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan,

tane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir. Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34. Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
10: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
11: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Saat 11.
15: Özel efendim.
12: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
14: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: O müttakiler, ey bizim kerim Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir.

Allah'tan başka Tanrı bulunmadığına şahit, bizzat Allah'tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah'tan başka Tanrı olmadığına şahittirler.

Allah katında hak din İslam'dır. O ehli kitabın ihtilafları, kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki Allah onların hesabını çabuk görür. فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ

Buna karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki, ben yüzümü, özümü Allah'a teslim ettim. Bana bağlı olanlar da ona teslim oldular. O ehli kitapla, kitap ehli olmayan ümmilere, müşriklere de ki, siz de teslim olup Müslüman olmaya var mısınız? Eğer Hakk'a teslim olup İslam'a girerlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse, sana düşen görev sadece Hakk'ı tebliğdir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları, can yakıcı bir ceza ile müjdele.

0: İşte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Kendilerini bu halden kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Baksana o kendilerine kitaptan bir pay verilenlere, aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar da, sonra onlardan bir grup yüz çevirerek dönüp gidiyorlar.

Bunun sebebi onların cehennem ateşi bize sayılı günler dışında asla dokunmayacaktır iddialarıdır. Uydurdukları bu gibi şeyler dinleri hakkında kendilerini aldatmıştır.

gerçekleşeceğinden hiçbir şüphe bulunmayan o kıyamet gününde kendilerini bir araya topladığımız ve her şahsa yaptığının karşılığının tam verilip asla haksızlığa uğratılmadığı o gün gelince halleri ne olacak?

Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Müminler müminleri bırakıp kafirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka. Allah sizi kendisine isyan etmekten sakındırır. Dönüş yalnız Allah'adır.

De ki, içinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da, mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ

0: Adı.
1: Gün gelecek, her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir.

Ey Resulüm! De ki, ey insanlar! Eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir.

De ki, Allah'a ve Resulullah'a itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.

Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir.

Hani bir vakit İmran'ın hanımı şöyle demişti: Ya Rabbi, karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım. Her türlü bağdan azade olarak senin yoluna hizmet edecektir. Adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz duaları işiten, niyetleri bilen, Semi ve Alim yalnız sensin.

Derken onu doğurunca da, "Ya Rabbi," dedi, "ben bir kız doğurdum. Zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Erkek evlat elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da, onun neslinden gelecekleri de, o mel'un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum."

Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince de o, bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah, dilediğine sayısız rızıklar verir, derdi.

İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip, "Ya Rabbi," dedi, "bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin."

Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip, Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahit, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler, dediler.

O, "Ya Rabbi," dedi, "nasıl benim çocuğum olabilir ki, ihtiyarlık başıma çökmüş, hanımım ise kısır hale gelmiştir. Allah, böyle de olsa Allah dilediğini yapar," buyurdu.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: O, ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? Deyince, Allah, senin işaretin şudur. 3 gün müddetle halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok zikret. Sabah akşam onu tesbih ve tenzih et buyurdu.

0: Amin.
1: Hani melekler dediler ki, Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı. Hatta seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı.
0: Ya Meryem, ignuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar rakiin.
1: Meryem, saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et.

İşte bunlar gayb kabilinden haberler olup, onları biz sana vahyediyoruz. Yoksa onlar Meryem'i kimin himaye edeceğine dair kura çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken sen yanlarında bulunmuyordun.

0: Gün geldi, melekler ona, Meryem, Allah kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da, ahirette de itibarlı, Allah'a en yakın kullardan olacaktır.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Beşiğinde de yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak, salih insanlardan olacaktır.
1: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

Meryem, "Ya Rabbi, bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir?" deyince Allah şöyle buyurdu: "Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Zira O bir şeyin var olmasına hüküm verince sadece ol der, o da derhal oluverir."

Melekler Hazreti İsa hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilave ettiler. Allah ona kitabı, yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecektir. Onu İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir. Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim. Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar, içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğmak körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbet bunlarda sizin için alacak dersler vardır.

0: Keza ben, benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek ve size Musa şeriatinde haram kılınan bazı şeyleri mübah kılmak için geldim. Doğrusu ben size Rabbiniz tarafından bir mucize getirdim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.
1: اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: Şüphe yok ki Allah hem sizin hem de benim Rabbimdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet edin. İşte doğru yol budur.

Ne zaman ki İsa onların inkârlarında ısrar ettiklerini hissetti, Allah'a giden yolda bana yardım edecek kim var dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa, bizim Müslüman olup Allah'a itaat ettiğimize sen de şahit ol.

0: Ya Rabbena, indirdiğin kitaba iman edip elçinin yolunu tuttuk. Sen de bizi birliğini ve nebilerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz, dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
0: Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.

O zaman Allah şöyle buyurmuştu: İsa, seni öldürecek olan onlar değil, benim. Seni kendi nezdime yükseltecek, seni inkarcıların içinden kurtarıp temize çıkaracak ve sana tabi olanları ta kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacak olan da benim. Sonra hepinizin dönüşü bana olacak. Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim.

asılı inkar edenleri hem dünyada hem ahirette şiddetli bir azab ile cezalandıracağım. Onları bu azaptan kurtarabilecek yardımcılar da bulunmayacaktır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanların ise mükafatlarını tam tamına ödeyecektir. Allah zalimleri sevmez. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vakalar, sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır.

0: Allah yanında İsa'nın durumu aynen Adem'in durumu gibidir. Allah, Adem'i topraktan yaratıp, ol dedi. O da derhal oluverdi.
1: El-Hakku min Rabbike felâ tekum minel mumterîn.
0: Hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın.
1: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ

0: Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle İsa hakkında tartışmaya girerse de ki, haydi gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, hanımlarımızı ve hanımlarınızı ve bizzat kendimizi ve kendinizi çağırıp, sonra da gönülden Allah'a yalvaralım da, bu konuda kim yalancı ise Allah'ın lanetinin onların üzerine inmesini dileyelim.
1: اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ

İşte sözün doğrusu budur. Yoksa Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hiç şüphesiz azizdir, hakimdir, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah o fesatçıları hakkıyla bilir.

De ki, ey ehli kitap, bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözde karar kılalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şerik koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'tan başka Rab edinmesin. Eğer bu daveti reddederlerse, bizim Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun, deyin.

Ey ehli kitap! Tevrat da, İncil de, kendisinden çok sonra gönderildikleri halde, ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz? Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz?

Haydi diyelim ki az çok bildiğiniz konularda tartışıyorsunuz. Peki ne diye hakkında bilginiz olmayan hususlarda tartışıyorsunuz? Halbuki işin doğrusunu Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İşte bu konudaki gerçek budur. İbrahim, Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Lakin o, batıl dinlerden uzaklaşmış, tertemiz, halis bir Müslüman idi ve asla müşriklerden olmamıştı.

İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar, bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.

Ehli kitaptan bir kısmı sizi inancınızdan saptırmak istedi. Halbuki onlar sadece kendilerini saptırırlar da bunun farkına bile varmazlar.

0: Ey ehli kitap! Siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken, Allah'ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz?
1: Ya ehlel kitab, lime telbisûnel hakka bil bâtil, lime

0: Ehli kitaptan bir güruh birbirlerine şöyle dediler: şu Müslümanlara indirilen kitaba günün başlangıcında zahiren iman edin, sonunda da inkar edin. Olur ki onlar da şüpheye düşüp dinlerinden dönerler. Ve bir de kendi dininize tabi olandan başkasına sakın ha güvenmeyin. Ey Resulüm! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Yine onlar kendi aralarında, size verilen vahyin başkalarına da verildiğine veya Rabbinizin huzurunda Müslümanların karşı delil getirip sizi mağlup edeceklerine inanmayın derler. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Dilediğine ihsan eder. Allah vasi ve alimdir. Lütfu boldur. Her şeyi hakkıyla bilir.
1: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
0: Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah büyük lütuf ve inayet sahibidir.

0: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
1: Ehli kitaptan öylesi vardır ki, kendisine yüklerle altın emanet bıraksan, onları sana öder. Ama öylesi de vardır ki, bir altın bile versen, başında dikilip durmadıkça, onu sana geri vermez. Bunun sebebi, onların, ümmiler hakkında ne yaparsak mübahtır, ondan dolayı sorumlu olmayız, demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydururlar.

Hakikat öyle değil. Kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakınırsa, bilsin ki Allah da o sakınanları sever.

Önemsiz bir menfaat karşılığında Allah'a verdikleri ahdi ve yeminlerini bozanların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Onların yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı çok acı bir azaptır.

ehli kitaptan bir kısmı da aslında kitaptan olmadığı halde sizin kitaptan zannetmeniz için okurken ağızlarını, dillerini eğip bükerler. Bir şeyler söyleyip bu Allah tarafındandır derler. Halbuki o Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar.

Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir insanın kalkıp da halka Allah'ın dışında bana da kul olun deme yetkisi yoktur. Lakin o insanlara öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbani olun der.

Ve o size melekleri ve peygamberleri Rab edinin diye bir emir de vermez. Siz Allah'a boyun eğen Müslüman olduktan sonra hiç kalkıp sizin küfre sapmanızı emreder mi?

0: Hem Allah vaktiyle peygamberlerden size kitap ve hikmet vermemden sonra sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde mutlaka ona inanıp yardımcı olacaksınız diye söz almıştır. Allah, bunu kabul ettiniz, bu ağır yükümü sırtınıza aldınız mı dediğinde onlar kabul ettik diye kesin söz verince Allah Teala, siz de şahit olun. Zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim buyurdu.
1: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Artık kim bundan sonra haktan yüz çevirirse, işte onlar dinden çıkmış fasıklardır.

Göklerde ve yerde bulunan kim varsa, gerek isteyerek, gerek istemeyerek Allah'a itaat ederken, hepsi döndürülüp O'na götürülürken, onlar kalkıp Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar?

0: De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik.
1: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu din asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

0: Kendilerine kesin ve açık deliller gelmiş ve Resul'ün hak peygamber olduğuna şehadet etmiş iken, imanlarından sonra küfre sapan bir topluluğu hiç Allah hidayete erdirir mi? Yok, yok. Allah, zalimler güruhunu cennete giden yola koymaz, emellerine kavuşturmaz.
1: اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ
0: Böylelerinin cezası, Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğramaktır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Ne cezaları hafifletilecek, ne de yüzlerine bakılacaktır.

Ancak daha sonra tövbe edip nefislerini ıslah edenler bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

0: İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkarda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır.
1: İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun felen yukbele min ahadihim mil'ul ardı

0: İnkar yoluna sapan ve kafir olarak can veren kimseler, kurtuluş fidyesi olarak dünya dolusunca altın verseler de mümkün değil, hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Bunların hakkı çok acı bir azaptır ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz.
10: İyilik Kalbi Derneği Hayata İyilik Kat 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
2: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi.
1: Medyen'e doğru yöneldiğinde,
2: umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
1: Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdi nedir dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
2: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım, dedi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: yaranamazsınız. Konya İslam Enstitüsü'nde okurken dersten sonra sınıfın birinde İslam Enstitüsü öğrencilerinden dileyenlere Arapça ders verirken akşamları Eğitim Enstitüsü öğrencilerine ilmihal dersleri veriyordum. Akşam sohbetlerinden birinde İslam'a göre haramlar bölümünü okuyorduk. Gösteriş meraklısı bir bey ilk geldiği bu toplantıda "Geç o konuyu sayın hocam, bize tarikattan bahsediver" deyince ben de ona haramları öğrenmeden tarikata girmeyi yasaklamış tarikatın kurucuları ve şeriatı bilmeden tarikata giren zındık olur deyivermişler diye cevap verip okumaya devam etmiştim. Aradan yıllar geçti, o arkadaş holding kurdu ve bir vilayette açılış yaparken şarabın su gibi aktığını açılışa katılan bir öğretim üyesi bana nakletmişti ve ben de bu sütunlardan o günlerde uyarı mahiyetinde yazmıştım. Karşı mahalledeki beyaz tenlilere yaranmak için yapılan bu israflar onların sonlarını getirdi. Ele aleme rüsvay oldular. Evlerinden çıkamaz hale geldiler. Peki karşı mahallenin beyaz tenlileri şimdi ne yaparlar? Politika holdingin yıkımını sağlamak için sabah kahvaltılarında güç kazanmaya çalışıyorlar. Tarihli makalemde şöyle yazmıştım Milli Gazete'de. Şehzade Şirazi anlatıyor. Bülbülle kargayı aynı kafese koymuşlar. Bülbülün dili tutulmuş, karga da ellerini ovuşturmuş, la havle çekmiş ve "Ey Allah'ım, ben ne günah işledim de böyle uğursuz, çirkin bir yaratıkla aynı yerde kalma cezasına çarptırıldım" demiş. Bülbül, kargaya yaranmak için karalar giyinse, ciyak ciyak ötse acaba karga bundan hoşlanır mı? Tabii olmayan şeyden herkes nefret eder ama işine geldiği, çıkarına hizmet ettiği oranda aferin vererek hizmet ettirir ve sonra atar. O da içinden "Enayi, beni kandıracağını zannediyor. Viski içmiyorsun, gay değilsin, gaylere ve lezbiyenlere özgürlükten dem vurursun, sonra Kur'an-ı Kerim'den Lut peygamberin kıssasını okuyarak bana kötü bakarsın, ardından da light İslam'dan bahsedersin. Domuzu benim yanımda gördüğünde ne cici şey diyorsun ama ondan nefret edip etini yemiyorsun" diyor. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet peygamberi olduğu halde Medine'deki münafıklar ve Yahudiler ondan hoşlanmamışlardır. Hiçbirimiz sevgili Peygamber Efendimiz'den daha şefkatli, daha merhametli olamayız. Tevbe suresi 57. ayetinde buna rağmen Rabbimiz Medine'deki kafirlerin durumunu bize haber veriyor. Eğer onlar bir sığınak, mağara veya girecek bir delik bulsalar oraya çabucak gireceklerdi diyor. Aydınlıkla karanlığı bir odada bulundurmamız mümkün değil. Öyleyse ne yapalım? İmansızlarla ilgimizi keselim mi? Tabii ki hayır. Kesmemiz de mümkün değil. Kesmemiz değil, ilişki kurmamız emrediliyor. Ancak bu ilişkide doktor kendini hasta yerine koyar, hastadan medet beklemeye kalkarsa hem kendisine hem de hastaya zarar verir. Hastasını tedavi eden doktor gibi ilişkide bulunacağız. İnkar mikrobundan arındıracağız ama kendimize mikrop bulaştırmayacağız. Müşrikler sevgili Peygamber Efendimiz'e gelerek bir teklifte bulunurlar. "Biz seninle konuşmak isteriz. Ancak şu yanındaki insanları kov" derler. Yani bu insan düne kadar bizim kölemizdi, biz kölelerimizle aynı odada bulunamayız derler. Hemen Rabbimizden uyarı gelir. Enam suresi 52. ayetinde "Sakın onları yanından kovma" buyuruyor. Kehf suresinin 28. ayetinde de "Gözlerin onlardan kaymasın" buyurulmuş. Yani gözlerin Mekkeli müşriklerin altınları, gümüşleri, her türlü servet ve ziynetlerinden zevk almak yerine bu gece gündüz Allah'ın rızasını arayan insanlara bakarak zevklensin. Mekke kuşatmasında Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan, Peygamber Efendimiz'le görüşmek için gelir. Efendimiz'in çadırına girerken yanına Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği Ayiz bin Amr'ı alır. Efendimiz'in yanına girerlerken "Ya Resulallah, Ebu Süfyan'la Ayiz bin Amr geldi" derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ayiz bin Amr'la Ebu Süfyan geldi" diye uyarır. Yani iman etmiş fakir bir mümin de olsa kafir bir kralın cumhurbaşkanının, sultanın, şahın adının önüne alınmasını istedikten sonra İslam yücedir, üzerine çıkılmaz buyurmuş. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
1: Makale arası.
2: Makale arası.
1: Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Erdem yolcusuna öğütler.
2: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: emrettiğim hususlarda bana itaat et, tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür: Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz, cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
0: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
9: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
16: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 Özkonak Kuyumcu.com.
1: Reklam.

Özel FM. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidenâ ve senedenâ ve mevlânâ Muhammeden abduhu ve resulühü. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Özel efemin özel dinleyicisi kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlar ve programıma öyle başlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği bir duada Barakallahu lena ve leküm ve lisairil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ehyâun minhum vel envât bir rahmetike ya erhamer rahimin amin amin buyurulmaktadır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle dua etmeyi öğretmektedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Barakallahu lena ve lekum. Allah bize de size de mübarek kılsın. Velil müminine vel müminat. Müminlere de bütün müminelere de mübarek kılsın ve bereketlendirsin. İşte bu duanın bizim dünyamızdaki bütün müminlere dua etmenin, müminelere dua etmenin faydası nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor ki ne kadar çok kişiye dua ederseniz o kadar çok kişi de size dua etmiş gibi olur. Ne kadar çok kişiye dua edersek Barakallahu lena ve lekum ve lisairil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ehyâun minhum vel envât bir rahmetike ya erhamer rahimin. İşte çokça yapmamız gereken dualardandır. Türkçesini de olsa Allah'ım öncelikle bize bunu mübarek kıl ve şu devamı gelmelidir ki bütün mümineleri ve müminleri koru Allah'ım. Onun için Rabbim ehlimizi, neslimizi, ümmeti Muhammed'i cehennem ateşinden muhafaza buyursun. Peki dua etmenin iç dünyamızdaki elbette ki psikolojik alanına girmeyeceğim. Ama en basitinden dua etmenin, herkese dua etmenin bize faydası ne? Herkese dua eden kişi hemen hemen herkesi sever ve bu noktasıyla da onlara kötülük yapmayı düşünmez, düşünemez. İşte bu noktasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Müslümanın din kardeşinin gıyabında yaptığı dua kabul olunur. Bakın kardeşler, bir Müslümanın din kardeşinin gıyabında, yani o yokken onun arkasından, o bilmeden onun için yaptığı dua kabul olunur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama devamı ne? Bakın biz bir mümine dua ettiğimizde, bir Müslümana, bir din kardeşimize dua ettiğimizde asıl bunun faydalı tarafı ne? Subhanallah. Gene bize dönen bir tarafı var kardeşler. Bir Müslümanın din kardeşinin gıyabında yaptığı dua kabul olunur ve devamında da onun başucunda bir melek vardır ki o kişi kardeşine hayır dua ettikçe amin, bir misli de senin için olsun der. Ne kadar güzel değil mi? Biz bir Müslüman için dua ettiğimizde bir melek de başucumuzda amin, bir misli veya bazı rivayetlerde de Allah sana iki katını versin diye dua edilir. Kim tarafından? Melekler tarafından. Dikkat edin, eğer melekleri kendinize dua ettirmek istiyorsanız kardeşlerinizin lehinde, din kardeşleriniz için, Müslümanlar için, özelde yakındaki kardeşleriniz için, genelde de bütün kardeşleriniz için dua edin. Aslında bu kendimiz için dua etmekmiş. İşte İslam bize ne öğretiyor? Sen dediğinde aslında sen değil ben diyormuşum. Çünkü melekler bunu bana döndürüyormuş. İşte günümüzde de en çok üzerinde durmak istediğim meselelerden bir tanesi de artık sosyal medyalara girdiğinizde insanlar öyle şeyler yazıyorlar, öyle şeyler ifade ediyorlar ki subhanallah, bir Müslümanın ahlakına, eğitimine kesinlikle yakışmayacak, yaraşmayacak şeylerdir. Mesela İnsanları tanıdıkça hayvanları çok sevmeye başladım. Bu gibi sözler. Eğer dostunsa seni arar bulur, dostun değilse umursama çek gitsin. Veya hayatımdan fuzuli insanları çıkardım. Beni anlamayanları hayatımdan çıkardım. Veya işte biz kimseyi yolda indirmedik, onlar yeri geldiğinde inecekleri durağa bindiler, bildiler. Biz kimseyi terk etmedik gibi. Yani hep ben hayatın merkezinde ben. Bana yapılan kötülükler, eğer beni kimse anlamıyorsa hayatımdan çıkardım, yalnızlık daha faziletlidir gibi, böyle saçma sapan, emek sarf edilmeden dostluklarınız için, dostlarınız için emek sarf etmediğiniz bir eğitim modeli içerisine girmeye başladık ve bu nedense de çok yaygınlaştı. Çünkü insan basit olanı tercih ediyor. Sanki dünyanın merkezinde ben varmışım ve bana bir kötülük yaptığında karşıdaki de bunu hak ediyormuş casına aynısının karşılığını vermem gerektiğine inandığımız bir dünya haline geldik. Benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin gibi, aslında altında beddua yatan bu tip sözlerin İslam'da hiçbir yerinin olmadığını, hatta ve hatta İslam'ın asıl öneminin, eğitiminin bize kötülük de yapsa ona iyilikle mukabelede bulunmamız gerektiği eğitimidir kardeşler. Biz bunun üzerinde durmalıyız. Nefsimizi böyle terbiye etmeye çalışmalıyız. Bakın, bundan dolayı da emek sarf etmeliyiz ve kardeşler, dostlar, arkadaşlar kazanmalıyız. Dost İslam'ın tabiridir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dost odur ki bakıldığında sana Allah'ı hatırlatandır. Yoksa senin dar gününde, zor gününde yanında olan kişi değildir. Kardeşler, eğer dost arıyorsanız zor gününde yanında olduğunuz diyebilirsiniz. Ama zor günümde yanımda olan benim dostumdur tabirine gidersek, o zaman gene ben pazardan meyve seçer gibi dost seçmeye çalışırım. Benim zor günümdür ama bunu dostum bilmeyebilir. Zor günümde yanımda olmayan iyi günümde de yanımda olmasın gibi saçma sapan, gerçek söylüyorum, saçma sapan bir ruh haline bürünmeyelim. Çünkü Allah bizi dostlarımızla da imtihan edebilir. Ve dostun önemi, şimdi inşallah beni çok etkileyen İmam Begavi'nin de İbni Kesir'in de tefsirinde bulunan, kardeşler, Şuara suresinin 100 ve 101. ayetlerinin tefsirinde bize nakledilen bir hadis. Ki hadis aynen şöyle: kendimizi değiştirmemiz gereken, eğitmemiz gereken ve muhakkak bulundurmamız gereken dostlarımızı kaybetmememizi öğreten bir hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir rivayete göre, bakın, cennet ve cehennemde süreç nasıl işliyor, Resulullah bunu bize öğretiyor. Cennetteki müminin durumunu anlatırken Resulullah, cennete giren mümin kul oradaki eşsiz nimetler içindeyken, nice nimetlere gark olmuşken, nimetlerin içerisinde yüzüyorken dünyadaki samimi olduğu arkadaşını hatırlar, dostunu hatırlar ve sanki cennette hiçbir üzüntü, hiçbir keder yok ama sanki bir tek buna kederlenecekmiş gibi bize öğretilir kardeşler ve sonra Rabbine seslenir, der ki ya Rabbi, benim dünyada çok sevdiğim dostum vardı, o şimdi nerede diye aklına gelir ve onca nimetin arasında kardeşini unutmayacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verir. Ya Rabbi, benim dünyada çok sevdiğim bir dostum vardı, o şimdi nerede diye sorar. Ve bu cennetlik Müslümanın bu serzenişine Rabbi ona cevap verir ve kendisine der ki o dostunun cehennemde olduğunu bildirir. Bunun üzerine kul üzülür, öyle üzülür ki Allah Azze ve Celle bundan razı olmaz. Bundan razı olmaz ve ya Rabbi der, o benimle birlikteyken dünyada beraber onunla namaz kılardık, ibadet ederdik. Şimdi onu yanımda görmek istiyorum. Onun da benimle beraber olmasını, o cennetin nimetlerini tatmasını istiyorum. Çünkü cennet nimetlerinin tadını tam alamıyorum diye üzüntüsünü belirtince Rabbimiz buyurur ki onun arkadaşını
1: bu kulun hatırı için cehennemden çıkarın ve cennete getirin denir. Fakat cehennemliklerin gördüğü ise, cehennemliklerin yaşadığı ise, bu kurtuluşa şahit olan diğer cehennem ehli, o kişinin herhangi bir salih ameliyle değil, dikkat edin, cehennemden çıkan kişinin herhangi bir salih ameliyle değil, sadece cennetteki samimi bir dostunun hatırına ve şefaatiyle kurtulduğunu görünce pişmanlıkları daha artar, cehennemdeki azapları daha da artar ve sarsılır kardeşler. Cehennemlikler bu kişinin ne bir melek, ne bir peygamber, ne de kendi büyük bir salih ameliyle değil, sadece mümin bir dostunun şefaatiyle ve hatırıyla çıkartıldığını görünce dövünerek şöyle derler: keşke bizim de şefaat edecek bir dostumuz veya mümin bir arkadaşımız olsaydı, ne bir şefaatçimiz ne de candan bir dostumuz var diyerek pişmanlıklarını dile getirirler kardeşler. İşte bu rivayetin üzerine tabi'in neslinin büyük alimi Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh de şu meşhur tavsiyesini yapmıştır: kendinize salih ve mümin dostlar edinin. Çünkü onların kıyamet gününde birbirlerine şefaat hakları olacaktır. Kendinize salih ve mümin dostlar edinin. Çünkü onların kıyamet gününde birbirine şefaat hakları olacaktır. Dikkat edin kardeşler, cehennem gelmeden, cennete girmeden Allah Azze ve Celle orada yaşanacakları, yani gelecekten bize haber veriyor. Eğer biri gelecekten haber almak istiyorsa, gelecekten eğitim almak, öğrenim almak ve gelecekten haber vermek istiyorsa, işte bu ayetlere ve hadislere kulak versin. Cehennemdeki manzaralar işte bize böyle anlatılıyor. Eğer cehennemden kurtulacak kadar, cehennem azabından kurtulacak kadar salih amelleriniz yoksa bile, muhakkak salihlerle beraber olun. Salihlerle beraber olun ki onlarla beraber cehennemden kurtulun. Subhanallah. Biz bu adaletin neresinden razı değiliz kardeşler? Ya amellerinizi çoğaltın ya da salih arkadaşlarınızı çoğaltın. İmam Katade der ki, Allah'a yemin olsun ki onlar salih olduğu takdirde arkadaşın fayda vereceğini, salih olduğu zaman dostun şefaat edeceğini iyi bilirler diyor. Onlar kim? Onlar ki müminlerdir. Yani bizler salih amellerin ve salih arkadaşların ne kadar fayda vereceğini çok iyi biliyoruz. O zaman biz ikisini de biriktirmeye gayret edelim. İkisini de biriktiremiyorsak ama muhakkak salih arkadaşlardan uzaklaşmayalım. Aslında salih arkadaşın üzerinde bunca durulmasının neden salih amelin değil de salih arkadaşın üzerinde bunca duruluyor kardeşler? Çünkü salih arkadaşlar bize salih amelleri öğretir ve kolaylaştırır. Arkadaşlarımızın yanında yapmak istediklerimiz bize kolaylaştırılır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki, ittika eden, sakınan kula Allah öyle arkadaşlar nasip eder ki, öyle arkadaşlar nasip eder ki, onlar ona Allah'ı unuttuğunda hatırlatırlar, yapmak istediğinde ise yardım ederler. Bir başka rivayette de onlar, Allah tarafından ittika eden arkadaşlar, unuttuğunu hatırlatırlar, yapmak istediğini de kolaylaştırırlar kardeşler. İşte şimdi bizler Allah Azze ve Celle'nin bize bahşetmiş olduğu salih arkadaşların vesilesiyle, şefaatiyle cennete girme meselesini bir kere daha idrak etmiş oluyoruz. Cehennemliklerin bu durum karşısında çekeceği feryat, kardeşler, Şuara suresi 100 ve 101. ayetinde bize şöyle haber verilir: şimdi artık bizim ne bir şefaatçimiz var ne de sıcak, yani samimi bir dostumuz var. Ayet neydi? Şimdi artık bizim ne bir şefaatçimiz var ne de sıcak, yani samimi bir dostumuz var. İşte o gün gelmeden Rabbimiz o güne hazırlanmamız için işi bize ne kadar kolaylaştırıyor. Burada Peki arkadaş kimdir, dost nedir? Tabii ki bunun üzerine çok şey söylenir ama insanın dünyada iyi günde menfaat veya eğlence ortamlarında edindiği arkadaşlar çok olur. Sizin durumunuz iyiyse, vaktiniz yerinde ise arkadaşınız da çok olur. Ancak önemli olan ahirette bizi unutmayıp "Ya Rabbi, benim bir dostum vardı" diye özlemle arayacak, iman bağıyla bağlandığımız o temiz yürekli, samimi dostları heybemizde biriktirmemiz gerekmektedir. Bizim samimi dostlarımızı bugünden hazırlık yaparak onları biriktirmemiz veya elimizden geldiğince çoğaltmamız gerekmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene bize buyuruyor ki, kimin karartısını çoğaltırsa o onlardandır. Dikkat edin, salih müminlerin oluşturduğu cemaatleri karartısını çoğaltırsanız siz de onlardan olursunuz. Onların içerisinden muhakkak dostlarınız size şefaat edeceklerdir. Ayetlerde geçen "şimdi artık bizim ne bir şefaatçimiz var ne de samimi bir dostumuz" cehennem ehlinin hissedeceği o mutlak yalnızlığı ve çaresizliği anlatırken Hasan-ı Basri Hazretlerinin de tavsiyesini adeta karanlıkta yanan bir meşale gibi önümüzü aydınlatıyor olmasını da unutmayalım. İnsanın kendisine dönüp çevresine bakıp ve biriktirdiği insanlara bakmasını sağlayan önemli bir sözdür. Kendini bencillik hastalığından, Enes'inden kurtaracak ve etrafına faydalı olmayı sağlayacak önemli bir eğitim modelidir. Ve ben gittikten sonra arkamdan samimiyetle dua edecek, ahirette beni arayacak bir dostum var mı? Var mı sorusunu bize sorduracaktır kardeşler. Ve belki de ondan daha önemlisi, ben bir başkası için cehennem ateşini gördüğünde, dikkat edin, bir başkası için ben cehennem ateşini o kardeşim gördüğünde "Ya Rabbi, dostum nerede" diyecek kadar vefalı ve dertli bir dost olabildim mi? Yoksa bana yapılana karşılık vermek, bana yapıldığı için benim de iyilik yapmam değil, ben karşılık beklemeden sadece ahiret yatırımı olarak vefalı olabilmem söz konusudur. Bunun için de Müslümanın vefalı, dertli ve bir o kadar da fedakar olması gerekmektedir. Rabbim bizleri o fedakar Müslümanlardan eylesin. Rabbim bizleri gerçekten dünyada dost edinen ve edinilen kullarından eylesin. Elbette ki bu kolay değil. Dost olabilmek en zor işlerden bir tanesidir. Büyüklerimiz der ki insanın gerçekten dünyada ya bir ya iki tane dostu olur. Ama bu dünyada sizin için fedakarlık yapabilecek, dünyada maddi olarak fedakarlık yapabilecek dostlar kastediliyor. Ama biz öyle dostlar edinelim ki ahirette bizim için fedakarlık yapsın ve bizi unutmasın. İnşallah kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Özel FM.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullah. Dostu anlatıyorduk. Programımızın ilk kısmında dosttan bahsetmeye çalışıyorduk ki gerçek dostun bizim için ahirette bize şefaat edeceği, cennetteyken bizi unutmayacağı veya ben cennetteyken dünyadaki dostlarımı unutmayacağım, cennet nimetlerinden bile bir süre sonra zevk alınmayacak olduğunu rivayet eden bu hadistir kardeşler. Peki akla, ilk kısmı dinleyen kardeşlerimizin aklına şu soru geliyor olabilir: bu nasıl bir dostluktur ki birinin cennete, diğerinin cehenneme gitmesine vesile oluyor? Yani dostlar beraber olup beraber oturup beraber kalkmazlar mı? Beraber yiyip beraber içmezler mi? Ben bundan anlamadım diyebiliriz. Aklımıza bu soru gelebilir. Evet, bu sorunun da cevabını vermeye gayret edelim. Bu da bizim için çok önemli. Bizim hayatımızı çok kolaylaştıran bir meseledir. Aslında ki burada can alıcı nokta o iki kişinin dünyadaki dostluğunun kötü olması, kötü bitmesi, bundan dolayı ayrılıp birinin cennete, birinin cehenneme gitmesi değil, tam aksine dünyada birbirlerini çok sevmeleri, beraber olmaktan haz duymaları, beraber gittikleri yolu benimsemeleri. Yoksa burada çok sevmeleri, iyi anlaştıkları için değil, gittikleri yol, menheç, davaları uğrunda beraber birbirlerini çok sevmelerinden ama bir şekilde yollarının ayrılmış olmasındandır. Bu iş dolayısıyla olabilir, hastalık dolayısıyla olabilir veyahut da başka bir şehre taşınmak dolayısıyla olabilir veya bir şekilde yollarının ayrılması, ayrılmış olmasından kaynaklanmış olabilir. Ne şekilde olursa olsun bir şekilde ayrıldılar. İşte bizim bedenlerimizin her zaman bir olması gerektiği manasına çıkabilir belki ama dostlarımızı kalbimizden, sevgimizden atmamamız gerektiğini de öğretir. Ve bu insanlar bir şekilde birbirlerinden ayrılmış olsa bile birbirlerini sevmeye devam ettikleri, yollarını sevmeye devam ettikleri müddetçe Rabbimiz onları kurtaracağını, cennette şefaat edeceğini söylüyor. Peki hiç bedenen de ayrılmayan, aynı yolu takip eden, aynı cemaatte ve aynı dertte ortak olması gerektiğini anlayan ve bu yolu sürdürenler için müjdeyi varın siz düşünün. Ama bizler bir şekilde yollarımız ayrılıp, nefsin arzularına kapılıp, şehvetin girdaplarında sıkışıp, günah denizlerinde boğulsak bile işte bu dostlar birbirlerini unutmadıkları, bizdendi dedikleri, benim dostumdu dedikleri müddetçe kurtulacaklarını Rabbimiz vaat ediyor kardeşler. Bir de aynı cemaatte olup birbirlerinin nazını kahrını çekenleri düşünün. Onlara verilecek müjdeleri siz hesap edin. İşte bizim en önemlisi dostluktan kastımız aynı yolu sürdüren, aynı yolun derdiyle dertlenen, Allah'ın dini için mücadele eden, İslam'ın izzeti, Kur'an'ın hakimiyeti için mücadele eden bir dostluk kurduğumuzda sanki zannediyoruz ki Rabbimizden zannımız o ki bizi cehennemine koymayacak veya koysa da cehennemden bizi çıkartacak arkadaşlarımızın olacağını da vaat ediyor. Yeter ki biz o yolu yol edinelim, o yolun yolcusu olalım ve bu yoldakilere dost diyelim. Yoksa çok iyi dostum var, çok iyi, mesela benim bir komşum var Hristiyan ama çok iyi dostuz. Hayır, olmaz. Benim bir dostum var demokrat ama çok iyi dostuz. Aynı yolu sürdüremediğiniz kişilerle dost olamazsınız. Belki komşu olursunuz, belki arkadaş olursunuz ama bu anlamda dostluk kuramazsınız. Peki cehennemden kurtaracak dost edinmek için ne yapmalı? Veya tam tersi de cehennemden kurtaracağım dostlarım için ne yapmalıyım? Günümüzde programın başında dediğimiz gibi önce ben denilen bir ortamda her şeyden önce ben gelirim, benim önceliklerim, ben denilen bir ortamda bu soru elbette ki sorulmalı. Ama cevabı siz biz değil de İslami ahlak, yani kitaplar vermeli kardeşler. Ve önce çevrenizdeki insanlara menfaat gözüyle değil ben bu insanın hayatına nasıl hayırlı bir dokunuş yapabilirim niyetiyle yaklaşmalıyız. Yoksa bu insandan ne fayda ederim veya bundan bana ne kadar zarar gelebilir? Bu da yani insanlardan bana ne kadar zarar gelebilir, ne kadar kar gelebilir? Ticari, matematiksel bir mantıkla insanlara yanaşamayız. Çünkü Allah bizi dünyada imtihan ediyor. Ve şunu da unutmayalım, dostlarımızla da imtihan olabiliriz. Dostlarımızla, bizi cehenneme götürecek dostlarımızla imtihan oluyorsak, bu da Allah'ın bize bir lütfu, bir inayetidir. Rabbimiz bizi onlarla pişirmek ister. Yoksa dostumuz hiç bize zarar vermeyen kişiler de değildir. İslam böyle bir vaatte bulunmaz. Çünkü sahabeler birbirleriyle o kaynaşmış, birbirlerine mallarını, hanımlarını bile bölüşen sahabeler bir gün gelmiştir, savaş etmişlerdir. Ama Hazreti Ali ne demişti onlar için? Onlar bizim hatada olan kardeşlerimizdir demişti. Yani dostlar birbirlerine hiç yanlış yapmaz, hiç zarar vermez diye de bir şey yok. Bunu kesinlikle hiçbir alimimiz hiçbir kitapta yazmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize öğretmez. Onun için ben bu insanların hayatına nasıl hayırlı bir dokunuş yapabilirim niyetiyle yaklaştıktan sonra bana zarar geliyorsa da bir şekilde bir süre sonra zarar gelmişse de bu Allah'tandır. Onun için bizler şimdi gerçek dostları nerede arayacağız? Bunları Müslümanların cemaatinde, ilim meclislerinde insanlığa fayda sağlamak için bulunduğumuz meclislerde yakalayabiliriz. Buralarda bulunmak zorundayız. Ve kardeşler, gerçek dost arıyorsak buradan özellikle size tavsiyem, dostlarınızı muhakkak haftalık derslere götürdüğünüz kişilerden seçin. Dost bunlardır veya sizi haftalık derslere davet edenler, ilim meclisinde bulunanlardır. Ve en önemlisi sevebileceğiniz, itaat de edeceğiniz, seveceğiniz ve itaat de edeceğiniz bir hoca bulun kendinize. O hoca dokunsun hayatınıza. Onunla oturun, onunla kalkın, onun nasihatleriyle yürümeye gayret edin. Onun etrafında bulunun. Muhakkak sizi ahirete götürecek bir hocanız, bir dostunuz olsun. Ve arkadaşlarınızın yüzüne karşı gösterdiğiniz sevginin de ötesinde, onlar yanınızda yokken secdede, seccadede veya yalnız kaldığınızda adlarını anarak dua edin. Dostunuz haftalık ilim sohbetlerine götürün. Ve kardeşler, onlar için dua edin. Şu da bana çok saçma geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirimizden dua istememizi bize tavsiye ediyor. Dua istediğimizde, dua istendiğinde de hemen karşıdan dualar müşterektir. Sen de bana dua et. Ya mübarek, bir dua et kardeşine. Kardeşin senden dua ediyorsa dualar müşterektir, karşılıklıdır. Ne demek yani? Sen kardeşine en azından bir Allah yardımcın olsun de, sonra sen dedi ki sen de bana dua et de. Peki biz birbirimize dua ettiğimizde şuna inanmıyor muyuz? Şunu unuttuk mu? Başımızda hani bir melek bizim için dua ediyordu? Bizden dua isteyen, bizden dua bekleyen herkes için dua edelim. Pazarlık yapmayalım. Dualar müşterektir. Ya bilmiyor muyuz dualar müşterektir? Ama sen zaten dua ettiğinde bir melek sana dua ediyor. Ama yok, kardeşin için bile dua edemiyorsan, bu nasipten mahrumsan, bir de böyle düşünelim yani. Onun için Allah hepinizin yardımcısı olsun. Allah hepinizin işlerini arttırsın, bereketlendirsin. Rabbim size güç kuvvet versin, ilminizi arttırsın, isteğinizi arttırsın da dinine yardım edin. Rızkınızı arttırsın, onun dinine yardım edin. Allah'ın dininin havarileri olun. Hepiniz güzel birer bu dinin hocası olun, dava eri olun. Rabbim ehlinizi, neslinizi cehennem ateşinden korusun ve bu dini hakim kılmak için iyi, güzel birer nefer eylesin sizleri. Programımızın sonuna doğru gelirken kardeşler, özetle ahirette "Ya Rabbi, benim bir dostum vardı" nidasıyla bizi arayacak birini bulmanın yolu dünyada, cennette böyle birine bulmanın yolu dünyada vefalı, ahlaklı, dürüst ve takva ehli bir çevre inşa etmekten ve o çevreye aynı samimiyetle sahip çıkmaktan geçer. Bu da büyük fedakarlık ister. Büyük fedakarlık ister kardeşler. Rabbim bizleri fedakarlık yapabilenlerden eylesin. Dostlarımıza karşı özür dileyebilenlerden eylesin. Dostlarımıza ikramda bulunanlardan eylesin. Dostlarımıza en büyük ikramımız da onlara dualarımızda yer açmamızdır. Rabbim bizleri affı mağfiret eylesin. Bu kardeşinizi de dualarınızda unutmayınız. Hadisimizi programımızın sonuna doğru bir kere daha hatırlatalım. Gerçekten çok önemli, çok güzel bir hadis. Bize müjdeleri bol olan bir hadis. Ve cennete giren mümin kul oradaki eşsiz nimetler içerisindeyken dünyadaki samimi arkadaşını hatırlar ve "Ya Rabbi, benim dünyada çok sevdiğim dostum vardı. O benimle birlikte namaz kılar, ibadet ederdi. Şimdi onu yanımda göremiyorum. O şimdi nerede?" diye sorar. Kendisine o dostunun cehennemde olduğu bildirilir. Bunun üzerine o kulun "Ya Rabbi, o kul olmadan cennetin tadını alamıyorum" deyip çok üzülmesine razı olamayan Allah-u Teala şöyle buyurur: "Onun arkadaşını bu kulun hatırı için cehennemden çıkarın ve cennete getirin. Cehennemliklerin gördüğü manzara ise bu kurtuluşa şahit olan diğer cehennem ehli o kişinin herhangi bir salih ameliyle değil, sadece cennetteki samimi bir dostunun hatırına ve şefaatiyle kurtulduğunu görünce büyük bir pişmanlıkla sarsılırlar. Cehennemdekiler bu kişinin ne bir melek, ne bir peygamber, ne de kendi büyük bir salih ameliyle değil, sadece mümin dostunun şefaatiyle ve hatırıyla çıkarıldığını görünce dövünerek şöyle derler: "Keşke bizim de şefaat edecek bir dostumuz veya mümin bir arkadaşımız olsaydı. Ne bir şefaatçimiz var, ne de candan bir dostumuz." Ve Hasan-ı Basri bu rivayet üzerine "Kendinize salih ve mümin dostlar edinin. Çünkü onların kıyamet gününde birbirlerine şefaat hakları olacaktır. Rabbim bizlere böyle dostlar nasip etsin. Böyle dost olmayı da bana nasip etsin Rabbim." İstek ve temennilerinizi radyomuz kanalıyla bize ulaştırırsanız çok seviniriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bumerang. Bumerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler, fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken, tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken,

0: amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
20: İman edip de hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da anda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Molotov, Molotov. Rus şişi, Rus

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507-755-7571 Ümraniye Esenkent.
12: KBN Dijital Bask Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
3: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
20: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM.
22: www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Hadis-i şeriften hikmetler, hakikatler. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş: İttakil meharime tekün a'beden nas. Haramlardan sakın ki insanların en abidi olasın. Varda bime kasallahu lek varda bime kasamallahu leke tekün agnen nas. Allah'ın senin için taksimatına razı ol ki insanların en zengini olasın. Ve ahsin ila carike tekün müminen. Komşuna iyilik et ki mümin olasın. Ve ahibbe linnâsi me tuhibbu li nefsik tekün müslimen. Nefsin için sevdiğin, arzu ettiğin şey insanlar için de sev ki Müslüman olasın. Ve le tükthiriddehke fe inne kesededdehke tumitul kalp. Gülmeyi çok yapma, çok gülme. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Efendimiz önce ne buyurdu? İttakil meharime tekün abeden nas. Haramlardan sakın ki insanların en abid olasın. Abid, ibadet eden, kulluk eden. Kulluğun başında terk artı fiil var. Kulluk dediğimiz zaman Allah'ın razı olduğu ameldir kulluk. Allah'ın razı olduğu amel. Amel dediğimiz zaman da terk artı fiile amel diyoruz biz. Yani terk etmemiz gerekenler, işlememiz gerekenlere biz kulluk diyoruz. Terk etmemiz gereken ne? Küfür, şirk, sonra haramlar, mekruhlar, tahrim mekruh, tenzihen mekruh, hatta şüpheli şeyler, belki mübahların bile çoğaltılması. Fiilin içine ne giriyor? İman artı salih ameller, farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar. Sevaba sebep olan mübahlar bile olabilir içinde. Demek ki abid insan haramlardan sakın ki Allah'ın en çok haram kıldığı nedir? Küfrü şirki haram kılmış. Küfrü şirkten sakının. Sonra diğer haramlar, ister ahlaki haramlar olsun, ister ameli haramlar olsun. Ahlaki haramlar riyadır, ucuptur, kibirdir, kindir, hasettir, buğzdur, efendim öfkedir. Evet, demek ki haramlardan sakınmak öncelikli. Terk artı fiil diyoruz. Yanlış izal olmadan yerine doğru ikame olmaz. Önce haramlardan sakınmak, evet, sonra da elbette ki farzları ifası da yine kulluğun, ama önemli olanı önce haramların, yanlışların, küfür şirkten korunmakla ilgili. Sonra Allah'ın taksimatına razı ol ki insanların en zengini olasın. وَرْضَ بِمَا كَسَبَ اللّٰهُ لَكَ اَنْ تَكُنْ اَغْلَ النَّاسِ. En zengin kim? Kanaat sahibi insan zengindir. Onun için bir hadiste Efendimiz buyurmuş ki aleyhisselam: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزُقَ كَفَافًا وَكَانَّ اللّٰهُ بِمَا اَتَاهُ. Muhakkak kurtuldu teslim olan, yeterli rızık verilen ve Allah'ın verdiğine kanaat etmesini bilen. Teslimiyet, haram helal hükmüne teslimiyet. Sonra Allah'ın fakirlik hükmüne, zenginlik hükmüne teslimiyet. Bela hükmüne teslimiyet. Allah'ın hükümlerine teslim olmak. İkincisi maddi rızık. Maddi rızık. Üçüncüsü neydi? Gönlün rızkı, o da kanaat. Kanaat bitmeyen hazine. Ve ahsin ila carike tekün müminen. Komşuna iyilik et ki iyi davran ki mümin olasın. Kamil mümin olasın. Evet. Ya Resulallah, filan kadın geceleri gaim, gündüzleri saim. Gece ibadetle, zikirle, duayla, Kur'an'la meşgul, gündüz oruç tutuyor. Ancak komşuları ondan memnun değil. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o iyi kadın değildir. O cehennemliktir buyurdu. Niye? Bütün o komşuların o zulmediyor, kötülük ediyor. Ahlakı kötü ya. İnsanlara karşı kötü, Allah'a karşı iyi görünüyor. Ama Allah halbuki insanlara kötülük etmedi, haram kılmış Allah'a karşı da. Çünkü kul hakkında iki tane hak var. Hem Allah'a yasaklamış olması, hem de kul hakkı var. Ama Allah hakkında bir tane hak var. Alacaklarını alırlar senden. Komşuna kötülük ediyorsan, zulmediyorsan, hakkını yiyorsan sonra cehennemde boylarsın. Yerlerine ve cehenneme gidersin. Gerçek mümin, hatta Allah'a ahiret günü iman eden kimse komşusuna ikram etsin. Ya sonra وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَنْ تُحَبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. Kendi nefsin için sevdiğin şey insanlar için de sev ki Müslüman olasın. Gerçek Müslüman olasın. Hatta bir hadiste kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girdilmesini isterse ölümünü Allah'a ve ahiret imanı da karşılasın. İnsanlara da kendisine nasıl davranmasını istiyor öyle davransın. Önce ne buyurdu? Allah'a ahiret iman ederek ölsün. Sonra evet, kendisine nasıl davranmasını istiyorsa öyle davransın. Son hadisin son metni ve le tüksire dehke. Çok gülme. Gülmeyi çoğaltma. Fe inne kele dehke tümet kalb. Çok gülmek kalbi öldürür. Evet. Diğer bir hadis hakim rivayet ediyor müstedrekinde Ebu Ümame'den. İttakullah ve sallu hamsekum. وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. Sadaka Resulullah. Allah'tan korkun. Allah'a karşı takvalı olun. Kırkı kırk yarın. Hem hakka karşı hem halka karşı yanlıştan sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan ayı orucunu tutun. Ve nefsinizin hoşlanarak gönül zengin gönül hoşluğuyla mallarınızı zekatını verin ve emir sahibine sizden olan İslam'ı uyguladığı İslam'a uyduğu müddetçe emir sahibine itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Önce ittakullah dedi. Allah'tan korkun. Allah'a karşı yanlıştan sakının, korunun. Sonra da fiili olarak işte beş vakit namaz Allah'a korkunun. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz'e soruldu ki bir sahabeye de nispet ediliyor. Allah'a karşı takva nasıl olur? Evet, itaat edersin, isyan etmezsin. Zikredersin, unutmazsın. Şükredersin, nankörlük etmezsin buyurdu. İtaat edersin, isyan etmezsin. İtaatın başında da ne var burada? Beş vakit namaz. Çünkü namaz Kur'an'da imandan sonra namaz gelmiş. Namazdan sonra zekat gelmiş. Evet, çünkü İslam'ı beş temel üzerine bina edildiğine Efendimiz haber vermiş. Bünyel İslam ala hamsin. İslam beş şey üzere bina edilmişti. Bina dediğimiz zaman temel olur, dört tane direği olur değil mi? En az bir odalı bir evin bile dört tane direği olur. O kelime-i şehadet, şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulü ve ikamissalah ve itaizeke ve sum ramazan ve huccul beyt. Namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayı orucunu tutmak ve hac etmek. Ne demek? İslam'da ibadet konuları namaz direği üzerine bina edilmiştir. İktisadi konular zekat direği üzerine bina edilmiş. Ahlak konuları oruç direği üzerine bina edilmiş. Siyasi konular da haç direği üzerine bina edilmiş. Bu dört direk de iman temeli üzerine bina edilmiş demektir. Önce namaz gelmiş, sonra zekat. Niye? Namaz kulu Allah'a bağlar. İletişimin en güzel yolu Allah'a iletme en güzel yolu namaz. Toplumu birbirine bağlayan da zekattır. Daha ziyade infaktır. İnfak daha kapsamlı. Farzı da, vacibi de, sünnette müstahap olanları da sadakaları da içine alır. Evet. 36 ayette zekat üzerinde durmuş, 72 ayette infak durmuş. İnfak Allah için vermek. Ramazan orucunu tutun. Niye Ramazan orucunu tutmak bu kadar önemli? Oruç tutun ki takvaya eresiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Niye? Maksat Allah'a ermek manen. Ne demek Allah'a ermek? Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için emirleri yerine getirmek, nehrine sakınmak lazım. Emirlerini yerine getirmek için getirecek seviyeye gelmek lazım. Nehirden sakınmak için sakınabilecek seviyeye gelmek. O da terbiye iledir. Orucun maksadı da nefsi terbiye etmektir. Oruç tutun. Yani ne demek? Gözünüz de oruç tutun. Kulağınız da oruç tutun. Eliniz de bütün organlarınız oruç tutun. Hatta kalbiniz de oruç tutun. Oruç tutun ki değil mi? O zaman takva eresiniz demektir. 30 senedir oruç tutuyoruz. Takva ermiyorsak demek ki orucun kamili, kamilin orucu. Kamil orucu gibi tutmuyor, gafilin orucu gibi oruç tutuyoruz. ve zekatlarınızı verin. Hem de gönül hoşluğuyla, razı olarak, isteyerek, Cenab-ı Hakk'ın emri yerine getirerek Allah'ın rızasına ermek için bu maksatta zekat verin. Zekat verin, bir de idarecilerinize itaat edin. Hangi idareci? Müslüman idareci. İslam'ı uyguladığı müddetçe, ister kabile reisi olsun, ister devlet reisi olsun, ister bir kurumun reisi olsun, hakkı uyguladığı müddetçe, hakkı uyduğu müddetçe, hak üzere olduğu müddetçe, haktan olduğu müddetçe itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz buyuruyor. Diğer bir hadiste zulüm ve cimrilik üzerinde duracak şimdi Resul-i Ekrem Efendimiz. Müslüm'ün rivayette hadiste ittakuz zulme fe inne zulme zulümatun yevmel kıyame. Zulümden sakının, muhakkak zulüm kıyamet günün zulümatıdır, karanlıklarıdır. Ve ittakuz şuhha, açgözlülükten, cimrilikten sakının. Fe inne şuhha ehleke men kene kablekum. Çünkü muhakkak ki şuh, yani cimriliğin aşırılığı, cimrilik sizden öncekilerini helak etmiştir. Ve hamalehum ala ensefeku dimahum. Kanlarını akıtmaya sevk etti onları. Ve stahal meharimehum. Onların haramlarını helal etmeye sevk etti. Hakikaten zulüm kıyamet gününün zulmetine sebeptir. Zulüm. Evet, çocuğuna da zulmeder, hanımına da zulmeder, çevresine zulmeder, itaat edeceği yere zulmeder, istene de, bu da bir zulümdür. Evet, şirk de bir zulümdür. Zulüm, çünkü bir şeyi maksadın dışına koymaya zulüm denir. Bardağa su koyacağını pisli koyarsan ona zulüm olur. Kalbe iman koyacağını küfür koymuşsa bu küfür olan zulümdür. İtaat ediyor, kalben itaat ediyor, iman ediyor, ancak bedenle itaat etmiyorsa bu bedene zulmen. Bu da bedene zulümdür. Onların hesabı çekileceğiz. Zulüm hem kendisine, hem evladına, hem

yapıyorsan cimri oldum mu adamın malını elinden alırım. Adamı öldürürüm. Yalan söylerim. Rüşvet alır veririm. Faiz alır veririm. Her türlü yanlış yaparım. Bu cimrikten kurtuldum. Bütün günahların hepsine kurtulmuş olurum. Sen kimsin diyor. Ben Abdurrahman bin Avf'um diyor. Seviye görüyor musun? Kim Abdurrahman bin Avf? Cennetle müjdelenen peygamberimizin iki kişi arkasında kıldığı kişiden birisi de bu. Biri Ebu Bekir radıyallahu anh. Bir de Abdurrahman bin Avf. Görebiliyor musun? Hakikaten cimrilik sizden öncekilerini helak etti buyuruyor. Niye? Cimrilik bu dünya resulü hatiye. Dünya sevgisi her kötülüğün başıdır diyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Dünya sevgisi, cimrilik hakikaten insanları birbirlerine kanlarını akıtmaya sevk etti. Haramlarını helal etmeye sevk etti. Adam cimri oldu mu malına zekatını vermez. Çocuğuna vermez, hanımına vermez. Bu hanımı da efendim beyinin malından hırsızlayabilir. Böyle bir hanım. Niye? Çünkü zulmedi, çocuklarına vermiyor. Hanımına bir şey vermiyor. Yetecek miktarını kocasının malından bile alması caiz. Başka çaresi yoksa, günaha girecekse vacip bile olur alması. Farz bile olur. Gizlice. Halbuki çünkü ne? İşte cimrilik böyle bir şey. Çocuğuna zulmediyor, hanımına zulmediyor. İşçilerine zulmediyor. Cimrilik böyle bela bir şeydir. Onun için biz kalbin günahlarının farkında değiliz. Kalbin günahından daha beterdir kalbin günahı. Niye? Kalbin günahına sevk eden kalbin günahıdır. Ucup kalbin günahı, riya kalbin günahı, efendim şirk kalbin günahı, küfür kalbin günahı, efendim öfke, cimrilik hep kalbin günahı, kalıpta görülür bunlar. Diğer bir hadis Beyhakî rivayet ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ettehaddüsü bi ni'metillahi şükrün. Allah'ın nimetlerinden bahsetmek, benim üzerimdeki bütün nimet Allah'ındır demek, bütün nimetleri Allah'a nispet etmek, elhamdülillah demek şükürdür. Bu tabi elhamdülillah demek dilin şükrüdür. Kalbin şükrü, bütün nimetlerin Allah'ın olduğunu itikad etmek kalbin şükrüdür. Bütün nimet Allah'ın olduğunu itiraf etmek dilin şükrüdür. İbadet, itaat da bedenin şükrüdür. Şükür çok kapsamlı. Onun için üç kelime: itikad, itiraf, inkiyat. İtikad, bütün nimet Allah'ın olduğunu inanmak. Bütün nimetin Allah'ın olduğunu söylemek, elhamdülillah demek, bütün hamdler Allah müstahak. Bütün övgüler Allah müstahak, bütün nimetler Allah'ın demek. Onun için Mevlana ne güzel demiş. Kimde ne güzellik varsa ondan ödünçtür der. Evet, bedenin şükrü de ibadet, itaattır. Demek Allah'ın nimetlerini söylemek şükürdür. Ve terkü'e küfrün. O şükrü terk etme, Allah'ın nimetlerine şükrü terk etmek ne nedir? Küfür, yani küfrandır. Küfran nimettir. Nimeti örtmek, nimeti görmemektir. وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرُ الْكَثِيرَ. Azda şükretmeyen çoğa da şükretmez. Hakikaten o az belki çoktan daha kıymetli. Niye? Çok olursa belki azarsın. O kıymetli az, şükredilen az, kanaat edilen az, isyana sebep olan çoktan daha hayırlıdır. Esas o hayırlı zaten. Hatta bir ayet-i kerimede وَلَا بَسَطَ اللّٰهُ فِي الرِّزْقِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزُ بِقَدِرْ مَا يَشَى. Kullarına genişlik verseydi rızık konusunda azarlardı. Allah lakin dilediği miktar Cenab-ı Hak takdir buyuruyor. Demek ki evet, çok da zor, yok da zor. İkisi de insanı meşgul eder hakikaten. Çoğun elbette ki şükrü zordur. Yoğun sabrı çok zordur. İnsan ya şükür halinde ya sabır halindedir. Evet, şükret, aza şükretmeyen çoğa da şükretmez buyuruyor. Ve men lem yeşkurin nese lem yeşkurillah. İnsanlara şükretmeyen Allah'a da şükretmez. Çünkü kıymet bilmeyen ne Allah'ın kıymetini bilir ne insanların kıymetini bilir. İnsanların kıymetini, Allah'ın kıymetini bilmez. Sanki Allah mecbur bize vermeye. Güneşi üzerimize doğurmaya mecbur. Ayı doğdurmaya mecbur. Efendim bu havayı vermeye mecbur. Hiç para vermiyoruz. En kıymetli şey hava. Farkında bile değil nimet olduğunun. Gelin insanlara teşekkür ederim. Allah'a da şükrederim. Teşekkür ederim. Vel cemaatu rahmetün vel firkatu azabun. Sonunda da Efendimiz öyle buyuruyor. Cemaat rahmettir. Fırkalaşmak ise azaptır. Azaba götür. Dünyadayken azap başlar fırkalaşmakta. Niye? İşte Müslümanların birbirine fırkalaşması nedir? Birbirine azap ediyoruz. Ahiretin azabını da sebep olacak. Niye? Birbirlerini öldürmesi, birbirlerinin kanına girmesi, birbirinin aleyhinde konuşması değil mi? Birbirinin kıymetini yapması, birbirine iftira etmesi,
azap değil mi? Azap sebebi değil mi?

0: cemaat ne? Hazreti Ali'ye İbnül Keba soru soruyor. Cemaat ne? Fırka ne? Önce sünnet ne? Bid'at ne diye soruyor. Es sünne vallahi sünneti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in takip ettiği yoldur. Vel bid'atu vallahi ma farekaha. Bid'at Allah'a yemin olsun ki ondan ayrılan her şeydir. Yani sünnete kaldırıp yerine ne konuyorsa o bid'attır. Küfür olan bid'at var. Haram olan bid'at var. Mekruh olan bid'at var. Belki vacip olan bid'at bile var. Bu da ayrı bir şey. Küfür olan bid'at ne? İslam düzenine kaldırıp küfür üzerine koymak küfür olan bid'attır. Haramları koymak, helalları kalmış, haram yerine koymuş. Zinası, kumarı, içkisi, faizi bunlar, rüşveti bunlar haram değil mi? Bunlar serbest hale gelmiş. Ne büyük felaket değil mi? Sonra devam ediyor. El cemaatü mücamaatü ehli hak alel hak ve engallü. Cemaat hak ehlinin hak üzere birleşmeleridir. Az da olsalar. Çokluk hak sebebi değil. Hak üzere olmaz. Bir tek kişi olur. Cemaat olur. Uyulmaya hak kazanır. Vel firkatü mücamaatü ehli batır ve enkethürü. Hak batıl ehlinin birleşmeleridir. Çok da olsalar. Demek ki hak üzere olmak esas cemaat sebebidir. Cemaat hak üzere mi değil? Onun için cemaat rahmettir. Sonra hocam ne üzerine birleşeceğiz? Kitap, sünnet, icma, kıyas değil mi? Dört tane delilimiz var. İcma. İcmada birleşeceğiz. Niye? Çünkü mezhep imamları da icma bağlamış. Müştehitler icma bağlamıştır. İcmaya muharip iştihad olmaz. İcma konuları ağırlıklı konulardır. Sayısı az ama %90 ağırlığı vardır. %10 ihtilaflar. Bir yere gelince bir ihtilafları konuş, ittifaklarımızı konuşsak ya. Diğer bir hadiste Beyhaki rivayet ediyor. Et-teenni min Allah vel aceletü mineşşeytan. Teenni Allah'tandır. Acele şeytandandır. Evet, hakikaten konuşurken de, yürürken de, yerken de, dinlerken de, her işte acele etmeyelim. Hemen şeytan devreye girip teenni olalım. Teenni olalım. Teenni Allah'tandır. Hep onun için ya Rabbi teennil olmayı bize nasip et diyelim. Acele olmaktan, acele etmekten hocam namaz geçiyor. Acele etme bana farz olur. Gerçi sen acele etmeye sebep gafletin olmuştur. Ama olur ya elinde olmayan sebeple de çünkü tevbede acele etmek. Namaz geçiyor acele etmek. Nasıl kılacak? Sünnetleri kılarsa namaz geçecek farzı kılacak. Farzlarda bile efendim Fatiha oku, inna atayını oku. Sübhane Rabbil Azim bir kere oku. Sübhane Rabbil Aleyh bir kere oku. Niye? Namaz geçecek ya. Bir aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela Diyanet'in takvimlerinde bunu duyun benden. Akşam 7 dakika sonra okunuyor. Adam iftar etmiş 5 dakika önce. Onun şeyi orucu sahihtir. Niye? Daha çünkü 7 dakika var ya. 7 dakika sonra okunuyor ezan. Şu daha önemli. Tabii öğleyin 5 dakika geç okunuyor. İhtiyat olsun diye efendim sabahleyin güneş 5 dakika erken gösteriliyor. Kalktın abdest aldın güneş doğmuş göründü. 5 dakika var daha. Hemen farzını kıl. Acele farzını kıl. İşte bu acele etmek burada şeytandan değil. Acele etme akıllılıktandır burada. Çünkü yanlışa düşmüşsün. O yanlışa korunmak için acele et. Allah'a yaklaşırsın. Manen inşallah. Evet. Diğer bir deylemin üretti bir hadiste İthnâni lâ yunzaru ileyhime yevmel kıyâme. Gâtur rahmi ve câru su. İki kimseye kıyamet günü yüzlerine bakılmaz. Biri sıla-i rahmi terk eden, bir de kötü komşu. Demek ki iki kimsenin yüzüne bakılmayacak. İnsanları birbirine bağlayan nedir sıla-i rahim? Çünkü men keyne yu'minu billahi vel-yevmil âhir. Kim Allah'a ve ahiret günü iman ediyorsa ne yapsın? Felyesir rahime. Akrabasını gözetsin. Sıla-i rahim. Hatırını sormak. Ona ikramda bulunmak. Yardım etmek. Gücün yetmiyor. Hatırını sor. Nasılsın de. Gönlünü al. Bazen bir sıkıntısını gidermek için biraz nasihat edersin. Psikoloğun yaptığını yaparsın sen. Müslüman psikoloğun yaptığını yaparsın. Adamı sıkıntıdan kurtarırsın. Aha bu sıla-i rahimin bir kısmını yerine geçer. Ne kadar önemli bunlar. Akrabanı gözet. Anne babanı her zaman. Çoluk çocuğu her zaman. Yani ne bakman yükümlü olduğun kimselere her zaman sıla-i rahimle olacak. Ama kardeşi durumu haftada bir olur, ayda bir olur. Niye? Zekat verdiğin kimselere sele-i rahim geç geç olabilir. Ama alaka kestin mi Allah'la alaka kesersin. Çünkü sele-i rahim arşlı asırıdır diyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Sayı hadis. Benimle alaka kesen yer bir sen de alakayı kes. Benimle alakanı yer bir sen de alaka kur der. Ya ne demek? Sele-i rahim alakayı kesen Allah'la alakayı keser. Allah'ın alakayı keser. Ne kadar önemli. Sonra da kötü komşu az önce de üzerinde durduk. Diğer bir Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis. İthnâni yekremuhuma İbn Adem yekrehul mevte vel mevte hayrun lehu minel fitne ve yekrehu qilletel mal ve qilletul mal akallil hesab. İki özellik vardır ki Ademoğlu ondan hoşlanmaz. Ölümü hoşlanmaz, halbuki ölüm fitneye düşmekten daha hayırlı. İnsanoğlu mal azlığından hoşlanmaz, halbuki mal azlığı hesap için daha azdır. Az malın hesabı az. Haramına ikabın, helalına hesabın. Haramda azap var, helalında hesap var. Meşhur söz. Demek insanoğlunun hoşlanmadığı şey ne? İki şey. Bir ölüm, bir mal azlığı. Öl bir an önce, değil mi? Dünyada fitneye düşmekten, günaha düşmekten korunmuş olursun. Hele ki bütün dünya istila altında, İslam ülkesi istila altında, Türkiye özellikle hele istila edilmiş. Efendim, istila oldu nereden belli? Haramilerin hakimliği nereden belli? Haramlar serbest. Ne büyük felaket. Bak işte öldün mü bir an önce günahtan uzak durmuş olursun. Günahtan kurtulmuş olursun. Hocam sevap işleyelim, işleyelim. İşleyelim de bunları da bilelim. Bir toplumda günahlar açık değiştirirse küfür doğar. İnsan harama baka baka baka helal görmeye başlar. Ya kaçalım ölelim mi? Hayır. Cemaat olalım. Hayırlı cemaat içinde olalım. Bir görev alalım. Birbirimize faydalı olalım. Birbirimize çevre olalım. Çünkü yanlış çevreye karşı alternatif çevre hayırların bulunduğu çevredir. Bunun içerisinde olalım. Birbirimize şemsiye olalım. Birbirimize kale olalım. Birbirimize yardım edelim. Böyle bir o zaman fitneden korunmak mümkün olur. Yani niye ölüm hayırlı olur? Günaha düşmektense ölmek daha güzel. Onun için hatta bir hadiste illa ölmek ya Rabbi desin ki benim hakkımda ölmek hayırlı ölmeyi nasip et, yaşamam mı? Benim hakkımda ise yaşamayı nasip et desin. İlla öyle, öyle olacaksa böyle dua etsin buyurmuş. Mal azlığı sana hoşlanmıyor mal azlığından. Halbuki çok malın hesabı çok olur. Kalbi meşgul eder. Bir hadis aklıma geldi şimdi. Tam Hazreti Ömer radıyallahu anh halife. Müminlerin emiri. Abdurrahman bin Avf geldi. Dedi ki 80 kadar deve üzerindeki ticaret malları hepsi beytil mala hibe et. Hayırdır Abdurrahman dedi. Geceleyin kalktım. 2 ay oldu. Gönderdim Şam'a ticaret kervanı olarak altı efendim 80 kadar dev üzerindeki ticaret mallarıyla gönderdim. Baktım geceleyin ben namaza meşgul ediyor. Şimdiden vereyim ki daha benim meşgul etmez. Benim değil daha. İşte bak Abdurrahman bin Avf gibi büyük bir zat, cennette müjdenen zat mal onu meşgul ediyor. Ya bizler? Onun için ya Rabbi evet çok da meşgul eder, yok da meşgul eder. Onun için ya Rabbi yeterli rızık diye diyelim. Ya Rabbi nasip oldukça ihsan et diye dua edelim. Cenab-ı Hak Teala onu ihsan et. Taberani'nin İbni Ebi Bekre'den rivayet ettiği bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki İthnâni yu'accilühumallahu fid dünya el-bagyu ve ukukul valideyni. Subhanallah. İki özellik vardır ki dünyadayken Allah acele verir. İki özellik vardır ki Allah onlara acele cevap verir. Biri ne? Zulüm. Biri de anne babaya zulmetmek. Azap etmek. Demek ki yani insanlar sanki Cenab-ı Hak Teala'nın ciğeri gibi. Hani biz bu benim ciğerimdir deriz ya evladımızla ilgili. Sanki insan Allah'ın ailesi gibi, Allah'ın evladı gibi kendisine yapılan zulümde hemen cevap vermiyor. Ama insan yapılan zulümde hemen cevap veriyor. Anne babaya zulümde hemen cevap veriyor. Yani cevabı ne? Hakikaten ya bela verir değil mi? Hakkından gelir. Zulüm ve Cenab-ı Hak Teala rıza göstermiyor hem de acele cevap veriyor. Ne kadar önemli. Anne babaya Hatırını sormamak bile ona zulüm gibi gelebilir. Senin gayen zulmetmek değil. Ama niye sormuyorsun anne babanın hatırını? Senin çoluk çocuğun yok mu? Var. Nasıl çoluk çocuğunu düşünüyorsun? Babamın annesi dermiş ki babama, oğlum sen benim ciğerimsin, ben sen neyinim ki dermiş. Yani ben senin ciğerin değilim, anlamazsın. Ama sen benim ciğerimsin. İşte Cenab-ı Hak da kulları da adeta kendi ciğeri gibi biliyor sanki. Hani teşbihte hata olmaz denir. Böyle zulme karşı, anne babaya zulmetmek, kötülük etmeye karşı Cenab-ı Hak Teala'nın cevabı aceledir. Hakkından gelir. Onun için Cenab-ı Hak da anne babamızı bize sevdirsin, anne babamızı iyilik yapmayı bizi muvaffak kılsın diye anne baban kafir diyelim. Küfre yardım etme. Sen iyilik et, kalplerini kazanırsın. Hatta denmiş ki anne baban Hristiyan mı? Kiliseye götürme de gelirken getir denmiş. Niye? İşte o kadar kendini onlar katında değerli kıl, değerli amelinle, iyiliğinle. Çünkü iyiliğin yaptığını kötülük yapamaz. Akıllının yaptığını akılsızlık yapamaz. Affın yaptığını zulüm yapamaz. Elbette ki anne babaya iyilik bambaşka da kendine iyiliktir zaten yani. Az önce hani iyilikle engel ne vardı? Cimrilikti değil mi? Bir ayet-i kerime şimdi aklıma geldi. Sağolubillah. Fettakullah mestata'atım. Vesme'u atiyo. Ve enfiku hayren lenfusikum. Ve men yuka şuha nefsi feyulekümül müflün. Sadakallahu l'adım. Allah'tan korkun gücünüz yettiği kadar. Dinleyin, itaat edin. Kendi nefsiniz için hayır infak edin. Nefsinin cimrinden korunanlar kurtulanlardır. Bak şimdi dikkat. Fettakula mesatatum. Gücün yettiği kadar Allah'tan korkun. Takva, kılı kırk yarmak. Takva için ne gerekiyor? İlim gerekiyor. İlmi yoluna dinlemek. Vesma'u dedi, dinleyin. Dinledin, vatiye ve itaat edin buyurdu. İtaatın başında kendi nefsin için hayır infak edin dedi. Niye nefsimiz için? Kime yapsan kendine yapmış olursun. İyilik ve kötülük. Onun hesabı sana da çünkü. Ama engel var. Engel ne? Cimrilik. Cimrilikten korunanlar, nefsinin cimrinden korunan kurtulanlardır buyurdu. Anne babana iyilik yapacağın cimriliğin engel. O cimrilik görüyor musun? Anne baban farz yapmak. Düşünebiliyor musun? Anne babana zekat veremezsin. Evladına zekat veremez. Efendim hanımına zekat veremezsin. Şafii verse de Hanefilerde verilmiyor. Ancak kollara zekat verilir. Başa ayağa zekat verilmez. Neden anne babaya, neneye, dedeye efendim zekat verilmez. Evladına, evladının evladına ama kollara, dayısına, amcasına, teyzesine onlara verilir. Evet, demek bakmaya mecbursun ya. Onun için verilmiyor. Öncelikle malını çoluk çocuğuna, hanımına, ailene, anne babana ayırırsın. Ondan sonra kalırsa zekat verirsin. Evet. İbn-i Adi'nin bir rivayeti Resul-i Ekrem Ebu Umame'den rivayetle şöyle buyur. İşte nebul kibre. Fe innel abde la yezalu yetekebber hatta yekulu Allahu Teala li melaiketihi üktübü abde hâde fil cebbârin. Allah Allah. Kibirden sakının. Muhakkak kul kibretmeye, tekebbür etmeye, kibirlenmeye çalışa çalışa devam ede ede Allah Teala şöyle der meleklerine: o kulumu cebbarlar arasına yazın. Bu kulumu cebbarlar arasına yazın. Zorbalar arasına yazın. Hakikaten kibir batarul hakkı diyor Resul Efendimiz. El kibir batar hakkı. Hakkı inkardır. Ne demek? Kendini üstün göre halbuki kendi aşağıda. Karşıyı küçük göre halbuki yukarıda o. Hakkı inkardır işte bu. Hakkı inkar ne yapar? Zulme götürür kibir insanı. Karşıya karşı zulmetmeye götürür. Kibir böyle bir şey. Kibir nereden kaynaklanır? Ucuptan kaynaklanır. Ucup ne? Kendini beğenmek. Kendini beğenen başkasını kötülük etmiyor. Niye? Kendini üstün görüyor ya. Ya bir hatırlıyorum eski Büyük Doğu mecmualarından ta bundan 45 sene önce be belki 50 sene önce Amerika'nın şeyini postalını koymuş dünyaya bakışı diye. Amerika'nın dünya bakışı diye böyle Yahudi mantığı insanlar hayvandır Yahudi bilmesi için böyle bak bir Yahudi anlayışı bakıma kibir. Kibir şeytanın işidir. Çünkü şeytanın en büyük belası neydi? Kibrindendi. Allah'ın hükmünü beğenmedi. Sonra Adem Aleyhisselam'a karşı imtihanı kaybetti. Ve istekbere diyor Kur'an. İstekbere küçüğün büyüğe kibirlenmesine istikbar denir, büyüğün küçüğe kibirlenmesine kibir denir. Yani makamı alçak, buna rağmen Adem Aleyhisselam makamı yüksek, hem de meleklere bile ispat ettiği Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü, büyüklüğünü, değerini, ama tuttu iblis ona karşı kibirlendi, ona secde etmedi, Allah'ın emrini yerine getirmedi beğenmediğinden, Allah'ın hükmünü beğenmediğinden. Yoksa secde etmediğinden dolayı kafir oldu densek, secde etmeyen hepsine kafir diyeceksin o zaman. Bir adam secde etse bile secdeyi beğenmese kafir olur, secde uygun görmese kafir olur. Evet, bu böyle. Evet, diğer bir hadiste Rahu Şeyhan, Bukhari Müslim'in rivayeti hadiste, işteni bu seb'al mubikat, şu yedi yakıcı, helak edici şeylerden sakının. Eşşirke billah, Allah'a şirk koşmak. Ve sihre, sihir yapmak. Ve katlen nefsi illeti harremallah illa bilhak, Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmek. Hak ile olursa hariç. Öldüren öldürülür İslam devletinde. Efendim, çünkü harbe çıkmışsın, o seni öldürüyor, sen de onu öldürürsün. Öldürecek, düşmanla harp edersin. Hariç. Ve ekler riba, faiz yemek. Ve eklemel yetim, yetim malını yemek. Ve tevelli yevme zahfi, harp gününde, harp meydanından, harp efendim gününde, harp meydanından kaçmak. Ve katfel muhsinat ve gafilat müminat, mümine her şeyden, hiçbir şeyden habersiz namuslu kadınlara iftira etmek. Evet, birincisi şirkten sakının buyurdu. Yakıcı, helak edici, Allah'a şirk koşmak. Evet, şirk nedir şirk? Ortaklık demek, ortak koşmak demek. Şimdi bütün insanlar beni görse de elimle tarif etseydi, diyelim ki insanların Allah'a makamı yukarıda, insanların mahlukları Halık'ın makamı seviyesine çıkarıyorsun, orta gittin, şirk oldu. Veyahut da Halık'ın mahlukun seviyesine indirdin, bir şirk oldu. Allah helal edici, ben de helal edeceğim dersin, şirk olur. Allah haram edici, ben de haram ederim dersen, bu şirk olur. Allah emredici, nehyedici, şu yapın şunu yapmayın diye, yani tabi emirler ilgili değil efendim, haram helalle ilgili emirler, nehyler Allah'a aittir, yaratma Allah'a aittir. Efendim, bu mesela unutmak kullara ait bir özelliktir. Allah beni unuttu. Gerçekte unuttu dese bir şirk olur. Niye? Halık'ın mahlukun seviyesine indirdi. Ama Kur'an'da geçiyor Allah unuttu diye. Kullara ait bir özellik. Allah'a nispet edilince netice kast olunur. Çünkü bir insan bir insanı unuttu mu ne yapar, onu terk eder. Terkten kinaye. Onlar Allah unuttu, Allah da onları terk etti demektir. Unuttu derken terk etmek. Evet, kullara ait özellik Allah'a nispet edilmiş ama netice kasumu, orada kinaye vardır. Kinaye lafızdır. Önemli. Evet. Allah da görüyor, benim üstadım da görüyor. Allah göstermese görür mü? Görür. Oldu şirk. Allah bildirmese de bilir dedi mi? Bildir. Bilir dese oldu şirk. Niye? Kimde ne güzellik varsa Allah'tan bir ödünçtür. Kimde ne güzellik varsa. Her şey Allah'ındır, her şey O'nundur. Evet, Allah bildirmese kimse bilmez. Allah gözünden kimse görmez. Şu gördüğümüz bile gözün kör oldu mu göremezsin. Kulağın sağır oldu mu işitemezsin. Çünkü yaratıcı Cenab-ı Hak Teala. La ilahe illallah. Ne demek la ilahe illallah? Allah'tan başka emreden, nehyeden yok. Allah'tan başka hüküm koyan yok. Allah'tan başka haram eden, helal eden yok. Allah'tan başka mabud-u hakiki yok demek. Bak bu, görüyor musun? Ama Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlardı Mekke müşrikleri, mümin olamıyorlardı. Niye? Çünkü la ilahe illallah demiyorlar. Din fikrini kabul etmiyorlar. Allah'ın haram etme, helal etme esasını kabul etmiyorlar. Allah'ın hüküm koymasını kabul etmiyorlar. Biz koyarız hükmü diyorlar. Biz helal de haram ederiz diyorlardı. Onun için müşrik. Demek ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur demekle mümin olmaya yetmiyor. İşte şirkten sakınmak böyle bir şey. Bilmek, Allah'a şirk koşmak, sakınmamız gereken yakıcı yedi şeyden birisi. İkincisi sihir. Sihir yapmak da haram, sihrin yapılmasını istemek de haramdır. Ha sen sihir yapmış, sen şu adamı sihir yap diye adamı zorlamışsın, para vermişsin, sihir yaptırıyorsun. Bu haram. Ne büyük tehlike bir şey. Küfre yakın bir haram. Ve Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmek. kıyamet günü cennet, efendim cehennemden çıkmak istediği zaman bütün kapılar üstüne kapanacak. Cennet kapıları onun üzerine kapanacak. Cehennemden çıkamayacak, cennete gidemeyecek. Hocam adam öldürmek insanı kafir eder mi ki? Helal görürse kafir eder de. Helal görmedi ama uzun boylu cehennemde yanmaktan kinayeli. Ayette ebedi diyor, yani çok uzun boylu kalacak. Bir de ebedi manasında şu var. Bir mümin haram yere adamı öldürürse, Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürüyor. Harpte değil, değil mi? Yani helal olan sebepler, adam öldürme sebepleri o yok. Keyfince öldürdü. Cehennemde uzun boylu yanacak. Sonra uzun boylu yandıktan sonra imanı varsa cennete gider. Sonra yandıktan sonra günahlar, çünkü zift gibi, ne kadar ziftten temizlenirsen o kadar, çünkü temizle cennete giriyor. Sihir böyle bir şey. Nefsi öldürmek, haram nefsi öldürmek de böyle bir şey. Helal görürse öldürme, o itikad üzere ölürse o zaman kafir olur. Kafir olur, ebedi cehennemde kalır. Böyle bir şey. Sonra faiz yemek. Bir dirhem faiz insanın kendi annesiyle zina etme günahına denktir. Bu kadar ağır. Faiz yiyen, faiz alan, katipliğini yapan, şahitliğini yapan Allah onlara lanet etmiştir. Sahih hadis bu. Müslim'de geçen bir hadis. Ve hepsi lanette müsavidir buyuruyor. Hepsi lanette müsavidir. Demek riba böyle bir şey. İki kimse hakkında Allah ve Resulü'nün harp etmiş olduğunu, birisi Buhari'de, birisi ayet-i kerimede. Bakara suresinde. فَاِنَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُ بِحَرْبِ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ. Faiz alışverişinden vazgeçmedikçe, vazgeçmeyenler Allah'ın Resulü'nün kendine harp açmış olduğunu bilsinler. Bilin. Veyahut da siz Allah ve Resulü'ne harp etmiş olduğunuzu biliniz. Faiz demek böyle, Allah ve Resulü'ne harp etmek. Bir insan Allah ile harp ederse, Allah bir kimseye harp ederse ne olur? Azamı gavur eder. Faiz yiyenlerde ne var ki? Bir alışveriş yapıyoruz. Bak, Allah'ın haram kıldığını helal kılıyor, insana kafir ediyor. Bir de Allah'ın dostlarıyla kim harp ederse, kim düşmanlık ederse velilerime diyor, dostlarıma, ona harp ilan ederim. Buhari hadis. Men adalif veliyen fazent bil harp. Harp ilan ederim. Evet, faiz böyle bir tehlike. Faiz insanların cebinden malları çalmaktır faiz. Ne kadar faiz mi, o kadar hırsızlık var demek. O kadar zenginler zenginler fakirler fakirleşecek demektir. Bu zulüm. Kıyamete yakın zamanda küçük alametlerinden faiz yemeyen kimse kalmayacak. Yemeyen de tozu ulaşacak. Şimdi zengin, gidiyorsun sen mağazadan bir şey alıyorsun. Eğer faiz olmasa, devlet kredi verse, faizsiz kredi verse, onun malı diyelim ki 100 lira değil mi? Faiz olunca 120, niye? Faizin parasını satıcı kimden çıkarıyor? Alıcıdan çıkarıyor, üzerine koyarak. Ve biz parasını, faizin parasını biz ödüyoruz böylece. İşte tozu bize ulaşıyor. Biz faiz yemek istemiyoruz ama böylece ulaşıyor. Sonra harp gününde harpten kaçmak. Bu da yakıcı azaplardandır. Niye? Namus palimay olacak. Değil mi? Tavrım alacak. Namus din elden gidecek. Mal mülk elden gidecek. Çünkü malı uğrunda ölen şehit olur diye hadis var. Men gutile dune mali fehuve şehit. Namusu uğrunda ölen adam ne olur? Şehit olur. Dini uğrunda ölen adam şehit olur. Değil mi? Malını mülkünü korumada. Niye vatan önemli? Vatandakiler önemli. Onun için vatanda iman var. Vatanda mukaddes emanetler var. Efendim vatanda ne var? Din var. Namus var, mal mülk var. Onun için harpten kaçmak da böyle yakıcı azap sebeplerine. Bir de mümine, kadın, hiçbir şeyden haberi yok, namuslu kadına iftira etmek. Sen düşün, münafıklar iftira ettiler Hazreti Ayşe annemize. Hala bugün Hazreti Ayşe annemize iftira edenler var. Zinakar diyen adam kafir olur. Hazreti Ayşe annemize zina etti diyen adam niye? Ayet-i Kerime'de Sabit Nur Suresi'nde. Tertemiz olduğunu, bir peygamber hanımı, çünkü peygambere temize temiz layık diye ayet indi. Tertemiz dini ayet indi. Evet, demek ki zina iftirasında bulunmak ne büyük haramlardandır, yakıcı azap sebeplerindendir. Diğer bir hadis yine Buhari Müslim'in rivayet hadiste, ehabbul amal ilallah edveme ve inkalle. Allah'ın ameller içerisinde en sevimli olanı, Allah'ın en sevimli olanı az da olsa devamlı olanıdır. Bu farzlarla ilgili değil, nafilelerle ilgili. Bunu yanlış anlamayalım. Demek ki Allah'ı en sevilen ameller devamlı olanıdır, az da olsa. Farzların az olur mu? 5 vakit namaz 3'e 4'e iner mi? Şia'nın yaptığı gibi 3 vakte indirmişler 5'i. Öyle iner mi? İnmez. Ya farzlar iner mi? İnmez. Fazla art olur mu? Nafilesinde artış olur. Demek ki nafilelerde önemli olan devamlı olanıdır. Evin önüne odun döktün, çekeceksin. 70 kilo 70 kilo çekerim dedin veya kömür döktün. Odun 70 kilosu taşınmaz da. Efendim kömür döktün evin önüne 70 kilo 70 kilo bir kere çekersin belin kırılır. Belki bir elin içi bir daha hiç yapamazsın. Ama 10 kilo 10 kilo yaparsan sen her gün belki 5 ton çekersin. Demek ki insan bir şeyi devam ettirebilmesi kıymetlidir. Nafileler devam az yaparsan devam ettirir. Onun için ağır ağır ama devamlı yürüyen için uzun yol yoktur denir. Demek ki nafilelerde devam ettiğin zaman devam edecek kadar yaparsan devam edebilirsin. Devam ettin mi de Allah'a ulaşman mümkün olur manen. Cenab-ı Hak da imanımızı kamil ede, amelimizi salih ede, niyetimizi halis ede, amellerimizi ihlas ve sünnet uygun yapmaya bizi muvaffak eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selam alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü'yü dinlediniz.

0: Güzel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
17: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM
21: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
2: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığınırız.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
9: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
19: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Sahih-i Müslim şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi el-Minac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce Allah'a tevekkülü, yüce Allah'ın da onu insanlara karşı koruması babı. 5909. Bize Abd bin Humeyd tahdis etti, bize Abdurrazak haber verdi, bize Ma'mer Zühri'den haber verdi, o Ebu Seleme'den, o Cabir'den rivayet etti. Diğer bir senette, bana Ebu İmran Muhammed bin Cafer bin Ziyad, lafız ona ait olmak üzere de tahdis etti. Bize İbrahim yani bin Sa'd Zühri'den haber verdi. O Sinan bin Ebu Sinan Eddüeli'den, o Cabir bin Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Necid taraflarına doğru bir gazaya gittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diken ağacı çok olan bir vadide bize yetişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın altına inip konakladı. Kılıcını da o ağacın dallarından birisine astı. İnsanlar da ağaçların altında gölgelenmek maksadı ile vadinin içinde etrafa dağıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben uyumaktayken bir adam bana geldi, kılıcımı aldı. Uyandığımda o başımın üstünde ayakta duruyordu. Ansızın ve ben fark etmeden kılıcın elinde kınından sıyrılmış olduğunu gördüm. Bana, seni benden kim koruyabilecek dedi. Ben Allah dedim. Sonra ikinci bir defa, seni benden kim koruyabilecek dedi. Ben Allah dedim. Bunun üzerine kılıcı kınına soktu. İşte o şu oturan adamdır buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey demedi. 5910. Bana Abdullah bin Abdurrahman Eddarimi ve Ebu Bekir bin İshak da tahdis edip dedi ki, Cabir bin Abdullah el-Ensari ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabındandı, haber verdiğine göre o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Necid taraflarında bir gazaya katıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğünde o da onunla birlikte geri döndü. Bir gün kafile onlara yetişti. Sonra İbrahim bin Sa'd ve Ma'mer'in hadisine yakın olarak hadisi zikretti. 5911. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahdis etti. Cabir dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte geldik. Nihayet Zatürrika denilen yere vardığımızda deyip Zühri'nin hadisiyle aynı manada rivayet etti. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey demedi, ibaresini zikretmedi. Şerh 5909-5911 numaralı hadisler. Bu babda Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis yer almaktadır. Bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tevekkülü ve şanı yüce Allah'ın onu insanlardan koruması beyan edilmektedir. Nitekim yüce Allah, Allah insanlardan seni koruyacaktır. Maide 67 buyurmaktadır. Hadisten çöllerdeki ağaçların gölgesine çekilmenin, silahı ve başka şeyleri bu ağaca takmanın caiz olduğu, harbi olan kafiri karşılıksız serbest bırakmanın caiz olduğu hükmü anlaşıldığı gibi, bu hadis ayrıca yüce Allah'ın gözetimi altında olduğu şuuruna sahip olmayı, affetmeyi, başkalarının hatalarını tahammülle karşılamayı, kötülüğe iyilikle karşılık vermeye de teşvik vardır. Dikenli ağaçları bol bir vadi, İdah, dikenli her bir ağaca verilen bir isimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir adam bana geldi buyruğu hakkında ilim adamları der ki, bu adamın adı Gavres'dir. Gures diye de söylenir. Kadiyas her iki şekli de naklettikten sonra doğrusu Fethalı yani Gavres söyleyişidir. Bazı Buhari ravileri ise bunu Ayn ile Avres diye zapt etmiş iseler de doğrusu Gayn ile Gavres olduğudur. Hatta bir dedi ki, bu kişinin adının küçültme ismi olarak Güveyris yahut da Gavres olarak şüphe belirten ifade ile nakledilmiştir. Kişinin adı Gavres bin El Haris'tir. Kadıyaz dedi ki, bir başka hadiste de bu haberin aynısı nakledilmiş ve orada adamın adı Dusur diye kaydedilmiştir. Kılıç kınından sıyrılmış olduğu halde elindeydi. nokta nokta sonra kılıcını kınına soktu. Buradaki Şame kılıcını kınına koydu anlamındadır. Kılıcını çektiğini anlatmak için bu fiil kullanıldığı gibi kınına yerleştirdiği zaman da bu fiil kullanılır. Buna göre bu zıt anlamlı fiillerdendir. Burada kasıt ise kılıcını kınına soktuğudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gönderilen hidayetin ve ilmin misalini beyan babı 5912. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Ebu Amir el-Eşari ve Muhammed bin el-Ala lafız Ebu Amir'e ait olmak üzere tahdis edip dediler ki bize Ebu Usame Bureyd'den tahdis etti. O Ebu Burde'den, o Ebu Musa'dan, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Şüphesiz aziz ve celil Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilmin misali bir araziye yağan yağmur gibidir. Bu arazinin bir kısmı güzeldir ve pek çok miktarda ot ve çimen bitirir. Bir kısmı da çoraktır, suyu tutar. Allah da onunla insanları faydalandırır. Kendileri oradan içtikleri gibi sularlar ve otlatırlar. Yağmur yerin bir başka kısmına da isabet etmekle birlikte ancak orası dümdüzdür. Ne suyu tutar ne ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde fıkıh sahibi, bilgi sahibi olup Allah'ın benimle gönderdikleriyle kendisine fayda sağladığı öğrenip öğreten kişinin misaliyle buna büyüklenerek baş kaldırmayan, dönüp bakmayan ve benimle gönderilen Allah'ın hidayetini kabul etmeyenin misali budur. Şer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilmin misali nokta nokta hidayeti kabul etmeyenin misali budur. Gays yağmur demektir. Uşb, kela ve haşiş hepsi de bitkinin ismidir. Ama haşiş kuru ot, uçb ve maksur sonu mesiz, kele ile özel olarak yaş ot hakkında kullanılır. Hemzeli kele kuru hakkında da yaş hakkında da kullanılır. Hattabi ve İbn-i Faris dedi ki kele kuru hakkında kullanılır demiş ise de bu şaz ve zayıf görüştür. Ecadip ot bitmeyen yere denilir. Hattabi dedi ki bu suyu tutan ve üzerinde suyun çabucak akmadığı yer demektir. İbn-i Battal el-Metali sahibi ve başkaları ise ecadip kıyasa uygun olmayarak cedbin çoğuludur. Nitekim husnun çoğulu olarak mehasip kullanmaları da böyledir. Halbuki kıyasa göre mehasin, mahsenin çoğuludur. Hatta bir dedi ki bazıları da buradaki ecadip lafzını ehadip diye söylemiş iseler de bunun bir kıymeti yoktur. Bazıları ise cim ve re ile ecarit demişlerdir. Bu ise doğrudur. Yani eğer böyle rivayet gelmişse doğrudur. Asma'ya dedi ki yer hakkında ecarit ot bitmeyen yer demektir. Yani orası bitki örtüsü bulunmayan çıplak arazi anlamındadır. Bazıları da hı, zel ve başında emce ile İhazenin çoğulu olmak üzere ihazat olduğunu söylemişlerdir. Ki bu da suyu tutan suyun biriktiği yer demektir. El-Metali sahibi Hattabi'nin sözünü ettiği bu şekilleri zikrederek bunların nakledilmiş rivayetler olduğunu belirtmiştir. Kadiyaz ise şerhte Müslim'de olsun başka kaynaklarda olsun bu kelime ancak dal harfiyle verimli bitki bitirenin zıt anlamlısı olan el-cedbinden türemiş bir lafız olarak kaydedilmiştir. Zaten hadis şarihleri de buna göre hadisi şerh etmişlerdir. Kaf harfi kesili olmak üzere ka'ın çoğulu olan ki'an düz arazi demektir. Düz ve pürüzsüz anlamında olduğu söylendiği gibi bitkisi olmayan yer anlamında olduğu da söylenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de açıkça belirttiği gibi bu hadiste kasıt da bu anlamdır. Bu kelime aynı zamanda ekvu ve ekva diye de çoğulu yapılır. Kaf harfi kesili olarak ki ah de aynı anlamdadır. Asma'ya dedi ki ka'a tuddar evin önündeki düzlük avlu vesaire demektir demiştir. Sözlükte fıkıh ise anlamak demektir. Mazi fiili kaf harfi keseli, fekihe muzarisi ise kaf harfi fetalı, yefkahu diye firha, yefrahu gibi gelir. mastarının kaf harfi sakin fıkıh şeklinde olduğu da söylenmiştir. Şer'i anlamı ise fıkıh ise Kitabul Ayn sahibi El-Herevi ve başkaları şöyle demektedirler. Bundan kaf harfi öteli fekuha diye gelir. İbn-i Dureyd ise birincisi gibi keseli olarak fakiha denileceğini söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dinini fıkı eden kimse buyruğundan kasıt ise bu ikinci anlamdır. Böylelikle bu meşhur olan söyleyişe göre kaf harfi öteli fekuha şeklinde İbn-i Dureyd'in görüşüne göre ise keseli olarak fakiha diye söylenir. İki şekilde de hadis rivayet edilmiştir. Ama meşhur olan ötreli fakuha rivayetidir. Onun bir kısmı suyu kabul eden iyi topraktır anlamındaki ibare, Müslim'in bütün nüshalarında taifetun tayyibetun bir kısmı iyi şeklindedir. Buhari'de ise onun bir kısmı temiz olup suyu kabul eder şeklinde nun harfi fethalı ve sonra kaf ile tayyibe yerine nakiye diye geçmektedir. Bu da aynı manadadır. Buhari'nin rivayetlerinde meşhur olan da bu şekildir. Bunu Buhari'de başkaları da peltek F ve gayn ile ondan sonra gelen B harfi ile sagbetun diye rivayet etmiştir. Hatta bir dedi ki dağlarda ve kayalıklardaki su birikintileri anlamındadır. Es-sagb de aynı anlamdadır. Çoğulu ise sugban diye gelir. Kadıyaz ve El-Metali sahibi dedi ki bu rivayet nakilcilerin bir hatası, bir tasrif ve manayı değiştiren bir rivayettir. Çünkü bu birinci kısım bitkinin yeşerdiği yere misal olarak verilmiştir. Sagbe denilen yerde ise bitki yeşermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin suladılar buyruğu ile ilgili olarak dil bilginleri der ki seka ve eska su verdi, suladı aynı anlamda iki söyleyiştir. İçmek için ona suyu vermek anlamında seka, ona içecek bir şey ayırmak vermek için de eska kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin reva otlattılar lafzı da Müslim'in bütün nüshalarında böylece gelmiş olmakla birlikte Buhari'de vezara'u ekin ektiler diye kaydedilmiştir. Her ikisi de doğrudur. Allah en iyi bilendir. Hadisin manalarına ve maksadına gelince hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hidayette yağan yağmuru misal vermektedir. Yani arazi üç türlüdür. İnsanlar da bu şekilde üç türlüdür. Birinci arazi türü yağmurdan faydalanır ve eğer o sırada toprak ölü ise yağmurdan sonra canlanır ve ot bitirir. Böylelikle insanlar da hayvanlar da ekinler ve başka şeyler de ondan yararlanır. İşte birinci tür insanlar da bu şekildedir. Bunlara hidayet ve ilim ulaşır ve o bunu bekleyerek kalbi hayat bulur. Onunla amel eder, başkasına onu öğretir. Böylelikle hem kendisi yararlanır hem başkasına faydalı olur. İkinci tür arazi ise kendisi yararlanmayı kabul etmez. Ama onun da bir faydası vardır ki o da suyu başkası için tutmasıdır. Böylelikle insanlar da hayvanlar da ondan yararlanır. İkinci tür insanlar da böyledir. Bunların belleyen, öğrenen kalpleri olmakla birlikte kendilerinin derinlemesine bir anlayış ve kavrayışları da yoktur. Kendisiyle manaları ve hükümleri çıkartacak şekilde akli bir derinliklerde bulunmamaktadır. Ayrıca bunların İtaat uğrunda ve bu bilgiyle amel etmek yolunda ciddi bir gayretleri de yoktur. Bu sebeple onlar bu ilmi yani hidayeti öğrenirler. Ta ki onların yanında bulunan ilme ihtiyacı bulunan susamış yararlanabilecek ve başkalarına faydalı olabilecek bir öğrenci gelip bu ilmi onlardan öğreninceye kadar. Böylelikle o da ondan yararlanır. Bu suretle bunlar kendilerine ulaşan hidayet ile başkalarına fayda sağlamış olurlar. Üçüncü tür arazi ise çoraktır. Orada ne bitki ne de benzeri bir şey vardır. Kendisi sudan yararlanmaz ve başkası ondan yararlansın diye de suyu tutmaz. İnsanların üçüncü türü de böyledir. Onların belleyen kalpleri, uyanık kavrayış ve anlayışları yoktur. İlmi dinledikleri zaman ondan yararlanmazlar. Başkalarına faydalı olmak için de onu belleyip öğrenmezler. Allah en iyi bilendir. Bu hadiste çeşitli türden ilimler vardır. Bu Bunlardan biri misal vermektir. Bir diğeri ilim öğrenip öğretmenin fazileti ve bunlara ileri derecede teşvik ile ilimden yüz çevirmenin yenildiği gibi hususlardır. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine şefkati ve kendilerine zarar verecek şeylerden onları sakındırmakta mübalağa göstermesi babı. 5913. Bize Abdullah bin Berrat el-Eşari ve Ebu Kureyb, lafız Ebu Kureyb'e ait olmak üzere tahdis edip dediler ki, bize Ebu Usame Bureyd'den tahdis etti. O Ebu Burde'den, o Ebu Musa'dan, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Şüphesiz benim misalim ile Allah'ın benimle gönderdiğinin misali, kavminin yanına gidip de kavmim gerçekten ben orduyu gözlerimle gördüm ve ben size çıplak uyarıcıyım, kurtulmaya bakın diyen bir adamın misaline benzer. Kavminden bir grup ona itaat ederek gece vakti erkenden yola koyulup yavaş yavaş yol alırlar. Aralarından bir grupta yalanlayarak oldukları yerde sabahı ettiler. Sabah olunca da ordu onlara baskın yaptı. Hepsini helak edip onları toptan imha eder. İşte bana itaat edip getirdiklerime uyan kimsenin misaliyle bana karşı gelip getirdiğim hakkı yalanlayanın misali budur. 5914. Bize Kuteybe bin Said de tahdis etti. Bize Mugire bin Abdurrahman el-Kuraşi Ebu Zinat'tan tahdis etti. O Ağreş'ten, o Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim misalim ile ümmetimin misali bir ateş yakan bir adamın misaline benzer. Hayvanlar ve kelebekler o ateşin içine düşmeye başlar. Ben sizi bellerinizden yakalamış olduğum halde siz zorla onun içine atılıyorsunuz buyurdu. 5915. Bunu bize Amr en-Nakit ve İbni Ebu Ömer de tahdis edip dediler ki bize Süfyan Ebu Zinat'tan bu isnat ile buna yakın olarak tahdis etti. 5916. Bize Muhammed bin Rafi'yi tahdis etti. Bize Abdurrazzak tahdis etti. Bize Mamer Hemmam bin Münebbit'ten şöyle dediğini haber verdi. Bunlar Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diye bize naklettiği hadislerdir. Böyle deyip çeşitli hadisler zikretti. Onlardan birisi de şudur. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim misalim bir ateş yakan adamın misaline benzer. Ateş etrafını aydınlatınca kelebekler ve şu ateşin içindeki hayvanlar onun içine düşmeye başlarlar. Ateşi yakmış olan adam onlara engel olmak istediği halde onlar ondan kurtularak ateşin içine düşerler. İşte benim misalim ile sizin misaliniz de bunun gibidir. Ben sizi ateşe düşmemeniz için ateşten uzak dur, ateşten uzak dur diyerek bellerinizden yakaladığım halde siz benden kurtularak onun içine atılıyorsunuz buyurdu. 5917. Bana Muhammed bin Hatim tahdis etti. Bize İbni Mehdi tahdis etti. Bize Selim Said bin Mina'dan tahdis etti. O Cabir'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim misalim ile sizin misaliniz bir ateş yakan bir adama benzer. Derhal cırcırlarla kelebekler o ateşin içine düşmeye başlarlar. Kendisi ise onları ateşten uzaklaştırmaya gayret eder. Ben de ateşe düşmemeniz için sizi bellerinizden yakaladığım halde sizler benim elimden kurtuluyorsunuz. Şerh 5913-5917 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ben çıplak uyarıcıyım. En-Nezirul Uryan buyruğu ile ilgili olarak ilim adamları şu açıklamayı yapmışlardır. İşin aslı şudur. Bir adam kavmini uyarıp onlara korkmalarını, tedbir almalarını gerektiren bir hususu bildirmek istedi mi, elbisesini çıkarır ve elbisesiyle onlardan uzak bulunuyorsa onlara yaklaşan tehlikeyi haber vermek maksadıyla işaret eder. Bu işi yapanların çoğunluğu onların öncüleri ve onları kontrol edip gözetleyenleridir. Derler ki bunu böyle yapmasının sebebi görenin bunu daha açık görmesi, daha garip bir ve görünüş itibariyle daha kötü olmasından dolayıdır. Bu sebeple bu hal düşmana karşı gerekli hazırlıkları yapmaları için daha ileri derecede teşvik edicidir. Bunun ben düşman ordusunun kendisine yetiştiği ve elbisesini aldığı uyarıcıyım. İşte bu çıplak halimle sizleri uyarıyorum anlamında olduğu da söylemiştir. En-Neca sonu medli olarak kendinizi kurtarmaya bakın, kurtarmanın yollarını arayın demektir. Kadıyaz dedi ki bu lafzın bilinen kullanımı tekil için olduğu takdirde medli söylenmesidir. Ebu Zeyd ise burada kasr ile söyleneceğini de nakletmiştir. Eğer bunu tekrar edecek olurlarsa bu takdirde hem medli hem de kasr ile En-Neca En-Neca derler. Geceleyin yola koyulurlar ve ağır ağır giderler. İdlaç gecenin ilk vaktinde yola koymak demektir. İsmi dal harfi fetalı olarak delce diye gelir. Eğer gecenin son vaktinde çıkılacak olursa dal harfi şeddeli olarak iddelece diye kullanılır. Bunun da ismi dal harfi öteli olarak dulce diye gelir. İbn-i Kuteybe ve başkaları da şöyle demiştir. Kimileri bunların her birisi hakkında da her iki şeklin kullanılmasını caiz görmüştür. Ala muhletihim, yavaş yavaş ağır ağır ibaresi bütün nüshalarda bu şekilde mim harfi öteli, h harfi sakin ve lam harfinden sonra t ile kaydedilmiştir. El cem beyne sahihayinde ise t harfi getirilmeden mim ve harfleri fetalı olarak ala mehelihim diye kaydedilmiştir. Her ikisi de doğrudur. Ordu sabahleyin onlara baskın yaptı, onları helak etti, onları toptan imha etti. Onların köklerini kuruttu demektir. Cırcırlar ve kelebekler içine düşmeye başladılar. Diğer rivayette hayvanlar ve kelebekler denilmektedir. Bir rivayette ben bellerinizden sizi yakalamış olduğum halde siz de onun içine atılıyorsunuz denilirken diğer rivayette siz ise ellerinizden kurtulmaya çalışıyorsunuz denilmektedir. Feraş yani kelebekler Halil'in dediğine göre bu sivrisinek gibi uçan bir canlıdır. Başkaları ise ateşe düşen küçük sivrisinekler gibi görünenlerdir. Cenadip ise Cundub'un çoğulu olup bunun da 3 söyleyişi vardır. Dal harfi öteli Cundub ve fetalı Cündep şekilleri. Üçüncüsü ise Kadıyaz'ın naklettiği şekilde cim harfi keseli ve dal harfi fetalı Cindep söyleyişidir. Çoğulu olan Cenadip ise çekirgelere benzeyen cırcırlardır. Ebu Hatim dedi ki cırcır yaratılışı itibariyle çekirgeye benzeyen çekirge gibi 4 kanatlıdır. Ondan daha küçük olup uçar ve geceliğin ileri derecede ses çıkartır. Başka şekilde de açıklanmıştır. Tekahum atılmak ise ileri de atılmak ve kendisini sağlama almadan zor işlere kendini atmaktır. Hucze'nin çoğulu olan Hucez ise beştemallerin şalvarların bağlandığı yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben de sizi bellerinizden yakalıyorum anlamındaki ibare iki şekilde rivayet edilmiştir. Birincisi h harfi keseli ve zel harfi öteli olmak üzere ismi fail etken ortaç ahizun şeklinde, diğeri ise muzari fiil olarak ve tenlisiz şekilde zel harfi öteli ahizu tutmuş olduğum halde şeklindedir. Birincisi daha meşhur olmakla birlikte her ikisi de sahihtir. Teffeletun kurtuluyorsunuz İki şekilde rivayet edilmiştir. Birisi T harfi fetalı F şeddeli, ikincisi T harfi öteli F harfi sakin şeddesiz lam keseli tuflitun rivayetidir. Her ikisi de sahihtir. Elimden kurtulmak ve kaçmak için seninle çekişen sonra da kurtulup kaçan kimse hakkında kullanılır. Hadiste anlatılmak istenen de şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahillerin ve masiyetleriyle şehvet ve arzularıyla muhalefet edenlerin ahiretteki ateşe ardı arkasına düşmelerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bundan onları alıkoymak ve onları alıkoyabilmek için de engelleyebileceği yerlerinden onları yakalamak istediği halde o ateşin içine düşmekteki ısrarlarını hevası sebebiyle ve ayırt etme gücünün zayıflığından ötürü dünya ateşine ardı arkasına dökülen kelebeklere benzetmektedir. Her ikisi de bu halleri ile kendisini helak etmeye çokça uğraşmakta ve bilgisizliğinden ötürü bu yolda da çalışıp çabalamaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nebilerin sonuncusu olduğu babı. 5918 Bize Amr bin Muhammed en-Nakit tahdis etti. Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Benim misalim ile diğer nebilerin misali güzel bir ev yapıp onu güzelleştiren bir adama benzer. İnsanlar onu dolaşmaya başlayınca biz bundan daha güzel bir yapı görmedik. Yeri boş kalmış şu kerpiç olmayaydı derler. İşte o kerpiç benim buyurdu. 5919 bize Muhammed bin Rafi'yi de tahdis etti. Bize Abdurrezzak tahdis etti. Bize Ma'mer Hemmam bin Münebbih'ten şöyle dediğini tahdis etti. Bunlar Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diye bize tahdis ettikleridir. Sonra aralarında şu hadisin de bulunduğu çeşitli hadisler zikretti. Yine Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim misalim ile benden önceki nebilerin misali güzel bir şekilde bina eden ve köşelerinden bir köşedeki bir kerpiçlik yer dışında onu güzelleştirip mükemmel yapan bir kimsenin misaline benzer. İnsanlar o evi dolaşmaya koyulduklarında yapı onların hoşuna gidiyor ve keşke buraya da bir kerpiç koysaydın da bu yapın tamam olsaydı derler. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte o kerpiç benim buyurdu. 5920 bize Yahya bin Eyyub, Kuteybe ve İbni Hucur'da tahdis edip dediler ki bize İsmail yani bin Cafer Abdullah bin Dinar'dan tahdis etti. O Ebu Salih Es-Semmam'dan o Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ve benden önceki nebilerin misali güzel bir bina yapıp onu güzelleştiren bir adamın misali gibidir. Ancak o binanın köşelerinden bir köşesinde bir kerpiçlik yeri boş bıraktığı için insanlar o yapıyı dolaşıp onu beğenmekle birlikte neden bu kerpiç yerine konulmadı derler. Allah Resulü buyurdu ki işte o kerpiç benim ve ben nebilerin sonuncusuyum. 5921 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb tahdis edip dedi ki bize Ebu Muaviye Ameş'ten tahdis etti. O Ebu Salih'ten o Ebu Said'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim misalim ile benden önceki nebilerin misali deyip hadisi buna yakın olarak zikretti. 5922 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Affan tahdis etti. Bize Selim bin Hayyam tahdis etti. Bize Said bin Mina Cabir'den tahdis etti. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Benim ve diğer nebilerin misali bir kerpiçlik yer dışında tam ve eksiksiz bir ev bina eden bir adamın misali gibidir. İnsanlar o eve girip ona hayran kalıyorlar. Ve keşke o kerpiçin yeri boş olmasaydı derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte o kerpiçin yeri benim. Ben geldim ve peygamberlerin sonuncusu oldum buyurdu. Bunu bana Muhammed bin Hatim de tahdis etti bize. İbni Mehdi tahdis etti bana Selim bu isnat ile aynısını rivayet etti. Ve tam yaptığı yerine güzelce yaptığı dedi. Şerh 5918-5929 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim misalim ile benden önceki nebilerin misali işte o kerpiç benim ve nebilerin sonuncusu benim buyruğundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fazileti nebilerin sonuncusu olduğu ilim ve başka hususlarda misal vermenin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Lam fetalı ve B keseli lebine kerpiç kelimesi B harfi sakin ve lam harfi fetalı lebne bununla birlikte benzerlerinde olduğu gibi lem harfi keseli libne de söylenebilir. Allah en iyi bilendir. Yüce Allah bir ümmete rahmet dilediği takdirde onun nebisini ondan önce kabzeder babı. 5923 Müslim dedi ki bana Ebu Usame'den tahdis edildi. Bunu kendisinden rivayet edenler arasında İbrahim bin Said el-Cevheri de vardır. Bize Ebu Usame tahdis etti. Bana Bureyd bin Abdullah Ebu Burde'den tahdis etti. O Ebu Musa'dan, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etti. Şüphesiz aziz ve celil Allah kulları arasından bir ümmete rahmet murad ederse, o ümmetin nebisinin ruhunu o ümmetten önce kabzederek, o nebiyi o ümmetten önce giden bir öncü yapar, ve eğer bir ümmeti helak etmek isterse nebisi hayattayken onu azaplandırır. O bakıp durduğu halde o ümmeti helak ederek nebilerini yalanlayıp emrine baş kaldırdıkları zaman ümmetini helak etmek suretiyle onun gözünü aydınlatır. Müslim dedi ki bana Ebu Usame'den tahdis olundu. Mazeri ve Kadı Yaz dedi ki bu hadis Müslim'deki munkati hadislerdendir. Çünkü o bu hadisi kendisine Ebu Usame'den tahdis edenin adını vermemektedir. Derim ki ama bu gerçekten bir munkatılık değildir. Bu ancak meçhul birisinin rivayetidir. İtimat edilir bazı nüshaların haşiyesinde de şu kaydedilmiştir. El-Culudi dedi ki bize Muhammed bin el-Müseyyep el-Ergıyani tahdis edip dedi ki bize İbrahim bin Said el-Cevheri bu hadisi Ebu Usame'den bu isnadiyle tahdis etti denilmektedir. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havzı ile o havzın sıfatlarının sabit olduğu babı. Kadı Yaz, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, dedi ki havz ile ilgili hadisler sahihtir. Ona iman etmek farzdır. Havzı tasdik etmek imandandır. Havz, ehli sünnet ve cemaate göre zahiri üzere kabul edilir. Tevil olunmaz ve hakkında ihtilaf edilmez. Kadı Yaz dedi ki havz ile ilgili hadisler nakil itibariyle mütevatirdir. Bunu ashab-ı kiramdan çok sayıda kişi rivayet etmiştir. Müslim, bu hadisi Abdullah bin Amr bin el-As, Ayşe, Ummu Seleme, Ukbe bin Amir, İbni Mesud, Huzeyfe, Harise bin Vehb el-Müstevrit, Ebu Zer, Sevban, Enes, Şabir bin Semura'dan rivayet ettiği gibi Müslim'den başkaları da bunu Ebu Bekir Es-Sıddik, Zeyd bin Erkam, Ebu Umame, Abdullah bin Zeyd, Ebu Berze, Süveyd bin Cebele, Abdullah bin El-Sünabihi, El-Bera bin El-Azib, Ebu Bekir kızı Esma, Kays kızı Havle ve başkalarından rivayet etmişlerdir. Derim ki bu hadisi yine Buhari ve Müslim aynı şekilde Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri gibi Buhari ve Müslim'den başkaları da Ömer bin Hattab, Ayz bin Ömer ve başkalarından da rivayet etmişlerdir. Bütün bunları İmam Hafız Ebu Bekir el-Beyhaki el-Bas ve Nuşur adlı kitabında senetleriyle ve çok sayıdaki rivayet yolları ile zikretmiş bulunmaktadır. Kadı Yaz dedi ki esasen bunların bir kısmı dahi hadisi mütevatir olmasını gerektirmektedir. 5924 bana Ahmet bin Abdullah bin Yunus tahdis etti. Bize Zahide tahdis etti. Bize Abdülmelik bin Umeyr tahdis edip dedi ki şunu Nebi şöyle derken dinledim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mi ben havzın başına sizden önce varacağım buyururken dinledim. 5925 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Veki tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Kureyb de tahdis etti. Bize İbni Bişir tahdis etti. Veki ile birlikte Mis'ar'dan rivayet ettiler. Diğer bir senette bize Ubeydullah bin Muaz da tahdis etti. Bize babam tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin el-Müsenna da tahdis etti. Bize Muhammed bin Cafer tahdis etti. İkisi Muaz ve Cafer dedi ki bize Şube tahdis etti. Muaz ile ikisi Abdülmelik bin Umeyr'den, o Cündep'ten, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aynısını rivayet etti. 5926 bize Kuteybe bin Said tahdis etti. Bize Yakup yani bin Abdurrahman el-Kari Ebu Hazim'den şöyle dediğini tahdis etti. Sehli şöyle derken dinledim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ben sizden önce havzın başına varmış olacağım. Gelen içer, ondan içen de ebediyen susamaz. Benim yanıma kendilerini tanıdığım ve onların da beni tanıyacakları bir takım kimseler de gelecek ama sonra benimle onların arasına engel konulacak buyururken dinledim. Ebu Hazim dedi ki En-Numan bin Ebu Ayyaş da ki hem ben kendilerine bu hadisi naklederken dinledim. O sen Sehli böyle derken mi dinledin dedi. Ben evet dedim. Bu sefer o En-Numan ben de Ebu Said el-Hudriye ondan bunu rivayet ederken dinlediğime ve ona ilavede bulunarak şunları söylediğine şahitlik ederim. Onlar bendendir. Bu sefer gerçekten sen bunların senden sonra ne işler yaptıklarını bilmezsin denilecek. Bunun üzerine ben de benden sonra yolumu değiştirenlere uzak olsunlar. Uzak olsunlar diyeceğim. 5927 bize Harun bin Said el-Eyli de tahdis etti. Bize İbni Veyb tahdis etti. Bana Usame Ebu Hazim'den haber verdi. O Sehil'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Ayrıca En-Numan bin Ebu Ayyaş'tan, o Ebu Said el-Hudri'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Yakub'un hadisinin aynısını rivayet etti. Şerh 5924-5927 numaralı hadisler. Ben sizden önce havzın başına varmış olacağım. Dil bilginleri der ki Farat önce varmak, F ve R harfleri fetalıdır. İsmin fail etken ortaç. Farıt ise su içmek için gidenlerin önlerini ve havzı kovaları ve buna benzer su edinmek için gerekli hususları düzeltip hazırlamak üzere önden giden kişi demektir. Buna göre ben havza sizden önce varmış olacağım buyruğu suyu elde etmek için hazırlık yapan gibi sizden önce gitmiş olacağım demektir. Ondan içen ebediyen susamaz. Susamak anlamındaki zama sonu hemzeli ve kasırlıdır. Nitekim Kur'an-ı Azimuşşan'da da böyle geçmiştir. Kadı Yaz dedi ki bu hadisin zahirinden anlaşıldığı üzere havuzdan içmek hesaba çekilmekten ve ateşten kurtulmaktan sonra olacaktır. İşte bundan sonra bir daha susamayacak olan kişi odur. Kadı Yaz devamla dedi ki denildiğine göre ondan ancak cehennem ateşinden kurtulması takdir edilmiş olanlar içecektir. Bununla birlikte bu ümmetten olup havuzdan içmekle birlikte hakkında cehennem ateşine gireceği takdir edilmiş olanlar orada susamak azabıyla azaplanmayacaktır. Aksine onun azabı farklı şekilde olacaktır. Çünkü bu hadisin zahirinden anlaşıldığı üzere ümmetin tamamı irtidat edip kafir olan müstesna ondan içecektir. Bir diğer görüşe göre bütün mümin ümmetler kitaplarını sağ taraflarından alacaklar. Sonra Allah onların asi olanlarından dilediği kimseleri azaplandıracaktır. Kitapları sağ taraflarından ancak kurtulanların alacağı da söylenmiştir. Kadiyaz dedi ki bunun bir benzeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun başına gelen içer buyruğudur. Bu hadiste oraya gelenlerin hepsinin içecekleri hususunda açıktır. Ondan içmekten alıkonulacaklar ancak irtidat ettikleri için oraya yaklaştırılmayacak ve yaklaşmaları engellenecek olanlardır. Abdest kitabında bu uzaklaştırma ve uzaklaştırılacaklar ile ilgili açıklama geçmiş bulunmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin suhkan suhkan buyruğu onlar uzak olsunlar, onlar uzak olsunlar demektir. Mastar mef'ulü mutlak olarak nasb edilmiştir. Tekit içinde tekrar edilmiştir. Bize Harun bin Said tahdis etti. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti ve En-Numan bin Ebu Ayyaş'tan, o Ebu Said'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim adamları der ki burada atıf Sehle yapılmıştır. Buna göre ve Numan'dan diyen kişi Ebu Hazim'dir. O bu hadisi önce Sehl'den rivayet ettikten sonra En-Numan'dan, o Ebu Said'den diye rivayet etmiştir. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: İlahi izâ da'a

0: Reklamlı Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahseme İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlara dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahseme İplik 0544 283 02 02.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.

Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamu aleyküm ve rahmetullah değerli kardeşler. Bugün dersimizde yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın eğitimciliği, muallimliği ile alakalı anekdotları, nükteleri hadisler eşliğinde anlatmaya çalışacağız. Bir kitap işliyoruz, o kitaba devam ediyoruz. Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları isimli Abdülfettah Ebu Gutte'nin eseri. Kaldığımız başlık, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam utanılan meseleyi öğretirken meseleye yumuşak bir giriş yapması. Çünkü hassas konular malum, özellikle mahrem konular, insanların işte cinsel hayatıyla alakalı ya da tuvalet adabıyla alakalı hususlar hassas konular olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada hem ilmi vermek noktasında hiç imtina etmemiş ama aynı zamanda gerek imalarla, gerek mecazlarla, gerek tavrıyla mümkün olduğu kadar en güzel biçimde o haya ve hassasiyet örnekliğini de göstermiş. Tabii şunu bir hatırlayalım. Şimdi biliyorsunuz din insanın en ayrıntısına kadar hem bireysel hem toplumsal insanın bütün hayatının bütün alanlarını kuşatacak şekilde geldi. Allah-u Teala İslam dinini gerek Kur'an'la gerekse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle böyle gönderdi. Dolayısıyla tırnak temizliğinden kıl temizliğine kadar işte sakal şeklinden yıkanmaya ve tuvalete kadar her yere din bir adap getirmiştir. Çünkü insan bütündür. Yani bir alana müdahale edip diğerini hevanın, arzuların, çatışmaların önüne bırakırsanız dolayısıyla insan da parçalanır. İnsanın da vahdeti kaybeder. Hem toplumsal olarak hem bireysel olarak vahdeti kaybeder. Bu doğal olarak vahdet ve tevhid birbirine muvafıktır, birbirine paraleldir. O yüzden dinin özellikle modern dönemlerde dinin böyle işte yani Kur'an, sünnet ve fıkhın işte tuvalet adabına kadar böyle çok ayrıntılı yerlere girmesi ve bunlardan bahsetmesi insanları biraz garipsiyorlar. Bunu garipsemesinin sebebi insan algısının, toplum algısının, hayat görüşünün değişmiş olması, modernitenin parçacı anlayışından etkilenmiş olmasından dolayıdır. Sanki hani tuvalet herkes istediği şekilde yapabilir veya işte bu alanları konuşmak komiktir falan gibi bir pek çok farklı bunu yabancılayan, fıkhın bu konulara girmesini yabancılayan pek çok anlayışla söz edebiliriz. Yani gündelik hayatta karşımıza böyle savunan pek çok kişi çıkabilir. Dolayısıyla bu çok derinlikli bir bakış değil. Çok sağlıklı ve akli de bir bakış değildir aynı zamanda. Dolayısıyla insan bir bütündür. En basit jestleri, en basit fiziksel eylemlerine kadar bir bütünlük, bir hayat görüşü, bir hayatın anlamı, ki bu da Allah-u Teala'nın insanlara koyduğu hedeftir. Bu eksende olabilmesi için doğal olarak bütün hareketlerinin belli bir çerçeve içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla o yüzden yeri geldiğinde de insanların utandığı ya da utanılabilecek konularla alakalı çok fazla nas varit olmuştur. Yani gerek ayet gerek hadis söz konusu olmuştur. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Diyor ki ben sizin için çocuğun babası durumundayım. Sizlere dininizi öğretiyorum. Bu giriş çok önemli, çok güzel. Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam utanılacak, insanların utanacağı, günümüzde işte anlattım nerelere kadar gittiği, nasıl insanların yabancılaşabildiği böyle konulara. Bu konuyu gireceği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en böyle insanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı konumlandırdıkları en şefkatli tasavvuru onlara hatırlatıyor. Çünkü gerçekten bütün Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adeta bir baba gibi, hatta babalarından tabii daha fazla bir baba gibi severler. Çünkü tıpkı babanın oğluna,
kızına hayatı öğretmesi gibi, örneklik teşkil etmesi gibi, kuralları öğretmesi gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da insanı mutlu edecek en önemli kuralları, insanı mutlu edecek en önemli şeyleri öğreten bir öğretmen, bir muallim olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da dolayısıyla böyle bir babasal bir konuma sahiptir. Tabii ki hani baba hukuku değil, Müslümanlar arasında yok ama böyle bir baba gibi mukaddes bir konuma sahiptir. Eşleri de zaten müminlerin anneleridir. Onlar da aynı şekilde anne gibi bir konuma sahiptirler. Hem öğretme konusunda hem de saygı ve sevgi konusunda. Dolayısıyla dini bize öğreten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve eşlerinin bizler için böyle mukaddes, saygın bir konumda olmaları son derece önemlidir ve gereklidir, doğaldır. Dolayısıyla Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle giriyor ki insanlar o şefkat tarafından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini hatırlasınlar. Dolayısıyla o yabancılık kalksın biraz. O ünsiyet, o yakınlık, o rahmet ortamı oluşsun. Çok hoş bir giriş yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sonra diyor ki abdest bozma yerine geldiğinizde kıbleye doğru durmayın. Yani abdestinizi bozacağınız zaman özellikle açık yerdeyken o mahalli kıbleye doğru çevirmeyin diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ardından 3 taş ile istinca edilmesini emretti. Hayvan tersi ve kemikle istinca etmekten men etti. Ve kişinin sağ eliyle istinca etmesini de yasakladı. Çünkü güzel işler sağ elle, temiz, daha pak işler sağ elle, daha düşük işler sol elle yapılır. Bunu yasakladı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. 3 taş ile emretmesi, yani su bulamadığı zaman, su bulanlar tabii suyla istinca etmeleri, temizlemeleri daha güzel, daha doğru şey, daha işlevsel. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi görüyoruz? Şimdi birincisi, Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam son derece mütevazi bir şekilde yaklaşıyor, dikkat ederseniz. Yani konu hassas ve böyle tabiri caizse amiyane tabir kullanacağım. Hani böyle dandun girmiyor konuya. Çünkü böyle konular, hassas konular daha böyle o usulünce girişiyor. Çok güzel, çok ideal bir giriş yapıyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Oradaki tevazusunu görüyoruz. Aynı şekilde örnek alınacak bir şey, ashaba son derece müşfik, yani şefkatli yaklaşıyor. Bu zaten bu müşfikliğinden, bu şefkatinden ötürü böyle bir yumuşak giriş yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Müslümanların hocaları, öğretmenleri, davetçileri de bunu örnek almalılar. Bu davranış tarzını örnek almalılar. Aynı şekilde daha mesela utanılacak bir konuyu anlattığı için daha böyle bir lütfederek, iltifatta bulunarak anlatıyor onu ve tabii doğal olarak temizlik meselesi önemli olduğu için temizlenme konusunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu nizama uymaları gerektiğini emrediyor. Tabii başka neler çıkarılabilir buradan? Yine Allame Münavi'den alıntılar yapmış Ebu Gudde. Oradan da ilham alarak bir başka husus, sahabeye kendi karşılaştıkları ama insanın utanabileceği hususları sormaktan çekinmemeleri gerektiğini de anlıyoruz buradan. Göstermiş oluyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam usulüne son derece uygun olarak bu meseleye girdiği için ashab da tamam, bu konuları konuşmak gerekir. Bu konularda bir mesele olduğunda, gerçekten bir mesele varsa, bu böyle bir mesele olduğunda bunu Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sormamız gerekir. Bunu çıkartıyorlar. Sağ elle temizlik yapmıyoruz. Sağ elle kullanarak temizlemek, mahalle temizlemek tenzihen mekruhtur, tahrimen mekruh olduğunu da söyleyenler varmış. Şimdi açık arazilerde, özellikle o kıbleye dönmeme meselesi açık arazilerde farzdır ama kapalı yerlerde menduptur. Farz değil ama yapılsa güzel olur. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yine tabii bir müellim olarak, bir muallim, bir öğretmen, hoca olarak örnekliğinden şunu da çıkarabiliyoruz ki öğretmen baba ile kıyaslandığında bir babasal bir konuma, baba gibi önemli bir konuma sahiptir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise ahireti kurtaran bir öğretmen, muallim olduğu için hem öğretmenlerin hem de babaların en mukaddesi, en saygınıdır. Dolayısıyla normalde şöyle bir çıkarım yapıyor Münavi. Mesela
Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeden birine diyor ki önce kendi nefsinden sonra geçindirdiğin kimselerden başla. Normalde bu işte zekat ya da sadaka meselesine ya da işte başka haklarla alakalı önce kendi nefsinden sonra geçindirdiğin kimselerden başla buyuruyor. Ama ayette ise müminlerin peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir buyuruluyor. Demek ki kişi önce nefsini düşünüyor, sonra anne babasını düşünüyor, yakınlarını düşünüyor. Ama kendi nefsinden bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önde düşünüyor. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onun sünnetine ittiba son derece hayati ve önemli olduğu için kişinin anne, baba hatta kendi nefsinden bile önce geldiğini hatırlatıyor. Evet, buradan yine çıkarılacak bir sonuç. Hocalar şefkatli olmalılar. Çünkü ilim öğrenen, hele ki yaşları biraz daha genç ya da çocuk olan talebeler, özellikle belki mahrem konularda olabilir, bazen gülebilirler, bazen utanabilirler. Pek çok insani hali yaşayabiliriz yani, yaşayabilir gençler veya çocuklar. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Aynı şey davetçi için de geçerlidir. Yani formal bir öğretmen-öğrenci ilişkisi yoktur. Talebe-hoca ilişkisi yoktur. Bir medresede, bir okulda neyse. Ama en nihayetinde her Müslüman bir hocadır. Birbirlerine bir şeyler öğretmeleri gerekir, öğretir. Ve dolayısıyla burada da buradan aldığımız örnekle İslam davetçileri de veya işte hitap eden hocalar da ne yapmaları gerekir? Bu hassasiyeti ve bu müşfikliği, yani öğrettiği öğrencileri ya da davet ettiği kimseleri, hidayeti anlattığı kimseleri, fetva verdiği kimseleri gözetmesi, onu adeta bir baba gibi kapsayıcı ve kuşatıcı bir şekilde ona muamele etmesi gerektiğini Allah'ın izniyle anlıyoruz buradan. Evet, bir diğer başlık utanılan husus öğretirken ima ve işaret etmekle yetinmesi. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh anlatıyor. Esma bintü Şekel Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hayızdan sonra yıkanmayı sordu. Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizden biri suyunu ve sidresini alıp temizlenir. Temizliği güzelce yapar. Sonra başına su dökerek başını kuvvetlice ovalar.

0: Aleyhisselatü Vesselam su alır, güzelce temizlenir veya iyice temizlenir. Sonra başına su dökerek başını ovalar. Su saç diplerine kadar ulaşır, ardından vücuduna su döker. Şimdi Hazreti Ayşe daha sonra şöyle söylüyor. Şu ensar kadınlar ne iyi kadınlardır. Haya dinlerini öğrenmeye mani olmuyor. Buradan tabii çok güzel şeyler, dersler çıkarıyoruz. Birincisi, muallim hayret ettiğinde Subhanallah der. Neden? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmış. Neden böyle yapmış? Yani diyor ki anlamak için bunu hani düşünmene gerek yok. Bu çok açık bir şey. Nasıl bu kadar kapalı kaldı diye hayret ediyor orada. Mahrem konuları öğretirken kinayeli ifadeler kullanması yine bir hocanın önemlidir. Hele ki hanımlarla konuşurken. Kadının hanımlara mahsus utanılacak halleri alime sormasını görüyoruz burada. Böyle bir durum var. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna cevap veriyor. Mahrem azalara ima ile ya da işaret ederek yetinmek, özellikle böyle bir durumdayken. Tabii kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında biraz daha açık konuşulabiliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soruyu soran için cevabı yineliyor. Ve mesela yıkanmayı bakın ne kadar ayrıntılı anlatıyor usulde de şeyde de, çünkü iyi öğrenilmesi gerekiyor. Ama işte çok mahrem yere geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çeviriyor, işte onunla temizlenirsin işte diyor. Dolayısıyla orada da hoş bir haya örneği görüyoruz. Tabi Hazreti Ayşe'nin orada olması, hanım bir hani bir hanımın eşlik etmesi de ne kadar önemli orada, zaten bu da gereklidir. Tabi eğer ilim ehlinin, alimin işine geliyorsa, kolaylık oluyorsa, hoşuna gidiyorsa, anlamış birisi anlamamış birisine böyle anlatabilir. Hele ki böyle bir durumda. Bu tarz durumları aynı şekilde biz de hayatımızda yaşayabiliriz. Dolayısıyla bu da bizim için bir örnek teşkil ediyor. Yani orada Hazreti Ayşe'nin konuşması, orada Esma'ya sessizce o konuyu açıklaması burada iyi bir şeydir. Yani orada bir saygısızlık olarak addedilmemesi gerekir. Bunu da yine ilim talep ederken ya da fetva sorarken bir sünnet olarak öğreniyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Evet, burada yine çok hoş bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıdaki hanıma sen suyunu alırsın ve sidre. Sidre bir ağaç yaprağı, güzel kokuyor. Suyunu ve sidrini alıp temizlenirsin demiyor da, sizden biri suyunu ve sidresini alıp temizlenir diyerek üçüncü şahıs kullanıyor ki direkt muhatap alarak o mahremiyeti biraz daha korumuş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de onun ne kadar hayalı ve kibar ve ne kadar nazik olduğunu gösteriyor Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Evet, bir sonraki derste inşallah kadınlara öğretmeye ve onlara vaaz vermeye önem vermesi, kadınların eğitimine önem vermesi konusunu işleyeceğiz inşallah. Önemli bir konu malumunuz. Bazen Müslümanlar bu konuda eksik kalabiliyorlar. Kadınları ihmal edebiliyorlar. Onlara gerekli imkanı vermeyebiliyorlar. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sünnetini ve hassasiyetini inşallah ders olarak işleriz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, Özel FM, Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, Ayşe fasulye 69.99, kırmızı biber 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
10: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
14: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
15: يا رحمن.
16: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: Özel FM
18: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
19: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min vanzâ الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 69.99, domates 49.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
16: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
20: www.özelfm.net.
2: özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: yaranamazsınız. Konya İslam Enstitüsü'nde okurken dersten sonra sınıfın birinde İslam Enstitüsü öğrencilerinden dileyenlere Arapça ders verirken akşamları Eğitim Enstitüsü öğrencilerine ilmihal dersleri veriyordum. Akşam sohbetlerinden birinde İslam'a göre haramlar bölümünü okuyorduk. Gösteriş meraklısı bir bey ilk geldiği bu toplantıda "Geç o konuyu sayın hocam, bize tarikattan bahsediver" deyince ben de ona haramları öğrenmeden tarikata girmeyi yasaklamış tarikatın kurucuları ve şeriatı bilmeden tarikata giren zındık olur deyivermişler diye cevap verip okumaya devam etmiştim. Aradan yıllar geçti, o arkadaş holding kurdu ve bir vilayette açılış yaparken şarabın su gibi aktığını açılışa katılan bir öğretim üyesi bana nakletmişti ve ben de bu sütunlardan o günlerde uyarı mahiyetinde yazmıştım. Karşı mahalledeki beyaz tenlilere yaranmak için yapılan bu israflar onların sonlarını getirdi. Ele aleme rüsvay oldular. Evlerinden çıkamaz hale geldiler. Peki karşı mahallenin beyaz tenlileri şimdi ne yaparlar? Politika holdingin yıkımını sağlamak için sabah kahvaltılarında güç kazanmaya çalışıyorlar. Tarihli makalemde şöyle yazmıştım Milli Gazete'de. Şeyh Sadi Şirazi anlatıyor. Bülbülle kargayı aynı kafese koymuşlar. Bülbülün dili tutulmuş, karga da ellerini ovuşturmuş, la havle çekmiş ve "Ey Allah'ım, ben ne günah işledim de böyle uğursuz, çirkin bir yaratıkla aynı yerde kalma cezasına çarptırıldım" demiş. Bülbül, kargaya yaranmak için karalar giyinse, ciyak ciyak ötse acaba karga bundan hoşlanır mı? Tabii olmayan şeyden herkes nefret eder ama işine geldiği, çıkarına hizmet ettiği oranda aferin vererek hizmet ettirir ve sonra atar. O da içinden "Enayi, beni kandıracağını zannediyor. Viski içmiyorsun, gay değilsin, gaylere ve lezbiyenlere özgürlükten dem vurursun, sonra Kur'an-ı Kerim'den Lut peygamberin kıssasını okuyarak bana kötü bakarsın, ardından da light İslam'dan bahsedersin. Domuzu benim yanımda gördüğünde ne cici şey diyorsun ama ondan nefret edip etini yemiyorsun" diyor. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet peygamberi olduğu halde Medine'deki münafıklar ve Yahudiler ondan hoşlanmamışlardır. Hiçbirimiz sevgili Peygamber Efendimiz'den daha şefkatli, daha merhametli olamayız. Tevbe suresi 57. ayetinde buna rağmen Rabbimiz Medine'deki kafirlerin durumunu bize haber veriyor. Eğer onlar bir sığınak, mağara veya girecek bir delik bulsalar oraya çabucak gireceklerdi diyor. Aydınlıkla karanlığı bir odada bulundurmamız mümkün değil. Öyleyse ne yapalım? İmansızlarla ilgimizi keselim mi? Tabii ki hayır. Kesmemiz de mümkün değil. Kesmemiz değil, ilişki kurmamız emrediliyor. Ancak bu ilişkide doktor kendini hasta yerine koyar, hastadan medet beklemeye kalkarsa hem kendisine hem de hastaya zarar verir. Hastasını tedavi eden doktor gibi ilişkide bulunacağız. İnkar mikrobundan arındıracağız ama kendimize mikrop bulaştırmayacağız. Müşrikler sevgili Peygamber Efendimiz'e gelerek bir teklifte bulunurlar. "Biz seninle konuşmak isteriz. Ancak şu yanındaki insanları kov" derler. Yani bu insan düne kadar bizim kölemizdi, biz kölelerimizle aynı odada bulunamayız derler. Hemen Rabbimizden uyarı gelir. Enam suresi 52. ayetinde "Sakın onları yanından kovma" buyuruyor. Kehf suresinin 28. ayetinde de "Gözlerin onlardan kaymasın" buyurulmuş. Yani gözlerin Mekkeli müşriklerin altınları, gümüşleri, her türlü servet ve ziynetlerinden zevk almak yerine bu gece gündüz Allah'ın rızasını arayan insanlara bakarak zevklensin. Mekke kuşatmasında Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Sufyan, Peygamber Efendimiz'le görüşmek için gelir. Efendimiz'in çadırına girerken yanına Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği Aiz bin Amr'ı alır. Efendimiz'in yanına girerlerken "Ya Resulallah, Ebu Sufyan'la Aiz bin Amr geldi" derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Aiz bin Amr'la Ebu Sufyan geldi" diye uyarır. Yani iman etmiş fakir bir mümin de olsa kafir bir kralın cumhurbaşkanının, sultanın, şahın adının önüne alınmasını istedikten sonra İslam yücedir, üzerine çıkılmaz buyurmuş. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih Suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
2: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübeyle kapında.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, ayşe fasulye 69.99, kırmızı biber 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap, 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri, 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfirullah, ittakullah, emma ba'd. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve likna bis salihin. Allahumme amin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun ortağının olmadığına şahitlik ederiz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin de onun Resulü ve kulu olduğuna şehadet ederiz. Ey Müslümanlar! Fitnelerin, aldatıcı şeylerin, şüphelerin ve şehvetlerin yaygınlaştığı bu günlerde, bu zamanda Müslümanların en çok ihtiyaç duyduğu şey Rableri ile, Rableri Allah Azze ve Celle ile aralarındaki bağı sağlamlaştırmaları, dualarını çoğaltmaları ve onları Allah'a yaklaştıracak her sebebi kullanmaları ve onların Rableri ile kurduğu bağdan uzaklaştıracak bütün yollardan uzak durmalarıdır. Yani mümin Müslümanın Rabbi Allah Azze ve Celle'ye yaklaşabilmesi için imanını sağlamlaştırması, kuvvetlendirmesi gerekmektedir. Müslüman her türlü vesileyi kullanarak Rabbine yaklaşmaya gayret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın bir mümin için yazdığı her şey onun için hayır olur. Kendisine bir güzellik isabet etse o şükreder ve onun için bu hayır olur. Kendisine bir kötülük isabet edecek olsa sabreder ve bu onun için hayır olur. Bu sadece mümin kul için geçerlidir diye buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun başına gelen musibetler, belalar dahi onun imanını kuvvetlendirmesi için, Rabbine daha çok yaklaşabilmesi için birer vesiledir. Unutmayalım ki Rabbimiz Azze ve Celle Tegabun suresinde Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse, inanırsa Allah onun kalbini doğruya ulaştırır diye buyurmaktadır. İmam Alkame bu ayetle ilgili şöyle diyor: O musibet Müslüman bir kişiye isabet ettiğinde o bunun Allah Azze ve Celle'den geldiğini bilir ve buna teslim olup razı olur. İşte bu da onun için bir hayır olur. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle diyor: Allah bir şeye hükmettiği zaman ona razı olunmasını sever. İşte bir mümin de Allah'tan başına gelen ne olursa olsun, hayır ya da şer gibi görülen bir şey, ona teslim olur, razı olur ve bu onu Rabbine yaklaştırır. Rabbine daha iyi bir kul haline getirir. Rabbimiz Azze ve Celle yine şöyle buyurdu: Erkek ve kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Sadakallahul azim. Şüphesiz ki Rabbimiz Azze ve Celle doğru söyledi ve o asla vaadinden dönmez. Alimlerimiz şöyle diyorlar: buradaki güzel hayat, kanaat ve rıza sahibi olmaktır. Daha nasıl bir güzel hayat beklenir ki? Kalp huzuru olduktan sonra, mümin, Müslüman, insan huzurlu olduktan sonra, her şeyle kanaat ettikten sonra, kalp huzuru olduktan sonra, Rabbine razı ve Rabbi de ona razı olduktan sonra bir kişi, bir Müslüman dünya hayatında daha ne ister ki? Rabbim bizi bu kanaate, bu rızaya eren kullarından eylesin. Zümer suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi yalnızca sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Rabbim bizleri sabreden kullarından eylesin. O yine şöyle buyurdu Zuhruf suresinin 72. ayet kerimesinde: İşlediklerinize karşılık size miras verilen işte bu cennettir. Tekrar edelim: İşlediklerinize, yaptıklarınıza, amellerinize karşılık size miras verilen İşte bu cennettir. Ey Müslüman, işte bu yüzden amellerini, nefsini hesaba çek. Bir bak bakalım şu sayacağımız amelleri yapıyor muyuz ki Rabbim bize cenneti versin. İşlediğimiz ameller bize karşılığında cennet kazandıracak şartları taşıyor mu? 1. İhlas ile ve şeriata uygun bir şekilde mi amellerimiz? Yani dini yalnızca Rabbimize has kıldık ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye ve onun yetki verdiği, helal ve haram koyma yetkisi verdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şartsız, şüphesiz, koşulsuz ve şirksiz bir şekilde iman ediyor muyuz? İtaat ediyor muyuz? Peki ya Allah Azze ve Celle'yi zikrederken onun heybetinden dolayı, huşumuzdan dolayı kalplerimiz ürperiyor mu? Allah Azze ve Celle'nin zikrini dinlediğimizde kalbimiz huşu üzere mi? Ve bu bizim imanımızı artırıyor mu ya da kuvvetlendiriyor mu? Rabbimize gerektiği şekilde tevekkül ediyor muyuz acaba? Hani cenneti, Adin cennetlerini, Firdevs cennetlerini çok istiyoruz ya, peki Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Resul olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı mıyız? Yani Allah'a ve Resulüne gerektiği şekilde itaat ediyor muyuz? Her anımızda Rabbimiz Allah Azze ve Celle'yi yanımızda hissediyor muyuz? Sürekli olarak onu hatırlıyor muyuz? Yani gerektiği şekilde bir ihsan üzere miyiz? Allah Azze ve Celle'ye ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgimiz, onun dışında kalan diğer bütün mal, can, insan, evlat, her şeyin önünde mi acaba? Allah Azze ve Celle için sevip onun için buğz ediyor muyuz? Onun için vermek ve onun için vermemek noktasında neredeyiz acaba? Malımızdan, canımızdan, evlatlarımızdan, zamanımızdan, bütün amellerimiz ve suskunluğumuz hatta Allah Azze ve Celle için mi? Mal ve beden olarak yapılan bütün ibadetlerimizde nefsimiz rahat mı, huşu içerisinde mi? Kalbimizi bir kontrol edelim bakalım. Güzel, iyi, salih amellerimizden dolayı bu kalp seviniyor ve kötü amellerinden dolayı da bu kalp üzülüyor mu, daralıyor mu? Dünya bize dar geliyor mu bir hata işlediğimiz zaman Rabbimize karşı? Peki ya ey Müslüman, güzel ahlak, İslam edebi ve haya sahibi olabilmek için çaba sarf ediyor muyuz acaba? Kendimiz için sevdiğimiz, istediğimiz şeyi mümin kardeşlerimiz için de istiyor muyuz? Özellikle komşularımıza karşı, akrabalarımıza karşı yardımcı olmak noktasında ne aşamadayız? Mümin kardeşlerimize yardımcı oluyor muyuz? Hem maddi hem manevi bir şekilde gücümüz nispetinde ve onları üzen şeylerden dolayı üzülüyor muyuz kardeşlerim? İşte bu ameller ve sayamadığımız daha birçok salih amel imanın kişideki yansımalarıdır. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bize bunun anahtarını veriyor. Nasıl olur da imanın tadına varırız ve Rabbimiz bizi sever ve Rabbimiz bizden razı olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İmam Müslim'in sahihinde geçen bir hadiste: Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Resul olarak, önder olarak, örnek olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olan kimse imanın tadını alır. Tabii ki biz çok iyi biliyoruz ki bu sözün sadece dil ile söylenmesi asla yeterli olmaz. Hayatına da bir mümin, bir Müslüman bunu yansıtması lazım. Peki Rab olarak Allah'tan razı olmak neyi gerektirir? İfade edelim ki öncelikli olarak Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği her şeye razı olmalı Müslüman. Eğer gerçekten benim Rabbim Allah'tır diyorsa, ona isabet edecek olan şeyin asla sapmayacağını ve ona isabet etmeyecek olan şeyin de ona isabet etmeyeceğine iman etmesi gerekir. Allah Azze ve Celle'nin kendisine dünyalık olarak ayırdığı her şeye de kanaat etmesi gerekir Müslümanın. İşte kul, mümin kul bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin Rab ve ilah olmasına razı olursa Rabbi de ondan razı olur. Peki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle o kuldan razı olduğunda ne olur? Onu kainattaki her şeye karşı, herkese karşı korur, gözetir. İnsanları ondan razı kılar ve ona yeter. Subhanallah. Ya Rabbi sen bizi razı olduğun kullarından eyle. Kainatın yaratıcısı, gökte de ilah olan, yerde de ilah olan, yegane hüküm koyucu, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle, muhkem olan kitabının birçok yerinde kendi rızasını kullarının kendisinden razı olmasına bağlamıştır. İşte Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Yani bir Müslümandan Allah'ın razı olmasının gereği o müminin, o Müslümanın da Rabbi Allah Azze ve Celle'yi sevmeye razı olması, sadece ona ibadet etmeye, hiçbir şirk koşmadan, hiçbir şüphe duymadan, sadece Rabbi Allah Azze ve Celle'ye razı olması, sadece ondan korkması, ona yalvarması, onun önünde küçülmesi, onun emirlerine razı olması, ona itaat etmesi, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip etmesi sadece. Unutmayalım ki onu sevmek ona itaat etmeyi gerektirir. Ona tevekkül etmeli Müslüman. Sadece ondan yardım istemeli ve sadece Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şeye razı olmak, yani Allah'tan razı olmalı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeli Müslüman. Sadece demekle değil, sadece Allah'a itaat etmeli ve bütün tağutları, Allah'tan başka bütün hüküm koyucuları, anayasa belirleyenleri, insanların hayatına karışma yetkisini kendisinde Allah'a rağmen gören her şeyi, her insan, her kurum, her kuruluş reddetmeli. La ilahe illallah demeli. Din olarak İslam'dan razı olmalı. Yani Allah katında tek din, yani yaşam şeklinin İslam olduğunu kabul etmeli ve hayatını buna göre şekillendirmeli. İslam'a bunun tek din olduğunu, Allah'ın bundan başka hiçbir dini, hiçbir yaşam şeklini kabul etmeyeceğini, ahirette kurtulacak olanların ve cennete gireceklerin sadece İslam ehli, müminlerin, muvahhidlerin, Allah'tan başka Rab, İslam'dan başka din, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder kabul etmeyenlerin olacağını, bütün ideolojileri reddedenlerin, la ilahe diyenlerin, bütün tağutları reddedenlerin olacağını bilmeli ve hayatını da bu şekilde yaşamalı. Eğer Rabbi Allah'ın ondan razı olmasını istiyorsa, işte bu şekilde rıza göstermesi lazım Allah'ın indirdiklerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğine. İslam dinini hayatında tam bir şekilde uygulamalı, gücü nispetinde. Ben İslam dininden razıyım diyen, sonra da gerçekte, amelde, hayatında bundan başka dinlerden, izimlerden, ideolojilerden, laiklikten, demokrasiden, komünizm, liberalizm ila ahir, diğer dinlerden razı olan kimse Allah'ın müminlerden görmekten razı olmadığı çelişkiler, şüpheler içerisine girmiştir ki bunun adı da şirktir. Ve kalbinde zerre miktarı şirk ile ölen kişi asla cennetin kokusunu alamaz. Rabbimiz Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi. Ey Müslüman! Bunun yanında, bununla beraber bunu yaptıktan sonra insanlar ile, gerek müminler gerekse mümin olmayanlar ile arandaki ilişkilerde İslam'ı hakim kılmadıkça Allah senden razı olmaz. Allah bizden razı olmaz. İşte Müslüman Allah için sever ve Allah için buğz eder. Yani Allah için dostu olur bir kişi onun ve Allah için düşmanı olur. Bir kişiye karşı onun dostluğunu ya da düşmanlığını belirleyen dünyalık, o kişinin ona faydaları ya da zararları ya da yakınlığı ya da uzaklığı bağ olarak, ırk olarak, cinsiyet olarak değildir. Allah Azze ve Celle ile o karşısındaki kişinin arasındaki bağdır. İman etmişse o onun kardeşidir, dostudur. Eğer iman etmemişse ona karşı sevgi besleyemez. Yani ona velayetini veremez. Eğer dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi iman etmiş, mümin, vahid, muttaki bir kul ise cinsiyeti, ırkı, nerede yaşadığı hiç önemli değildir onun için. O kulu imanından dolayı sever. Velev ki kendisine hiçbir iyiliği dokunmasa dahi onu dost edinmek ve sevmek onun imanından dolayıdır ve işte Rabbinin ondan razı olması için gerekli olan bir şarttır. İşte bu şekilde Rabbi ondan razı olur. Eğer bir kişi de mümin değilse, velev ki karındaşın, komşun, oğlun, akraban ne olursa olsun, velev ki sana dünyalık olarak birçok iyilik yapmışsa, yardımcı olmuşsa bile onu dost kabul etmemen, ona karşı kalbinle buğz etmen gerekir. Tabii ki bu noktada kişinin eliyle ya da diliyle o kişiye karşı, mümin olmayan kişiye karşı tutumu, o kişinin İslam'a takındığı tutuma göredir. Eğer İslam'la savaşmıyorsa, müminleri topraklarından çıkarmıyorlarsa, yani İslam düşmanı değillerse, onlara iyilik yapmalarında müminlerin bir sakınca olmadığını Rabbimiz bize kitabında bildiriyor. Ancak İslam'la savaşıyorsa, İslam düşmanı ise onlara karşı eliyle, diliyle ve kalbiyle cihad etmeli mümin, Müslüman. İşte Allah Azze ve Celle'yi razı etmenin, Rabbine yaklaşmanın şartlarından bir diğeri de budur. Yani kısaca bir müminin, bir Müslümanın diğer insanlar ile arasındaki bütün muamelelerinde asıl ölçüsü İslam'dır. Yine Müslüman Rabbi Azze ve Celle'nin ondan razı olmasını istiyorsa, Rabbine yaklaşmak istiyorsa, Rabbinin onu sevmesini, korumasını, gözetmesini istiyorsa gerçekten Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesi ile ondan önce gelen bütün rasullerin şeriatlarının kaldırıldığına ve geçmiş şeriatlerin, velev ki bu şeriatların hükümlerinin, dünya için gerekli olan hükümlerinin Allah Azze ve Celle'nin indirdiği ve bozulmamış kısmından olduğunu bilse dahi onlarla amel etmesi asla caiz değildir. Hatta bu şirktir, küfürdür. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen şeriattan başka biriyle Allah'a ibadet asla caiz olmaz ve bir mümin buna inanmalı, buna iman etmeli. Aksi takdirde ona Müslüman denemez, zahirde ona Müslüman muamelesi yapılamaz. Aynı şekilde nasıl ki Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu önceki rasullerinin şeriatlerine uymak, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen şeriata rağmen onlara uymak küfürse, şirkse, yine Allah Azze ve Celle'nin şeriatından başka yönetim şekilleri de, bunun ismi ne olursa olsun, bunlara uymak da kişiyi eğer iman etmiş değilse öncesinde İslam dairesinden çıkartır ve bir müşrik ve bir kafir yapar. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Yani bir kişi Allah Azze ve Celle'nin indirdiği İslam şeriatından, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, İslam'dan daha iyi bir şeriatın, yani kanunun, anayasanın olduğunu, hatta ona benzer yönetim şekillerinin olduğunu dahi düşünse, bu kişi İslam dairesinde değildir. Bu kişi zahiren Müslüman değildir. Yine İslam şeriatının her zaman ve her mekana uyumlu, uygun olduğuna iman etmesi gerekir. Müslüman olduğunu iddia eden kişinin. İslam dinini kabul etmek, bu dini, İslam'ı korumamızı ve onun yolunda cihat etmemizi, dünyada bunu yaymamızı, insanlara tebliğ etmemizi, davet etmemizi, bu konuda gevşek davranmamamızı, bütün amellerimiz ve sözlerimizle İslam'ı işaret etmemiz ve onu bütün hayatımızda yaşamamız ve insanlara da onu yaşamaları noktasında nasihat etmemiz gerekir. Eğer gerçekten Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu mümin, muttaki, muvahhid bir kul olmak istiyorsak, işte Rab olarak Allah Azze ve Celle'den razı olmak bu ve daha burada sayamadığımız birçok şartı gerektirir. Kısaca Nebi olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmanın şartlarına da bakalım. Öncelikle onun sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'den bize getirdiği her şeyde ona boyun eğmemiz ve ona tam bir şekilde teslim olmamız gerekir. Müslümanın Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna yönelmesi ve başka şeyleri bu konuda üstün görmemesi gerekir. Onun hükmü herhangi birinin sözüne ya da kendi isteğine, kendi hevasına, kendi nefsine ters dahi olsa bu konuda tam bir şekilde teslim olması gerekir Müslümanın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: yüz çevirenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir. Denildi ki ey Allah'ın Resulü, kim yüz çevirir? O sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bana itaat ederse cennete gider, kim de bana isyan ederse yüz çevirmiş olur. Bunu destekleyen bir ayet-i kerimeyi de paylaşalım inşallah. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni, yani Resulü, hakem tayin edip sonra da verdiğin hükme kalplerinde hiçbir rahatsızlık olmadan tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesi. Mümin olduğunu, Müslüman olduğunu iddia eden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduğunu iddia eden bir kişinin onun sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğinde şüphe olmayan her şeyde onu doğrulaması, onu aleyhissalatü vesselamı sevmeli, emrettiği şeylerde ona itaat etmeli, yasakladığı şeylerden kaçınmalı ve onun aleyhissalatü vesselamın getirdiği şeriatı hayat metodu olarak kabul etmelidir Müslüman. Müminler, Müslümanlar Allah'ı Rab, İslam'ı din, Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de yegane önder ve örnek kabul ederken müminlerle diğer bütün Müslümanlarla tek vücut, yek vücut olmaları gerekir. Allah Azze ve Celle'ye şeksiz, şüphesiz ve zerre miktarı dahi olsa şirksiz iman eden, ondan razı olan ve Allah'ın da ondan razı olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de koşulsuz itaat eden müminlere Rableri Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın. İşte ayet-i kerimede Rabbimizin bize emrettiği şekilde Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir kul olabilmemiz için diğer müminlere, Müslümanlara ihtiyacımız var. Onlarla birlikte omuz omuza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi bir bina gibi birbirini destekleyen, birbirine yardımcı olan, birbirini Allah için seven kullar olmadıkça, o buyuruyor ki müminler bir bina gibidir, biri diğerini destekler. Yine İmam Ahmet Müsned'inde şöyle aktarıyor: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: baş gövdeden bir parça olduğu gibi mümin de iman ehlinden bir parçadır. Başta olan bir ağrıdan dolayı ceset ağrı duyduğu gibi ilim ehlinin acısından dolayı mümin de acı duyar. İşte ey Rabbinin rızasına talip olan Müslüman, Bu konuda Müslümanların kardeşliği, müminlerin birbirini Allah için sevmesi konusunda nice hutbeler dinledik, nice nasihatler aldık, belki de nice kitaplar okuduk, hadisler, ayetler karşımıza çıktı ve bunları okuduk, dinledik. Peki bunlarla amel ettik mi ya da hayatımızda bunlarla amel ediyor muyuz, bunları uyguluyor muyuz? Ali radıyallahu anh, Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh diyor ki, kardeş, kardeşini üç şey konusunda korumadığı müddetçe dost olmaz. Nerede? Musibetinde. Nerede? Bulunmadığı yerlerde. Ve nerede? Vefat ettikten sonra. Yine Halid bin Safvan radıyallahu anh'a denildi ki, kardeşlerinden hangisi sana daha sevimlidir? Bunun üzerine o dedi ki, eksikliğimi örten, hatalarımı bağışlayan, mazeretlerimi kabul edendir. İşte ey mümin kardeşim, bir nefsimizi hesaba çekelim. Okuduklarımıza ve dinlediklerimize riayet ediyor muyuz? Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh diyor ki, hatasız kardeş arayan kişi kardeşsiz kalır. Ey Müslüman, aynaya bak. Bir kendi nefsini hesaba çek. Sen hatasız mısın ki hatasız kardeşler arıyorsun? İşte bu yüzden eğer bir Müslüman Rabbinin ondan razı olmasını istiyorsa mümin kardeşlerine karşı merhametli olmalı, onlara hayatlarında hata payı vermeli, hatalarına karşı mümin kardeşine nasihat etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her kim bir Müslümanın dünyada bir hatasını örterse, Allah o kişinin ahirette bir ayıbını örter. Her kim bir müminden dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah azze ve celle o kişinin kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Her kim zorda kalmış birine kolaylık sağlarsa, Allah onun hesabını kolaylaştırır. Kim üzgün bir kişinin sıkıntısını giderirse, Allah onun hatalarını giderir. Kim zorda kalmış kişiye yardım eder ve onun yükünü hafifletirse, Allah onu kendi arşının gölgesinde gölgelendirir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim bizleri onun arşının gölgesinde gölgelenenlerden eylesin. Ama öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu özelliklere, kardeşlerimizin hatasını örten, onları dünya sıkıntılarında onlara yardımcı olan, onlara dünya işlerinde kolaylık sağlayan, müminlerin üzüntülerine karşı onlara yardım eden kullarından olmamız gerekiyor. Eğer Rabbimizin arşında gölgelenen, o gün kendisinden başka gölge olmayan bir günde Allah'ın arşı altında gölgelenen kullardan olmak istiyorsak. İşte ey müminler, kişinin, Müslümanın bütün insanlarla ve özelde Müslümanlara karşı tavırlarında durum böyleyken, müminler ortak oldukları amelde de birbirleri ile faydalanırlar. Nasıl? Aynı cemaat namazında olduğu gibi. Onlara katılan herkesin sevabı o diğer Müslümanlar sayesinde, onların vesilesiyle 27 kat bir rivayete göre fazlalaşır. İşte cemaat ile yapılan ibadetlerde başkalarının ameli kişinin sevabının yükselmesine sebep oluyor. Aynı zamanda kendi ameli de başkalarının sevabının yükselmesine sebep oluyor. Hatta namaz sevabının, namaz kılanların sayısı yükseldikçe yükseleceği de söylenmiştir. Böyle rivayetlerde vardır. Allah yolunda cihat, hac, iyiliği emretme, kötülükten engelleme, takva ve hayır üzere yardımlaşmak da aynı şekildedir. Müminlerin bu konularda Allah katında Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmeleri için birbirlerine ihtiyaçları vardır ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, müminler bir bina gibidir, biri diğerini destekler demiştir ve parmaklarını birbirine kenetlemiştir, birbirine geçirmiştir. İşte ey mümin kardeşlerim, bilindiği üzere dünya hayatındaki amellerimiz ahirette lehimize ya da aleyhimize karşımıza çıkacaktır muhakkak. Müslümanın diğer Müslümanlarla beraber bir vücudun organları gibi Allah Azze ve Celle'nin ipine topluca sımsıkı sarılmaları ve salih amellerde yardımlaşmaları, hep beraber bu amelleri yapmaları dünyada da ahirette de onlar için hayır olacaktır. Bu Müslümanların birbirleri için dua etmelerini de içine alır. Tabii ki her zaman birbirimize hatırlatmalıyız ki amellerin Allah katında kabul şartları ihlas ve amelin şeriata uygun olmasıdır. Ancak Allah İslam'a uygun olan, şeriata uygun olan ve ihlasla, yani Allah için yapılan amelleri katında kabul eder. Tabii ki bunların yanında salih amellerin Allah katında değerlerini artıran ihsan unutulmamalıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ihsan hakkında soruldu. O şöyle dedi aleyhissalatü vesselam: Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Sen onu görmesen de onun seni gördüğünü bilmendir. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh bu hadisle ilgili şöyle der: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kulun Allah'a bu sıfat üzerine ibadet etmesinin gerekliliğine işaret ediyor bu hadiste. Bu Allah Azze ve Celle'nin kuluna yakınlığını hissetmesi, sanki Allah'ın önünde duruyor ve onu görüyormuş gibi davranmasıdır. Bu özellikteki kişiye Allah Azze ve Celle korku, heybet ve yüceltme, Rabbini yüceltme sıfatları kazandırır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde dediği gibi Allah'ı görüyormuşçasına ondan korkmandır ihsan. Yine bu özellik Müslümana ibadet hususunda nasihatleşmek, onu tamamlamak ve güzelleştirmek için çalışmasını gerektiriyor. İbadet durumunda bu yakınlığı akla getirmenin sünnet olduğu hakkında malum olduğu üzere sahih olan rivayetler vardır ki onlardan biri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğudur: Sizden biri namaz kıldığı zaman Rabbi ile konuşuyordur veya Rabbi onunla kıble arasındadır. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kul namaz kıldığı zaman Allah kulun yöneldiği taraftadır. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelamında ihsan ismi bazı yerlerde geçmiştir. Bunlardan birisi Kehf suresinin 30. ayet-i kerimesi: İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar bilmelidirler ki biz güzel işler yapanların, yani ihsanda bulunanların ecrini zayi etmeyiz. Yine Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurdu: Bilakis kim muhsin olarak, ihsan sahibi olarak yüzünü Allah'a döndürürse onun ecri Rabbi katındadır. Takva ile bitişik olarak ise Allah Azze ve Celle'nin şu sözüdür ihsanla bağlantılı olarak: Çünkü Allah sakınanlar ve muhsin olanlar, güzel amel işleyenler ile beraberdir. Rabbim bizleri muhsinlerden, ihlas sahibi kullarından eylesin ve ihlasla, ihsanla ve salih amellerle Rabbine yaklaşan, Rabbinin razı olduğu kullarından eylesin. Unutmayalım ki ey müminler, kalplerimiz ancak Allah'ı gereği gibi zikredersek huzur bulur. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzur bulanlardır. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben kulumun zannı üzereyim. Beni zikrettiği halde ben onunla beraberim. Beni kendi içinde zikredersen ben de onu kendi içimde zikrederim. Eğer beni bir topluluğun içinde zikrederse ben sonu daha hayırlı bir topluluğun içinde onu zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşacak olursa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer o bana yürüyerek gelecek olursa ben ona koşarak giderim buyuruyor. Peki nasıl olacak da ihsan sahibi, yani muhsin kullardan olacağız? Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki iyilik yapın, şüphesiz Allah muhsin olanları sever. Peki nedir bu iyilik emri? Nasıl iyilik yapmış olabiliriz? İbn-i Recep El-Hambeli rahmetullahi aleyh diyor ki bazen buradaki iyilik emri bazen vacip manasında olur. Yani Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinde vacip olan, farz olan amelleri yerine getirmekle bu iyilik gerçekleşir ve kişi muhsinlerden olur. Bazen bu emir müstehap manasındadır. Yani fazladan sadaka vermek, insanlara yardım etmek gibi. Gerek gizliden, gerekse açıktan, vacip ya da nafile ibadetler olsun, bunları yerine getirmektir iyilik yapmak. Ve yine haram olan şeyleri terk etme hususunda da dikkat etmek iyilik emrinin kapsamı içerisine girer. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi günahın gizli ve açığını terk edin. Rabbim bizleri muhsinlerden, ihlas sahibi olan, Allah Azze ve Celle'ye ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gereği gibi iman ettikten sonra Allah'a ve Resulüne itaat eden mümin, muvahhid, salih, sadık, muhlis kullarından eylesin. Bu şekilde de Rabbi Allah Azze ve Celle'ye yaklaşan ve onun razı olduğu kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: Ben uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da. Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM her yerde sizlerle. Android cihazlarınızdan Google Play Store'a girerek Özel FM uygulamasını indirebilir, istediğiniz yerde, istediğiniz zaman radyomuzu dinleyebilirsiniz. Ayrıca Özel FM'in sosyal medya hesaplarından programlarımız hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alallahu teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهِ لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحِلُّقُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Evet. وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Kardeşler, 107. Tevbe suresinin 107. ayeti. Allah burada buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا. Dırar mescidi edinenler. Kardeşler, dırar zarar vermek demektir. Bir başkasına zarar vermek demektir. İster bir menfaati olduğundan dolayı başkasına zarar versin, İstersen hiç menfaati olmadığı halde bir başkasına zarar versin. Bazı alimler bunu ayırmışlardır. Darar, bir başkasına zarar vermek derken, dırar da kendi menfaatinden dolayı bir başkasına zarar vermek olarak ne yapılmış? Tarif edilmiş. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde la dırara ve la darar demiştir. Yani zarar vermek de yoktur, zarara zararla mukabele etmek de yoktur demişler. Dolayısıyla burada diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. İnsanlara zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasında tefrika çıkarmak için ve daha önce Allah ve Resulüne savaşan adamı beklemek için mescit yapanlar var ya, vele yahlifunne in eradna illel husna, bunlar bunu yaparlarken de biz ancak iyilik düşünüyoruz diyerek yemin ederler. Bu mescidi yaparken, halbuki mescidi yaparken kasıtlı olarak İslam'a zarar vermek için yapıyorlar mescidi. Başka Müslümanlara zarar vermek için yapıyorlar ve bunu niye yapıyorsunuz dendiğinde biz ancak iyilik düşünüyoruz diye yemin ederler bir de diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ve le yahlifunne in eradna illa lhusna, yemin ederler. Vallahu yeşhedu innehum lekazibun, Allah şahitlik eder ki onlar bunu söylerken yalan söylüyorlar. Yani biz ancak iyiliği düşünüyoruz, onun için mescit yapıyoruz derken yalan söylerler. Allah onların yalan söylediğini biliyor. Bunun şeyi nedir? Aslı nedir bu ayetin kardeşler? Bu ayetin iniş sebebi nedir? İniş sebebini eğer bilirsek bu ayeti daha iyi anlarız. Kardeşler, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde bazı insanlar iman ettiler, bazı insanlar da iman etmediler ama iman etmiş göründüler. Yani kalplerinde küfrü nifakı saklarlarken dilleriyle kelime-i şehadet getirdiler. Biz bunlara ne diyorduk? Münafık diyorduk. İşte Kuba'nın orada da, Kuba biliyorsunuz Allah aşağı yukarı Allah Resulü'nün mescidine 5 kilometre uzaklıkta bir köydür. Yani Mescid-i Nebevi'ye 5 kilometre 1 saatlik uzaklıkta, yürüme 1 saatlik uzaklıkta bir yoldur. Hemen bu Küba'nın arka taraflarında, yani Kuba Mescidi'nin arka taraflarında, kuzey taraflarında, yani Kuba Mescidi'ne yakın bir yerde, oraya Zuyevan ya da Ziyevan deniliyormuş. Orada münafıklar vardı ve bunlar Ebu Amr er-Rahib denen bir adama bağlıydılar. Bu münafık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce, yani cahiliye devrinde Hristiyan olmuş, rahipliğe yükselmiş, hak kitapları okumasına rağmen kendisi Peygamberimiz Medine'ye gelmeden peygamberlik düşünüyordu. Kendisinin peygamber olacağını zannediyordu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Allah Resulüne iman etmediği gibi bir de Allah Resulüne kin besledi. Ve Allah Resulü Medine'ye geldikten sonra kendisine inanan 50 civarındaki gençle Mekke'ye gitti. Mekke'de kaldı ve Mekkelileri hiç durmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı kışkırtıyordu. Savaşa teşvik ediyordu. Dolayısıyla Bedir Savaşı'nda da onlarla beraber oldu bu Ebu Amr denen adam. Bedir Savaşı'ndan sonra hala Mekkelileri ve Mekke'nin çevresindeki müşrikleri Allah Resulü'ne karşı kışkırtıyordu. Uhud Savaşı'nda da onlarla beraber oldu Allah Resulü'ne karşı. Ta Mekke'nin fethine kadar Mekke'de kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi fethedince Mekke'den kaçtı, Taif'e sığındı. Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü Huneyn'e yürüyüp Huneyn'den sonra da Taif'i kuşatınca Taif'ten de kaçtı ve Sur-i Şam tarafına gitti. Şam biliyorsunuz bugünkü Şam şehrinin ismi değildir Şam. Suriye bölgesine Şam denirdi. Yani bir bölgenin adıydı Şam. Oraya gitti ve Medine'deki münafık olan arkadaşlarına haber gönderdi. Dedi ki bir tane karargah yapın ki orada o karargahta silahlanın. Ben burada Kayseri ya da işte Şam valisini ikna etmeye çalışacağım. Muhammed'in üzerine yürümek için. Eğer siz de oradan bize destek çıkarsanız nasıl ki Mekkeliler Muhammed'i Mekke'den sürdüler çıkarttılarsa biz de Medine'den Muhammed'i sürüp çıkaracağız dedi. Oradaki münafıklar oturdular, bir karar verdiler. Nasıl bir karargah yapalım? Nasıl bir karargah yapalım? En iyisi mescit adında bir karargah yapalım. En uygunu mescit görünümü altında bir karargah yapmaktır dediler. Ve ne yaptılar? Bir tane mescit yaptılar. Kuba'nın böyle biraz kuzey tarafında, Kuba'ya yakın bir yerde, Ziyevan denen bir yerde ya da Zuyevan denen bir yerde orada bir mescit yaptılar. Tam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tebük seferine çıkmadan önce bu mescidi bitirdiler. Allah Resulü Tebük'e gideceği zaman işte Medine'ye bir saatlik uzakta olan bu Ziyevan denen yere varıp orada işte insanların toplanmasını beklediği sırada bu münafıklar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dediler ki ya Resulallah biz hastalarımız, yaşlılarımız için ve yağmurlu havalarda, kış gibi havalarda Kuba Mescidi'ne gidemeyenler için bir mescit yaptık. Ayrıca gelen seller de Kuba ile bizim aramızı ayırıyor. Dolayısıyla bir mescit yaptık. Bu mescitte işte namazımızı kılmak istiyoruz. Eğer siz de mescidimize gelir teşrif eder de burada iki rekat namaz kılarsanız sizin namaz kıldığınızı, mescidimizde namaz kıldığınızı görenler mescidimize rağbet ederler. Lütfen mescidimize gel iki rekat namaz kıl dediler. Allah Resulü dedi ki ben şu anda seferle meşgulüm. Şu anda gelemem ama eğer dönersek inşallah gelip mescidinizde namaz kılacağım dedi. Allah Resulü niye Tebük seferine çıkmıştı? Çünkü gelen bazı duyumlarda Bizans'ın işte 40 bin civarında ordusuyla beraber Medine'ye doğru yola çıktığı haberini almıştı Allah Resulü. Allah Resulü de bunun üzerine 30 bin civarında ashabını topladı, sahabeyi topladı. O da Tebük'e doğru yola çıktı. Tebük aşağı yukarı Medine ile Şam arasında sulak bir bölge. Allah Resulü oraya kamp kurdu. 20 gün kadar orada kaldı Allah Resulü. Fakat Bizans'tan hiç kimsenin gelmediğini, geleceklerine daha dair bir haber görmeyince Allah Resulü ashabıyla istişare etti ve Medine'ye doğru tekrar geri döndü. Yine bu Kuba'nın yakın yerdeki Ziyevan'a geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu münafıklar yine Allah Resulü'nün yanına geldiler. Dediler ki ya Resulallah hani bize söz vermiştin seferden dönünce işte geliriz sizin mescidinizde namaz kılarız diye. Gelir de bize dedi tekrar namaz kılar mısın mescidimizde? Bu arada Allah-u Teala işte Tevbe suresinin bu ayetini indirdi. 107. ayeti. Onların bu mescidi sırf İslam'a düşmanlık için, Müslümanlara ve İslam'a zarar vermek, Müslümanların arasında nifak sokmak. Çünkü Kuba'daki cemaati böleceklerdi. Müslümanları ikiye bölmek, Müslümanların arasında fitne çıkarmak, yeni yeni Müslüman olanların kafasını karıştırıp tekrar dinden döndürmek için bu mescidi yaptıklarını Allah-u Teala Habibine bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönünce kardeşler 3 tane, bazı rivayetlerde 2 der, bazı rivayetlerde 3 tane sahabiye emir verdi ve dedi ki gidin o mescidi yakın, yıkın ve yakın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O sahabiler de gittiler o mescidi ki o münafıklar da mescidin içindelerdi. O mescid yatsı vaktinde yıktılar ve yaktılar. İçindekilerin birçoğu kaçtı ama içinde bir tanesi kaçmadı, direndi mescitten çıkmak için ama o da yanmaya başladı. Vücudunun bir kısmısı yandı anca o zaman kaçtı. Sabahleyin bir baktı ki o münafıkların çoğu mescit yerle yeksan olmuş, yakılmış. İşte Allah Resulü, Allahu Teala Celle Celaluhu bu mescitten haber veriyor. Mescid-i Dırar, Müslümanlara zarar vermek için yapılan mescit. Bir defa bunu yapanların münafık olduğunu Allahu Teala bu ayetiyle ne yaptı? Beyan etti. Ve o mescidin de zararlı bir mescid olduğunu, insanların namaz kılması, dinini öğrenmesi için değil, sırf Müslümanların arasında ikilik çıkarmak, nifak çıkarmak için yapıldığını beyan etti. Dolayısıyla kardeşler, İslam dininde bir mahallede iki mescit yapılmasına müsaade edilmez, biliyor musunuz? Niye? Çünkü mahallenin arası ayrılır, tefrika olur, ayrılık olur diye. Halbuki bir mahalleli bir mescitte anca namaz kılar. Çünkü bir mahalleli bir mescitte namaz kılarsa o mahalleli birbirinden haberdar olur. Hastası varsa cemaate gelmeyen insan olduğu zaman hemen sorarlar. Falanı görmüyoruz bir iki gündür, nerede bu diye. Eğer hasta olduğunu duyarlarsa haydi kardeşimizi ziyaret edelim derler. Problemi varsa problemini hallederler. Eğer cenazesi varsa cenazesine katılırlar. Dolayısıyla Müslümanlar birbirinden haberdar olur. Ama bir mahallede bir mescit yetiyorsa eğer, ikinci bir mescidin yapılması hem cemaati böler hem de Müslümanlar arasında tefrika oluşturur. Ama mahalle büyük, mescit de küçükse, o mahalle halkını almıyorsa, kardan, soğuktan, sıcaktan korumuyorsa, o zaman ya o mescit büyütülür, daha büyük bir mescit yapılır ya da başka bir mescit yapılır orada. Eskiden ki Arabistan'da hala böyledir, bütün ister büyük olsun ister küçük olsun bütün mescitlere mescit denirdi. Cami şeyi sonradan çıkmıştır. Cami, büyük mescitler yapılınca bir de cumalar bir şehirde tek bir camide kılınıyordu ve o şehrin ya da o kazanın, o kasabanın halkını alacak kadar büyük yapılıyordu. Cami kendisinde kalabalıkları toplayan anlamında kullanılmıştır. Cemeden manasında kullanılmıştır. Bunun için büyük camilere ya da içinde cuma namazı kılınan camilere cami denmiştir. Mescitlere cami denmiştir. Ama Arapçada ister büyük olsun ister küçük olsun mescit denir kardeşler. Dolayısıyla eğer bir mescit Allah rızası için yapılmışsa, yapılışında Allah rızası varsa ve takva üzerine kurulmuşsa, orada Allah'ın dini anlatılıyorsa, Allah'ın kitabı açıkça beyan ediliyorsa, insanlara ilim öğretiliyorsa, Kur'an öğretiliyorsa, ders öğretiliyorsa, Müslümanların problemleri konuşuluyorsa, cihat kararları alınıyorsa, orası takva üzerine kurulan bir mescittir kardeşler. Ama günümüzde olduğu gibi, bugün maalesef Kafkasya'dan Yemen'e, Fas'tan Endonezya'ya kadar birçok İslam ülkesinde, hatta İslam ülkesinin %90'ında gayri İslami yönetimler var. Allah'ın kanunlarıyla yönetmiyorlar ve buradaki mescitlere de bunlar hakimler. Böyle mescitlere ne diyeceğiz peki? Hakkın söylenmediği, hakkın ketmedildiği, tam tersine tağutların övüldüğü, tağuti sistemlerin övüldüğü, Allah düşmanlarına, şeriat düşmanlarına dualar, hayır duaların yapıldığı, rahmetlerin okunduğu mescitlere ne diyeceğiz peki? Bazı alimler de yapanlara bakmışlar. Yapanlar demiş, hani bu münafıklar gibi zarar vermek için yapmadılar bunu. Mesela Türkiye'yi ele alacak olursak, Türkiye'deki mescitlerin çoğu Selçuklular ve Osmanlılar zamanında yapılmış ve yapılış gayeleri de sadece ve sadece İslam'a hizmet içindir. Namazımızı kılalım, çocuk Kur'an öğrenelim, dersler yapalım, hak anlatılsın diye yapılmıştır. Aldık o zamanlar İslam devleti vardı. Şu anda yapanlar bile, şu andakiler bile halk bir mahalleye mescit yaparken, mescidi olmayan bir mahallede ya bir mescit yapalım, orada namazımızı kılalım, çocuklarımız Kur'an okusunlar diye yapıyorlar değil mi? Yani bu halk yapılış niyetiyle hiçbir zaman İslam'a zarar verelim, Müslümanlara zarar verelim niyetiyle yapmıyorlar. Sadece namazımızı kılalım, işte çocuklarımız falan Kur'an öğrensin diye yapıyorlar. Buraya kadar baktığın zaman o Mescid-i Dırar'ı yapanlarla bir ilgileri yok, bir benzerlikleri yok. Çünkü onlar daha baştan İslam'a zarar vermek niyetiyle yaptılar. Halbuki bunlar İslam'a zarar verme niyetiyle yapmadılar, yapmıyorlar. İşte namaz kılalım, yani niyetleri doğru, niyetleri güzel. Ama ondan sonrası önemli, ondan sonra ise camiyi yapıyorlar, bitiriyorlar, sisteme teslim ediyorlar. Artık oraya sistem hakim oluyor ve sistem kendi adamlarını görevlendiriyor ve onlara diyor ki benim sistemime aykırı bir söz söylemeyeceksin. Benim sistemime aykırı ayetleri okumayacaksın, hükümleri vermeyeceksin diyor. İşte Mescid-i Dırar diyen kardeşler bundan sonrası için Mescid-i Dırar diyorlar. Çünkü evet yapanlar her ne kadar olsa kötü niyetle de yapmasalar da iyi niyetle de yapsalar da fakat daha sonra oralara sistem hakim oluyor ve oralarda hakkı gizliyorlar, hakkı söylettirmiyorlar ve yine şeriatı kaldıranlara hayır dualar yapılıyor. Bazı alimler de yapanlara bakmışlar, ya yapanlar bu münafıklar gibi hani zarar vermek için yapmamışlar. Bu tarafa baktığınızda onlara benzemiyorlar ama şu tarafa baktığınızda onlara benziyorlar. Demişler ki biz buraya ne takva mescidi diyebiliriz, ne de Mescid-i Dırar diyebiliriz, desek mescidi meçhuldur deriz demişler. Nitekim ben bir hocamdan birisine sormuştum, Türkiye'nin sayılı alimlerinden, Allah selamet versin yaşıyor hala. Kendisine sormuştum, hocam bu mescitlere ne diyeceğiz biz, bugünkü mescitlere? Çünkü evet halk iyi niyetli, Müslüman halk yapıyor bunu, namaz kılalım diye yapıyor, işte Kur'an öğrenelim diye yapıyor. Ama ondan sonra da sisteme teslim ediyor, sistem oraya hakim oluyor. Kendi sistemine aykırı olan hiçbir şey konuşturmuyor. Ne diyeceğiz diye Necati'cim desek buraya mescidi meçhul deriz anca demişti. Yani böyle bir durumumuz var kardeşler. Maalesef Müslümanlar kendi aralarında para topluyorlar, mescit yapıyorlar. Sistem oraya kendi maaşlı adamlarını koyuyor ve orada hakkın gizlenmesini sağlıyor. Kaldı ki kendi ifadelerine göre laikliği tarif ederlerken laiklik din işini devlet işine, devlete devlet işini dine karıştırmamak diye tarif ederlerken kendileri dini devlete asla karıştırmıyorlar ama kendileri dine her zaman müdahale ediyorlar. Her zaman karışıyorlar. Dolayısıyla baktığınız zaman bugün birçok o camide görevli olan, yani bize kızıyorlar, bizi eleştiriyorlar, bizi şey diyorlar diye. Şu Kur'an'dan belki 10 tane 20 tane ayet versem orada anlatabilirler mi? Tefsir alimlerinin anlattığı gibi anlatabilirler mi? Mesela bu Kur'an'da birçok ceza ayetleri var. Zina yapanın suçu var, hırsızlık yapanın suçu var, iftira cezasının suçu var, misal öldürmenin suçu var. Mesela işte size kürsülerden içki içmeyin derler, kumar oynamayın derler, namazınızı kılın, zekatınızı verin, orucunuzu tutun derler ama

Kumar oynatıyorsunuz. Siz Allah'ın kumarı yasaklayan ayetlerine karşı savaş açıyorsunuz diyebilirler mi? İçkiyi Allah haram kılmışken siz içki fabrikaları kurarak, içki fabrikalarına ruhsatlar vererek Allah'ın ayetlerine savaş açıyorsunuz diyebilirler mi? Ey mahkemedeki hakimler, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir derken, siz batıdan kafirlerden aldığınız kanunlarla hüküm verirken Allah'ın kanunlarına karşı savaş açıyorsunuz diyebilirler mi? Diyemezler. İşte bunu demesinler diye onlara maaş veriyorlar. Hakkın ketmedilmesi için. Ve çeşitli bayramlarda da çeşitli tağutlara dualar yapıyorlar, rahmetler okuyorlar. İslam'ı ortadan kaldıranlara rahmetler okuyorlar. Dolayısıyla kardeşler, Mescid-i Dırar kelimesini Allah rızası için iyi okuyalım. Yani şöyle biraz da kendiniz internetlerden falan Mescid-i Dırar nedir falan diye bir okuyun. Görelim. Müslümanlara ve Müslümanların dinine zarar veren, içinde küfri kanunların ve ideolojilerin övüldüğü ve Müslümanlara sevdirildiği Allah'ın hükmü ve hakimiyetiyle çelişen yasaların ve anayasaların kabul edilmeleri için telkininde bulunulduğu, halkın hükmünü ve hakimiyetini Allah'ın hükmünün ve hakimiyetinin yerine ve önüne geçirmiş olan şirk devletlerinin bekası için dualar edilen her yer Mescid-i Dırar hükmündedir. Dolayısıyla bu ayeti çok iyi kavramamız ve çok iyi anlamamız lazım. Eğer Mescid-i Dırar'ı bilirsek o zaman insan kendi gününe ayeti getirir ve kendi gününe göre ne yapar? Ayetin hükmünü görür kardeşler. La tegum fihi ebeda, 108. ayet. Allahu Teala diyor ki peygamberine, la tegum fihi ebeda. Hani onlar dedilerdi ya, ya Resulullah buyur bir mescidimizde namaz kıl falan dedilerdi ya, Allahu Teala o mescidin zarar vermek için yapıldığını söyledikten sonra Allah Resulüne dedi ki la tegum fihi ebeda. Sakın orada hiçbir namaz kılma. Kame, kıyam, ayakta durmak demektir ama esas buradaki maksat namaz kılmak demektir. Ellezine yuqimune salate diyoruz değil mi? Namazı, namazın kıyamında bulunanlar, namazı ne yapar? Ayakta tutanlar, namazı yaşatanlar demektir. La tegum fihi ebeda, orada asla namaz kılma diyor. Le mescudun ussise alet takva min evveli yevmin ehakku en tegume fihi. Daha önceden ilk günlerde takva üzerine kurulmuş olan mescitte namaz kılmak daha önceliklidir diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Buradaki ilk günden takva üzerine kurulan mescit hangi mescittir dediğinde alimlerin bazıları bu mescidin Kuba Mescidi olduğunu söylerken bazıları da Mescid-i Nebevi demiştir. Ama ayetin gelişine baktığımızda bunların Mescid-i Dırar'ı yapmalarına baktığımızda, Kuba'nın da yanında, yakınında yapmalarına baktığımızda buradaki takva üzerine kurulan ilk mescitten maksadın Kuba Mescidi olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı mescit de hangisidir? Kuba Mescididir. Zaten burada da diyor ki ilk günden takva üzerine kurulan mescit diyor Cenab-ı Allah. Nitekim ayetin şeyinde bir başka ayette de der ki orada temizliği çokça sevenler vardır. Bu ayet inince Allah Resulü Kubalıları çağırdı. Siz temizliği nasıl yaparsınız diye sordu onlara. Onlar da dediler ki ya Resulallah biz tuvalet ihtiyacımızı giderdikten sonra önce taşla sileriz. Sonra da suyla temizleriz, suyla yıkarız deyince işte Allah sizi bundan dolayı sevmiştir demiştir. Dolayısıyla diyor ki Cenab-ı Allah le mescidun ussise alet takva min evveli yevmin ehakku en tegume fihi. Daha ilk gün takva üzerine kurulan mescitte namaz kılmak daha önemlidir, daha önceliktir. Fihi ricalun yuhibbune ey yete tahyeru. Bak biraz önce söylediğim burada. Orada temizlenmeyi çokça sevinen erkekler vardır, insanlar vardır. Rical, erkeklerden bahsediyor. Orada temizliği çokça seven erkekler vardır. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Allah çokça temizlenenleri sever. Tahara temiz oldu. Tahara iyice temizledi manasındadır Arapçada kardeşler. Dolayısıyla orada temizliği çokça sevenler vardır diyerek Allahu Teala Kübalıların övüyor. Yani Kuba'da namaz kılınmasını Allah Resulüne emrediyor.
Allah Resulü

0: bir hadisinde de kardeşler Kuba'da namaz kılmanın sevabı anlatılır. Allah Resulü her cumartesi günü Kuba'ya gider, orada mutlaka iki rekat namaz kılar dönermiş. Dolayısıyla cumartesi günü Kuba'ya gidip, Medine'den Kuba'ya gidip iki rekat namaz kılmak sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kim ki Kuba'da iki rekat namaz kılarsa bir umreye bedeldir demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efemen essese bünyanehu alet takva minallahi ve rıdvanin hayrun emmen essese bünyanehu ala şefa cürfin harin fenhara bih fenhara bihi nari cehennem. Cenab-ı Allah diyor ki temellerini Allah rızası ve takva üzerine kurulan mescit mi daha hayırlıdır, yoksa bir uçurumun kenarına kurulup kendisiyle beraber uçuruma ve cehenneme düşecek olanların yaptığı mescit mi daha iyidir diyor. Cenab-ı Allah bu zararlı mescit yapanların mescidini uçurumun kenarına yapılmış ve biraz sonra uçurumla beraber, hani şu Karadeniz'de falan görürsünüz, işte derelerin kenarlarına, dağların kenarlarına evler yapıyorlar. Sonra bir yer kayması olduğunda evinden beraber evi de kazıyıp götürüyor aşağıya doğru. Cenab-ı Allah işte mescidi dırarları uçurumun kenarına yapılan mescitlere benzetiyor. Biraz sonra diyor kaydığı zaman içindekiler o mescitle beraber cehenneme yuvarlanırlar diyor. Uçuruma yuvarlanırlar. Uçurumdan maksat burada cehennemdir kardeşler. Evet. Takva üzerine kurulan bir mescit mi daha hayırlıdır, yoksa böyle bir mescit mi daha hayırlıdır diyor. Evet. Ateşe, cehenneme düşecek mescit mi daha hayırlıdır? Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalim bir kavmi asla hidayete erdirmez buyuruyor kardeşler. La yezalu bunyanuhumul lezi benev ribeten fi kulubihim illa entegatta'a kulubuhum. Onların bu mescit yapmaları ve mescitlerinin yıkılmaları kalpte şüphelerinin artmasına sebep olmuştur diyor Allahu Teala Celle Celalü. Kalplerinde bir hasret olarak kalmıştır bunlar. Yani mescit yaptılar ama mescitleri hiçbir işlev görmedi. Allah peygamberine onların yaptığı mescidi bildirerek mescitlerini yıktırdı ve onların o mescidi yapmaları kalplerinde bir hasret olarak kalmıştır diyor Allahu Teala Celle Celalü. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, her şeyi hakkıyla bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir, yaptığı her şey hikmetli olandır buyuruyor. Yine çok önemli bir ayet geliyor. 111. ayet. İnna Allah iştera minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cenne. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Allah cihad eden Müslümanları mallarıyla canlarıyla cihad edip şehit olan Müslümanlara cenneti vererek bunu bir ticarete benzetiyor. Onlar benim yolumda canlarını ve mallarını harcadılar, ben de onlara cennetimi verdim diyor. Biliyorsunuz takasla mal alınırdı eskiden. Bir mal verilir, karşılığında da mal alınırdı. Eskiden köy yerlerinde para olmazdı, takasla mal alıp verirlerdi. Allah-u Teala o ticarete benzetiyor. Müminlerin canları ve malları karşılığında onlara cenneti vererek onların mallarını ve canlarını satın almıştır diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Alimin birisi diyor ki Allah müminlerle ticaret yapıyor ve ticaretinin karını da üstün tutuyor. Yani lütfundan müminlere ve müminlerin karını üstün tutuyor lütfundan diyor. Evet, inna Allah iştera minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cenne yugatiluna fi sabilillahi ve yaqtuluna ve yuqtalun. Onlar, yani canlarını ve mallarını cennet karşılığında satan müminler, yugatilune fi sebilillahi, Allah yolunda cihad ederler ve yaktulun, Allah yolunda öldürürler ve yuktelun ve Allah yolunda ölürler. öldürürken Allah yolunda öldürürler. Çünkü cihadın sonucu nedir? Öldürmek ve öldürülmek vardır. Savaş varsa ya sen onu öldüreceksin ya o seni öldürecek. Dolayısıyla hem öldürmek vardır hem de öldürülmek vardır. İşte canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldığı müminler için diyor ki Allahu Teala Celle Celalü yugatilune fi sebilillahi ve yaktulune ve yuktelune va'dan aleyhi hakkan fit-tevrati vel incili vel kur'an. Bu yani böyle olanlara yani Allah yolunda savaşıp Allah yolunda düşmanları öldüren veyahut da kendileri ölen insanları cennete koyacağına dair Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'daki vaadidir diyor. Yani hem Tevrat'ta Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edip ölenlerin cennete gireceğini vaat etmiş, hem İncil'de aynısını vaat etmiş, hem de Kur'an'da aynısını vaat etmiş. Bu diyor Allah-u Teala'nın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'daki vaadidir. Allah-u Teala'nın. Yani böylelerini mutlaka cennete koyacağını Allah bu kitapların üçünde de vaat etmiştir diyor. Ve men evfa bi ahdihi minallahi festebşiru bi bey'ikumullezî bâya'tum bih. Evet. Ahdine Allah'tan daha fazla vefa gösterecek kim vardır diyor. Vaat ettiği zaman vaadini Allah'tan başka en iyi şekilde yerine getirecek kim vardır? O halde festebşiru sevinin. Neyden? Bi bey'ikumullezî bâya'tum bih. Sattığınız alışverişle, yaptığınız alışverişle sevinin diyor Allah-u Teala. Yani savaşa gidip öldüğü zaman birisi arkasından ağlamayın, arkasından şehitmeyin. Yani sevinin. Eskiden öyle şey derlermiş. Şehit anasıyım, şehit babasıyım diye övünürlermiş. Allah yolunda ölenlere kayıp demezlermiş. Onun için ecdadımız oğlunu askere gönderirken eskiden yürü oğlum ya şehit ol ya gazi ol diyerek gönderirmiş. Çanakkale Savaşı'nda bir tane komutan askerinin elinde bir kına görür. Annesi askere gönderirken kına yakmış eline. Demiş ki oğlum demiş o elinde niye kına yaktın sen demiş komutan. Bilmiyorum komutanım ben askere gelmeden annem yaktı demiş. Annene bir mektup yazdın da demiş bir sor bakalım niye yakmış bu kınayı senin eline. Annesine mektupla sorar der ki anne bana askere giderken elime kına yakmıştın. Komutan bunu gördü merak etti bana sordu eline niye kına yaktın diye bilmiyorum annem yaktı dedi. Annene bir sor bakalım dedi. Niye yaktın benim elime kınayı askere gelirken der. Oğlum der annesi yazdığı mektupta. Biz Allah yolunda kurban olacaklara boya yakarız. Eskiden koyunlara, kurbanlık koyunlara boya sürerlerdi biliyorsunuz. Boyalarlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'den Mekke'ye kurbanlarını sürerken haç için onlara boya sürmüştü. Oğlum biz kurbanlıkları Allah yolunda keseceğimiz kurbanlıklara boya sürerdik, boyalardık. Seni de askere gönderirken Allah yolunda kurban ettim ben. Onun için eline kına yaktım evladım demiş. Seni ben Allah yolunda kurban ettim evladım. Bundan dolayı sana kına yaktım demiş. Kurbanlık gönderdim ben seni. Yozgatlılarda satılmış çoktur satılmış isim. Yozgat tarafında. Bize göre çok kötü bir isim satılmış. Yozgatlılara sordum ben dedim ki niye satılmış ismini koyuyorsunuz siz? Çünkü başka yerlerde yanlış anlaşılır bu isimler. Dedi ki bizim oralarda birkaç tane çocuğu olan bir kimse çocuğunun birisine mutlaka satılmış ismini koyar. Yani bu Allah yolunda satılmış. Biraz önceki ayete Allah yolunda satılmış manasına satılmış ismini koyarlar bizim orada der. Hani Allah dedi ya Allah müminlerin canları ve malları karşılığında Allah onlara cenneti vererek mallarını ve canlarını satın almış dedi ya. Bizde çocuğunu Allah yolunda satılmış olarak görür der. Bunun için kollar demişti. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki o halde yaptığınız ticaretle sevinin. Çünkü sizin ticaretiniz zarar etmedi. Çok çok karlısınız. Şehit olmak çok faziletli bir şey değil mi? kul hakkının dışında bütün Allah'ın hakları affediliyor, günahları affediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Firdevs cenneti, Allah'tan isteyeceğiniz zaman Firdevs cennetini isteyin, çünkü o cenneti, cennetlerin ortası ve en yüksek yeridir diyor. Ve Firdevs cennetinde de peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin olacağını beyan ediyor. Bak, şehitler kimlerle beraber oluyor? Peygamberlerle, sıddıklarla ve salihlerle beraber oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki, bu ticaretinizden, yani Allah'ın cennetine karşı mallarınızı ve canlarınızı satmanızdan üzülmeyin, sevinin diyor. Böyle bir ticaretten sevinin diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Evet, 112. ayete gelince, اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Onlar, yani o canlarını ve mallarını Allah'ın cenneti karşılığında satanlar var ya, ettaibun, onlar çok tövbe edenlerdir. Çok tövbe eden, taib, tabe, tövbe etmek demek. Tevvab, tövbeleri çokça kabul eden demektir. Onlar taibundurlar. Yani bir günah işlediklerinde, bir hata ettiklerinde günahlarının ve hatalarının farkına varır varmaz hemen Allah'a yönelirler ve günahlarından tevbe ederler. Günahlarında ve hatalarında ısrarcı olmazlar onlar. Ettaibun el abidun. Ve Allah'a çok ibadet ederler onlar. Abid diye ne diyoruz abid diye? Abededen geliyor. Abede. Abede ibadet etmek demek, kulluk etmek demek. Abid de Allah'a ibadet eden, kulluk eden demektir. Abidun, ibadet edenler demektir. Onlar Allah'a ibadet ederler. Başka? Elhamidun, onlar Allah'a çokça hamd ederler. Allah'ı çokça överler, Allah'ı çokça sena ederler. Başka? Es-sa'ihun, sa'ihundur onlar. Sa'ihunu İslam alimleri iki şekilde açıklamışlar. Birisi, Allah yolunda yolculuğa çıkanlar. Bunlar ya Allah yolunda ilim öğrenmek için yolculuğa çıkanlar veya Allah yolunda cihad etmek için yolculuğa çıkanlar. Sahihunu bir böyle anlatmışlar ama kabul edilen görüşe göre Allah Resulüne de sorduklarında sahihun nedir ya Resulullah diye, bak Araplar bile anlamamışlar sahihun, Araboğlu Arap olmalarına rağmen. Buradaki sahihun nedir, kimdir diye Allah Resulüne sorduklarında oruç tutanlar demiştir Allah Resulü. Çok oruç tutanlar. Yani Ramazan orucunu tuttukları gibi kendilerine tavsiye edilen oruçları da tutanlar. Allah rızası için çokça oruç tutanlar. Başka Er-raki'un Es-sacidun, ruku edenler ve secde edenler. Halbuki burada namaz kılanlar diyebilirdi değil mi Cenab-ı Allah? Ama ruku namazın İki cüzünden bahsetti Cenab-ı Allah. Dedi ki ruku edenler er-raki'une ve es-sacidun. Ruku edenler, onlar ruku ederler, secde ederler. Çünkü namazın içinde Allah'ı tazim eden iki büyük rükün vardır ki birisi rukudur, birisi secdedir. Her ikisinde de Allah'ın huzurunda, rukuda Allah'ın huzurunda Allah'a karşı saygıyla eğiliyorsun. Secdede de Allah'ın huzurunda alnını yere koyuyorsun. Bu tevazının en üst noktasıdır. Ve bu secde bizim şeriatımızda, yani Hazreti Peygamber'in şeriatında sadece ve sadece Allah'a yapılır. Allah'ın dışındakilere secde yapılırsa küfür olur bu. Şirk olur. Dolayısıyla cennet karşılığında mallarını ve canlarını satanlar ne yapıyormuş? Taibunmuş onlar. Çok tövbe ederlermiş. Abidunmuş onlar. Çok ibadet ederlermiş. Hamidun, Allah'a çok hamd ederlermiş. Es-sa'ihun, çok oruç tutarlarmış. Er-raki'un es-sacidun, çok namaz kılarlar, çok ruku ederler, çok secde ederlermiş. Başka el-amirune bil-maruf, birbirlerine iyilikleri emrederlermiş. Yani emri bil-maruf yaparlarmış. El-amir, bugün Türkçemizde hala kullanıyoruz amirim diye, değil mi? Amir emreden demektir. Amir, Türkçemizde hala kullanıyoruz. Evet. El amirune bil maruf. Marufu emrederler onlar. Birbirlikle birbirlerine iyilikleri emrederler ve tavsiye ederler. Başka ve nahune anil münker. Bu da nehy anil münker. Birbirlerine kötülüğü men ederler, kötülüğü yasaklarlar. Birinin bir kötülük yaptığını gördüğü zaman hemen uyarırlar. Kardeşim bu sana yakışır mı derler. Sen Müslümansın, yapma bunu derler. Tevbe et, Allah'a dön derler. Vel hafizune li hududillah. Allah'ın sınırlarını korurlar. Allah'ın kendileri için çizdiği sınırları, hudutları korurlar. Allah'ın çizdiği sınırlar ve hudutlar nedir? Yasakları ve emirleridir. Yani onlar Allah'ın emrettiği şeyleri Allah'ın emrettiği gibi yaparlar. Allah'ın yasakladığı şeylerden de küfürden kaçar gibi kaçarlar. Uzak dururlar onlardan. Ve beşşiril müminin. O halde ey Resulüm, böyle olan müminleri müjdele diyor Cenab-ı Allah. Bu ayetteki gibi hayatını sürdürenleri, bu ayetteki gibi Allah'a kul olanları müjdele ey Resulüm. Neyle müjdeleyecek? Allah sizden razı olmuştur ve Allah size cennetini vaat etmiştir diye müjdele onlara. Sizin varacağınız yer cennettir diye müjdele ey Resulüm onları diyor. Nitekim Allah bizzat böyle ayetleri çeşitli yerlerde saydıktan sonra ne diyordu? Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Böyle yaşayıp böyle nefesini teslim edecek olanlar nefeslerini teslim ederken son nefeslerini Allah onlara der ki ya eyyetühen nefs, ya eyyetühen nefsül mudmeinne, ey mutmain olmuş benim imanımla yatışmış olan nefis, irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye, Rabbin senden, sen de Rabbinden razı olarak dön Rabbine. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti, gir salih kullarımın arasına, gir cennetime diye siz ruhunuzu teslim ederken Allah'ın izniyle, eğer burada ayetteki gibi bir hayat sürerseniz Allah'ın izniyle belki de böyle bir hitabı duyacaksınız. Şimdi gelelim, günümüzdeki hastalık da var burada. Şimdi iyi dikkat edin kardeşlerim ayete. Ma kana linebiyyi vellezina amenu eyestagfiru lilmüşrikin velev kanu uli kurba min ba'di ma tebeyyene lehum ennehum ashabul cahim. Ma kana linebiyyi vellezina amenu, hiçbir peygamber ve hiçbir mümin için olamaz. Ne olamaz? Eyestagfiru lilmüşrikin. Hiçbir peygamber ve hiçbir mümin için, müşrikler için af dilemek, müşriklerin affedilmesini istemek, bağışlanmasını istemek olamaz. Gördünüz mü ayeti? Ma kana li nebiyyi vellezina amenu en yestagfiru lil müşrikin velev kanu uli kurba. Hatta onlar en yakınları bile olsa, babaları, anaları, amcaları, dayıları, dedeleri bile olsa, şirk üzere ölmüş, küfür üzere ölmüş bir kimse için af dileyemezler. Ne zaman? Min ba'di ma tebeyyene lehum enne ashabul cahim. Onların cehennemlik oldukları artık iyice belli olduktan sonra nasıl belli olur? Cehennemlik olduğu görüyoruz değil mi hep hayatımızda? Hayatları boyunca Allah'ı inkar ederler, Kur'an'ı inkar ederler, peygamberime hakaret ederler, Müslümanlara hakaret ederler hayatları boyunca ve o şekilde de öyle ölüp giderler. Onların tevbe ettiği, imana gelmediğini gördüğümüz zaman ne yaparız? Artık küfürleri belli olmuştur onların. Artık küfür üzere ölmüştür onlar. Diyor ki Cenab-ı Allah min ba'di ma tebeyyene lehum ennehum ashabul cahim. Onların cehennem ashabı oldukları artık belli olduktan sonra hiçbir peygamber ve hiçbir mümin en yakınları da olsa müşrikler için, kafirler için dua yapamazlar. Onlar için affedilmeyi Allah'tan isteyemezler. Bu ayetin 3 tane sebebin nüzulunu anlatırlar kardeşler. Birincisinde derler ki Peygamber Efendimiz Ebu Talip vefat edeceği zaman amcasının başına vardı. Onun amcasının yanında Ebu Cehil ile Ümeyye bin Halef gibi kafirlerin ileri gelenleri de vardı. Amcasının yanına oturdu, dedi ki amcacığım. Çünkü amcasını çok seviyordu. Çünkü amcası hayatı boyunca onu malıyla canıyla muhafaza etmişti. Müşriklere teslim etmemişti onu. Amcacığım, ne olur bir kelime söyle de Allah'ın huzurunda onunla sana şefaatçi olayım, dedi. Nedir o kelime? La ilahe illallah de. Ya da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ey amcacığım, ne olur bir kelime söyle de Allah'ın huzurunda senin için yardımcı olayım, dedi. Ama Ebu Cehil ile Ümeyye bin Halef dediler ki ya Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dinini terk mi edeceksin, dediler. Ebu Talip öleceği zaman son sözü Abdülmuttalib'in dini üzere ölüyorum, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ey amcacığım, Allah beni men edinceye kadar senin için Allah'tan af dileyeceğim, dedi. Hatta Allah Resulü böyle söyleyince oradaki müminlerden bazıları, kalkın biz de şirk üzere ölen analarımız babalarımız için dua yapalım, dediler. Daha onlar kalkmadan, dua yapmadan Allah-u Teala'nın bu ayeti indirdiği rivayet edilir. Ayetin iniş sebeplerinden birisi bu. Ama İslam alimleri bunu biraz uzak görürler. Niye uzak görürler? Şundan dolayı. Çünkü Ebu Talip Mekke'de ölmüştü. Halbuki bu Tevbe suresi son inen surelerdendir ve Medine'de indi. Dolayısıyla surenin iniş zamanına ve Ebu Talip'in zamanında, ha, aynı şeyleri Allah Resulü söyledi ona. Yani bu kesin söyledi, anlatılır bu. Ebu Talib aynı şeyleri söylediği, Ebu Cehil'in ve Ümeyye bin Halef'in Abdülmuttalib'in dinini terk edeceksin dediği, Ebu Talib'in de ölürken Abdülmuttalib'in dini üzere ölüyorum dediği var. Ama bu ayetlerin ondan dolayı indiğini İslam alimleri, her ne kadar tefsirlerde bunlar anlatılmışsa da, pek yakın şey olarak görmezler. İkinci şey ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin kabrine gitmesi. Bir gün annesinin kabrine gidiyor. Aşağı yukarı işte demek ki bir sefer esnasında falan olsa gerek bu. Epey de bir Müslüman var. Bazı rivayetlere göre 1000 kişi kadar varlar. Allah Resulü Müslümanlar şöyle dururken bir kabrin başına varıyor. Orada sarsıla sarsıla ağladığını görüyor Müslümanlar. Allah Resulü'nün o güne kadar o kadar ağladığını hiç görmedik, diyor. Gözlerinden yaşlar, hani derler ya sicim gibi akıyordu diye. Gözlerinden yaşlar böyle akıyordu, sakalını ıslatıyordu. Allah Resulü'nün ağladığını görünce bizler de ağlamaya başladık. Bizi çağırdı yanına. Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsunuz, dedi, diyor. Niye ağlıyorsunuz? Dedik ki, diyor, ya Resulallah, senin ağladığını gördük de onun için ağladık. Deyince diyor, dedi ki, diyor, ben annemin kabrini ziyaret etmek için Allah'tan izin aldım. İzin istedim, bana bu izni verdi. Ama Allah, annem için istiğfarda bulunmak istedim. Annemin bağışlanmasını istedim, bana bu izni vermedi, diyor. Anneme dua yapma iznini vermedi, ondan dolayı ağladım, diyor. Bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi 6 yaşındayken vefat etmişti, değil mi? Ve Peygamberimizin peygamberliğine de hiç ulaşmamıştı. Bir de peygamber annesi. Ama şirk düzeninin içinde öldüğü için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e annesi için dua yapma izni verilmiyor. Belki de şunun için verilmemiştir. Eğer peygamberin daha önce şirk döneminde öldüğü annesine dua yaptığını görürlerse insanlar, onlar da kendi şirk üzere ölen annelerine, babalarına, yakınlarına dua yaparlar diye belki de men etti. Diyor ki Allah bana izini vermedi, sonra bu ayeti indirdi, diyor. Bir de böyle rivayet var. Bir üçüncü rivayet, ki en sağlam olan rivayet, en doğru olan rivayetin bu olma ihtimali büyük. Hazreti Ali bir gün adamın birisinin şirk üzere ölen annesi ve babası için dua yaptığını, onların affedilmesini istediğini görünce diyor ki, şirk üzere ölmüş olan annen ve baban için mi dua yapıyorsun, diyor adama. O adam da diyor ki, niye, diyor, İbrahim de şirk üzere ölen babası için dua yapmadı mı, diyor. Hazreti İbrahim için. Hazreti Ali bunu duyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve adamla kendi arasındaki konuştuğunu anlatınca bu ayet iniyor. Vakaya en uygun nüzul sebebi Allah alem bu olsa gerektir. Ama bizim anlayacağımız burada neymiş kardeşler? Bir kimse şirk üzere, küfür üzere ölmüşse en yakınımız dahi olsa onun cenaze namazını kılamayız. Onun için af dileyemeyiz. Allah'tan bağışlama dileyemeyiz. Çünkü cenaze namazı cenazenin affedilmesi için kılınır. Peki günümüzde ne oluyor kardeşler? Camiye gelen herkesin namazını kılıyorlar mı? Kafir olsun, Müslüman olsun. Komşularımız var, tanıdıklarımız var. Türkiye çapında gazetelerden, televizyonlardan duyduğumuz küfür ehilleri var. Hayatları boyunca İslam'a küfrediyorlar. Müslümanlara hakaret ediyorlar. Kitaba çöl bedevisi, peygamberimize çöl bedevisi diyorlar. Kur'an'a çöl kanunu diyorlar. Allah'ın hükümleriyle dalga geçiyorlar. Kur'an'ı yakıyorlar hatta. Kur'an'ı ayakları altına alıp çiğniyorlar. Sonra da geberiyorlar. Leşlerini de camiye getiriyorlar. Değil mi? Peki bu imamın hali ne olacak kardeşler? Bunun cenaze namazını kılan imamın ve onun cenaze kafir olduğunu bilip de onun cenaze namazını kılanların durumu ne olacak? Allah ne dedi burada? En yakınları bile olsa bir kimsenin müşrik olarak ve cehennemlik olduğu belli olduktan sonra ölürse eğer ne bir peygamberin ne de bir müminin ona istiğfarda bulunması olamaz demişti Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Köyünüzde komşunuz öldü, küfür üzere. Kardeşiniz öldü, babanız öldü. Nice kimsenin babaları da küfür üzere. Oğlu Müslüman ama babası şirk üzerine. Allah kitap tanımıyor. Öldüğü zaman el nedir diye cenazesine gidiyor değil mi? Cenazesini kılıyor babasının. Peki sen hiç düşündün mü Allah ne diyecek? Allah dediğini dedi zaten değil mi? Allah dediğini dedi zaten. Hiçbir peygamberin ve hiçbir müminin şirk üzere ölen en yakınları da olsa onların bağışlanması için dua ettiğini göremezsin dedi. Olamaz dedi Cenab-ı Allah. Peki Allah böyle demişken sen el ne der, amcam ne der, dayım ne der, akrabam ne der diye gider de onun cenazesini kılarsan senin halin ne olacak Müslüman? Ey her önüne gelen kafirin cenazesini kılan imamlar, Allah'ın katında durumunuz ne oluyor hiç düşündünüz mü? Aldığınız maaş için dininizi sattığınızı, aldığınız maaş için kafirlerin bile cenazesini kıldığınızı, aldığınız maaş için Allah'la dalga geçtiğinizi. Çünkü cenaze namazı kılmak demek Allah'la, kafirin cenaze namazını kılmak demek Allah'la dalga geçmek demektir. Kur'an'la dalga geçmek demektir. Allah asla onların namazını kılma ve onların kabrinde de kabri başında da durma derken sen namaz kılarken Allah'a diyorsun ki ey Allah sen her ne kadar bunların namazını kılma desen de ben onların namazını kılacağım. Sen onlar için şirk üzere ölmüş olan insanlar için bağışlama dileyemezsiniz demene rağmen ben yine de senden onların bağışlamasını diliyorum demiyorlar mı? O zaman bunların hali ne olacak? Yarın Allah'ın huzuruna vardıklarında ne diyecekler bunlar? Biz burada bunları anlatırken diyorlarmış ki ya o da hep bizi eleştiriyor. Kardeş bizim insanların şahsiyetiyle hiçbir şeyimiz yok ki, meselemiz yok ki ya. Biz Allah'ın kitabını söylüyoruz. Allah'ın ayetlerini söylüyoruz. Allah'ın hükmünü beyan ediyoruz. Ayet okudum ayeti. Hani Hazreti Ali o adama şirk üzere ölmüş olan annene babana annen baban için dua bağışlamak mı diliyorsun dediğinde adam demişti ya. Niye İbrahim de şirk üzere ölen babası için dua yapmamış mı demişti ya. Onun da cevabını Allah veriyor şimdi. Diyor ki ve ma kanestiğfaru İbrahim li ebihi illa an mev'idetin de'adeha iyya. İbrahim'in ona dua yapmasının sebebi ona kendisinin bağışlanması için dua yapacağını vaat etmişti de onun için yapmıştı. Yani babasının imana geleceğini tahmin ederek, düşünerek senin için Allah'tan bağışlanmayı dileyeceğim demişti diyor. Bundan dolayı o sözünü yerine getirmek için yaptı. Ve bu sadece İbrahim'e has bir şeydir. İbrahim'in dışında hiç kimse bunu ondan sonra hiç kimse yapamaz. Zaten İbrahim de vazgeçti ondan sonra. Nasıl vazgeçti? Bakalım bakalım nasıl vazgeçmiş. Felemma tebeyyene lehu ennehu aduvun lillahi teberra emin. Ne zaman ki babasının bir Allah düşmanı olduğunu görünce onun için tevbe etmekten vazgeçti diyor Allah-u Teala. Bak, felemma tebeyyene lehu ennehu aduvun lillahi teberra emin. Ondan uzaklaştı ve baktı ki babası iman etmeyecek. İman etmeyeceğini anlayınca onun için istiğfarda bulunmaktan vazgeçti ve ondan uzaklaştı diyor. Ne diyor burada? Hani bir ders yapmıştık. Bera ve vela diye, değil mi? İşte beri olmak. Bak burada ayette ne dedi kardeşler? Teberra emin. Teberra emin. Ondan beri oldu. Ondan uzaklaştı. Onunla ilgiyi kesti. Kardeşler, bera ve velayı da çok iyi bilmemiz lazım. Bera, kimden beri olacağını, kimden uzak olacağını, kiminle ilgiyi keseceğini ifade eder. Vela da kiminle dost olacağını, kimi destekleyeceğini belli eder. Müminler saflarını belli etmek mecburiyetindedir. Mümin kardeşlerini iyi tanımak, birbirlerine destek olmak, birbirlerine yardım etmek mecburiyetindedirler. Kafirlerden de, müşriklerden de, tağutlardan da uzak olmak mecburiyetindedirler. Vela ve bera akidenin temelini oluşturur. İnne İbrahim'e le evvahun halim. İbrahim çok merhametli, çok yumuşak birisiydi, yumuşak huyluydu. Evet, zamanımız da doldu. İnşallah burada keselim. Gelecek şeyimize, tefsir dersimizde 115. ayetten sonra devam edeceğiz inşallah kardeşler. Tamam mı? 115. ayetten devam edeceğiz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri Kur'an'ı hakkıyla anlayıp anladığımız bu Kur'an'a hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Yeter ki Kur'an'a Allah'ın istediği gibi yaklaşalım. Bu Kur'an'ı elimize alırken Allah'ın istediği gibi okumak için alalım. Allah-u Teala bizleri böyle okuyanlardan eylesin. Subhanakallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
1: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: öylesine. Dikeceğim onu.
1: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
2: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, ayşe fasulye 69.99, kırmızı biber 49.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
7: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542-761-1264.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
13: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eserine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımıza Fıtrata Dönüş başlıklı yazıyla başlıyoruz. Ebu Hureyre rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu. Her çocuk ancak fıtrat üzere dünyaya getirilir. Bundan sonra annesi babası onu Yahudi yaparlar, onu Hristiyan yaparlar, onu Mecusi yaparlar. Nitekim kusursuz doğan bir hayvan yavrusu içinde siz kulağı, dudağı, burnu ve ayağı kesik olan hiç görüyor musunuz? Bundan sonra Ebu Hureyre şu ayeti söyledi. O halde sen yüzünü bir muvahhid olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Aynı hadisin Sahih-i Müslim'deki iki ayrı rivayetini burada zikretmek konunun anlaşılmasına açıklık kazandıracaktır. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Hiçbir doğan çocuk yoktur ki fıtrat üzere doğmuş olmasın. Sonra annesi babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır ve müşrikleştirir. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Eğer annesi babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur. Hadisin yorumuna geçmeden önce bu konuda İslam ulemasının beyanına bakalım. Hadisin şerhinde şu görüşlere yer verilmektedir. Fıtrat her çocuğun doğduğu zaman aldığı sıfattır. Bu hadislerde murat ne olduğu ihtilaflıdır. Hafız İbni Hacer en meşhur kavle göre fıtrattan murat İslam'dır diyor. Mazeri'nin beyanına göre bazıları fıtrat çocuklar babalarının sulplerindeyken kendilerinden alınan sözdür. Onlar bu hal üzere doğarlar ve anneleri babaları değiştirinceye kadar bu hal üzere devam ederler demiş. Bir takımları fıtrat doğacak çocuk hakkında Allah tarafından verilen saadet veya şekavet hükmüdür mütalaasında bulunmuşlardır. Nebevi'ye göre ise bu hususta esah olan mana şudur. Her çocuk Müslümanlığı kabule müheyya olarak dünyaya gelir. Hangi çocuğun annesi babası Müslümansa o dünya ve ahiret ahkamı hakkında Müslüman sayılır ve Müslüman olarak devam eder. Annesi babası kafir olan çocuk dünya hükümleri hakkında kafir sayılır. İşte annesinin babasının onu Yahudileştirmesinden, Hristiyanlaştırmasından, Mecusileştirmesinden murat budur. Yani çocuğa annesinin babasının hükmü verilir. Çocuk bu hal üzere buluğa ererse küfrü de devam etmiş sayılır. Ezelde saadeti mukadderse Müslüman olur. Değilse küfrü üzere ölür. Din duygusu. Bu hadis-i şerifin talim buyurduğu en büyük hakikat de insanlarda din duygusunun ve hakikat aşkının fitri oluşu ve akıllara hayret veren şu hayatın ve harici dahili bir takım ihtisasla mücehhez bulunan şu muazzam binayı beşerin o necip din duygusu üzerine kuruluşudur. Bu hakikati gerek mevzu bahisimiz olan hadis-i şerifteki peygamberimizin mübarek sözlerinden gerek istidlalen zikredilen ayeti kerimesinden öğrenmiş bulunuyoruz. Ehli tefsir ayeti kerimedeki fıtratı dini hakkı kabule istidat ve kabiliyet manasına hamlederler ki nazmın muktezası budur, hilkati asliye demektir. İbn Atiye diyor ki fıtrat lafzının şayan-ı itimat tefsiri çocuğun masnuat-ı ilahiyeyi temziye, şuunat-ı kevniyeyi tefrika müstait bir heyet ve kabiliyette yaratılışıdır. Bu kabiliyet inkişaf ettikçe nevzat halkını bilir ve bulur, şeraideki hüsnü idrak eder. Bu konuda bazı İslam alimlerinin görüşlerini naklettik. Gerek hadis-i şeriften gerekse İslam ulemasının görüşlerinden anlaşılan odur ki, İnsanoğlu İslam dinini kabule hazır olarak dünyaya gelmektedir. Halikimiz, Rabbimiz, İlahımız ve Melikimiz Allah Teala insan kullarını fıtrat dini olan İslam üzere yaratmıştır. İmam Buhari'nin beyanıyla el-fitratu el-islam manasınadır. Mümin Müslüman bir anne ve babadan olsun veya kitaplı ya da kitapsız gayrimüslim bir anne ve babadan olsun, her dünyaya gelen insanoğlu bu fıtrat üzere doğmaktadır. Bebeklikten itibaren onunla meşgul olan annesi babası, yakın çevresi, eğitim ve öğretim kurumları ile egemen devlet gücü onu kendileri gibi yetiştirmeye ve eğitmeye gayret ederler. Eğer anne baba, yakın çevre, eğitim ve öğretim kurumları ile egemen devlet gücü İslam ise, o çocuk hiç zorlanmadan fıtratına uygun bir ortamda Müslüman olarak hayatına devam edip büyür. Eğer onun yetişmesi ve yönlenmesinde etkin olan bu nesneler kitaplı veya kitapsız gayrimüslim iseler, o çocuk fıtratına aykırı olarak ve zorlanarak onlara tabi olur ve onlar gibi olmaya başlar. Onlar fıtrat üzere doğan bu insan yavrusunu fıtratına aykırı olarak kendi gayri İslami ideolojilerine ve batıl akidelerine göre yetiştirirler. Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Müşrik ve çağdaş ideolojilerden birisine mensup kılarlar. Onun fıtratını bozar ve kendisini Allah'ın dininden uzaklaştıracak beşeri ve tağuti akidelere inanmaya, bu akidelerin gereği gibi yaşamaya zorlarlar. İnsanlık aleminin çekirdeği olan ilk insan topluluğu da anneden yeni doğan çocuğun fıtrat üzere olduğu gibi fıtrat dini üzereydiler. Onlar bir tek ümmet idi. Akideleri tevhidden başkası değildi. İlk insan topluluğu tevhid akidesi gereği yegane Rableri Allah'ın emrettiği şekilde kulluğa ve salih amel etmeye devam ederken aralarında çıkan fikir ayrılıkları sonunda parçalanıp fırka fırka oldular. Önceleri hak üzereyken bu fikir ayrılıkları sonucu batıl fırkası da oluşmuş oldu. Birileri fıtratlarına aykırı olan batıl bir yol tuttular ve fıtrat dininden ayrılmış oldular. Onlardan dünyaya gelen yeni nesli de kendileri gibi batıl, küfür ve şirk üzere yetiştirmeye gayret ettiler. Rabbimiz Allah Teala bu konuda şöyle buyurur: İnsanlar tek bir ümmetten başka değildi. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer Rabbinden geçmiş bir söz olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş olurdu. Rabbimiz Allah Azze ve Celle, tevhid üzere ve tek ümmet olup anlaşmazlığa düşerek parça parça olan ve şirke düşen kullarını uyarmak, tekrar tevhide dönmelerini sağlamak için peygamberlerini ve beraberlerinde kitapları gönderdi. Bu konuyu şöyle beyan buyurur Rabbimiz Allah Teala: İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra birbirlerine karşı olan azgınlık ve kıskançlıkları yüzünden anlaşmazlığa düştüler. O kitap verilenlerden başkası değildir. Böylece Allah iman edenleri hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah kimi dilerse onu doğruya iletir. Dünya hayatı Rabbimiz Allah'ın kullarını imtihan ettiği bir yerdir. Allah dilerse kullarının tümünü yine tek bir tevhidi ümmet yapar. Fakat sünnetullah gereği imtihan olanlar serbest bırakılmışlardır. Bu serbestlik imtihanın bir gereğidir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet kılardı. Ancak bu verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Fıtrat üzere, yani İslam'ı kabule hazır doğan çocuğun üzerinde etkin olan yetkililer, kitaplı veya kitapsız gayrimüslim olurlarsa çocuğun fıtratını bozup İslam dışı bir hayata mecbur kılacaklarını beyan ettik. Bunlar doğurmak istedikleri veya doğurdukları çocukları kafir ve müşrik yapmak için doğuruyorlardı. Fıtrat üzere doğanları telkinle, eğitim ve öğretimle, olmazsa baskı ile fıtrattan uzaklaştırıyor ve kendilerine benzetiyorlardı. Bu korkunç hakikati onların aralarında 950 yıl yaşayıp kendilerini birçok kereler deneyen, gizli gizli açık açık tevhide davet eden ulul azm peygamberlerinden olan Nuh Aleyhisselam'ın duasından anlıyoruz. Nuh dedi ki: Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen Onları bırakacak olursan senin kullarını şaşırtıp saptırırlar ve onlar kötülükte sınırı aşan kafirden başkasını doğurmazlar. Kişinin annesi, babası, yakın çevresi, eğitim kurumu, otoriter devlet ve egemen kültür, yani içinde yaşadığı ortam ve toplum onu maddi ve manevi etkiler yoğurur, yetiştirir. Bunlar hangi akidenin, hangi ideolojinin ve hangi dinin mensupları ise çocuk ona göre şekil alır. Ta ki kendisini bunlardan daha çok etkileyen ve onların fikirleriyle hareketlerini bastıran çok güçlü bir akide, çok kuvvetli bir fikirle karşılaşıncaya kadar bu böyle devam eder. Esved bin Ser'i şöyle anlatır. Allah Resulüne geldim ve onunla beraber savaştım. Bir de Binit ele geçirdim. O gün insanlar savaşçıları öldürdükten sonra onların çocuklarını da öldürmeye başladılar. Bu durum Resulullah'a ulaştığında, insanlara ne oluyor ki savaşçıları öldürdükten sonra onların çocuklarını da öldürmektedirler buyurdu. Bir adam, ya Resulallah, bunlar müşriklerin çocukları değil mi diye sordu. Resulullah, uyanık olunuz, sizin hayırlılarınız ancak müşriklerin çocuklarıdır buyurdu. Sonra da çocukları öldürmeyiniz, çocukları öldürmeyiniz deyip şöyle devam etti. Diliyle ifade edilebileceği zamana kadar her insan fıtrat üzere doğar. Sonra annesi babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır. Cabir bin Abdullah'tan Resulullah şöyle buyurdu. Her doğan fıtrat üzere doğar. Bu diliyle ifade edeceği zamana kadardır. Diliyle ifade edebildiği zamansa ya şükreden veya inkarcı biri olur. Fıtrat insanların üzerinde yaratıldığı değişmez hakikattir. Bu da Allah'ın dini İslam'dır. İslam fıtrat dinidir ve insanoğlu fıtrat üzere yaratılmıştır. İnsan İslamsız olduğu vakit fıtratı değişmiş ve bozulmuş olur. İslam üzere yaşadıkça ve onu etkileyen tüm birimler İslam üzere oldukça o fıtrat üzere sağlıklı ve olgun bir şahsiyet elde eder. Balığın en sağlıklı yaşamasına vesile olan su ortamında yaşadığı gibi fıtrat üzere olanın hayatı iyilik, güzellik, doğruluk, mutluluk ve sıhhat üzere devam eder. Fıtrattan yani İslam'dan uzaklaştıran ve fıtratı bozulan insanlarsa en sıcak iklimde sudan çıkarılıp kızgın kumların üzerine atılan balık misalidirler. Ebu Hureyre'nin fıtrat hadisini rivayet ettikten sonra delil olarak okumuş olduğu Rum suresinin 30. ayeti kerimesi bu hakikati apaçık beyan etmektedir. Allah'ın kulu olan insan bir hanif, bir muvahhid olarak tüm varlığıyla Allah'ın fıtrat dinine dönmelidir. İslam'a teslim olmalı ve gereğini yapmalıdır. Çünkü insanlar bu din üzere, bu plan ve program üzere yaratılmışlardır. Dosdoğru ayakta duran din, fıtrat dini olan İslam'dır. Kim ki ona tabi olur ve gereği gibi yaşarsa, o doğruluğu ve canlılığı bulmuş, mutlu bir hayata kavuşmuştur. Bu hakikatte hiçbir değişme olmaz. Çünkü bu sünnetullah'tır. Sünnetullah'ta ise değişme olmaz. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Meşhur tefsir alimlerinden Fahruddin Errazi şunları beyan eder. Daha sonra Allah Teala, o halde sen yüzünü bir muvahhid olarak dine, Allah'ın insanları üzerine yarattığı fıtratına çevir. Allah'ın yaratmasında değişiklik yoktur buyurmuştur. Bu şu manayadır. İş ortaya çıkıp vahdaniyet zahir olup müşrikler hidayeti bulmadığına göre onlara iltifat etme, kendini dine çevir. Ayetteki o halde sen yüzünü bir muvahhid olarak dine çevir ifadesi her şeyinle, bütün varlığınla dine yönel demektir. Burada Allah Teala Hazreti Peygamber'in kendisini yüz kelimesiyle ifade etmiştir. Bu tıpkı her şey helak olucudur. Ancak o Allah'ın yüzü müstesna ayetinde olduğu gibidir. Buradaki yüz Cenab-ı Hakk'ın zatı ve sıfatları manasındadır. Ayetteki hanif kelimesi dinin dışında kalan her şeyden meyledici, yüz çevirici olarak demektir. Yani o dine yönel ve başka her şeyden dön. Yani kalbinde kendine meyledeceğin başka hiçbir şey kalmasın demek olup mana olarak müşriklerden olmayın ifadesine yakındır. Daha sonra Allah Teala fıtratallah buyurmuştur. Bu Allah'ın tevhidine yapış. Çünkü Allah insanları o tevhid inancı üzerine yaratmıştır. Zira o onları Hazreti Adem'in sulbünden alıp ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. Bunun üzerine onlar da elbette Rabbimizsin demişlerdir demektir. Yegane Rabbimiz Allah birer muvahhid olarak tüm varlığımızla dine yani İslam'a bağlanmamızı emrettikten sonra şöyle buyurur. Gönülden katıksız bağlılar olarak ona yönelin ve ondan korkup sakının. Dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. O müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır. Ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. Gönülden katıksız bağlılar olarak yani imanına hiçbir katkı katmadan şirkten, küfürden, bidat ve hurafeden tamamen arınmış olarak Allah'a yönelmek ve salih amel işleyip muttaki olmak, ayrıca müşriklerden olmamak ve dinlerini fırka fırka yapmayanlardan olmak misak anında Rabbimiz Allah'a verilen sözün gereğidir. Alemlerin Rabbi Allah ile yalnızca kendisine ibadet etmeleri için yarattığı kulları arasında sözleşme olan misakı şöyle beyan buyurur Rabbimiz Allah. Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onlardan sonra gelme bir kuşağız. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Umulur ki dönerler. Her ne kadar içinde dünyaya geldiği ortam ve toplum, şirkin egemen olduğu bir toplumsa da, Rabbimiz Allah onlara peygamberlerini ve ilahi mesajı olan kitabını gönderip, onları şirkten, küfürden ve her türlü sapıklıktan vazgeçip tevhide dönmeleri için uyarmakta ve yol göstermektedir. Bu mesajı anlamak, idrak etmek, hakikati duymak, görmek ve gereğini yapmak için de tüm imkanları yaratmıştır Rabbimiz Allah. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredesiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik. Artık o ya şükredici olur ya da nankör. Biz ona iki yol, iki gaye gösterdik. Firavun dedi ki, sizin Rabbiniz kim ey Musa? Dedi ki, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolu gösterendir. De ki, herkes kendi yaratılışına göre davranır. Şu halde kimin daha doğru yolda olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu ve ondan sakınmayı ilham edene andolsun ki, onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu isyanla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacaklar için ayetler vardır ve kendi nefislerinde de. Yine de görmüyor musunuz? Rabbimizin ve onun emriyle peygamberlerinin bunca yol göstermesinden, bilgilendirmesi ve aydınlatmasından sonra insanlara herhangi bir itiraz kapısı açık kalmamıştır. Onlar içinde bulundukları cahiliye ve şirk toplumunu ve de müşrik atalarını bahane edip yakalarını kurtaramazlar. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah, onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde derler ki, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Şayet şeytan onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı buna uyacaklar? Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denirse, onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulmamış idiselerdi mi? Hayır dediler ki, gerçekten atalarımızı bir ümmet üzerine bulduk ve doğrusu biz onların izleri üstünde doğru olan hidayete yönelmiş kimseleriz. İnsanlar Allah'ın kendilerini uyarmak ve müjdelemek için onlara örnek olsun ve onlar ona tabi olup kurtulsun diye gönderdiği peygamberlerine tabi olmayanlar, inzal buyrulan vahye teslimiyet göstermeyenler fıtrata dönemez ve değişemezler. Bunların kişiliklerin bozulmasında etkin olan müşrik ve kafir etkenlerden kurtulması için gayret etmesi gerekir. İnsanlardaki küfürden, imana, şirkten, tevhide dönüş arzusu ve çabası onları Allah'ın izniyle değiştirip fıtrata dönmelerini sağlayacaktır. Atalarını üzerinde buldukları gayri İslami her türlü şirk ideolojilerini ret ve terk ederek İslam hidayetini gönül kapılarını açanlara Allah hidayeti nasip eder ve onların da iman üzere kurtulmaları gerçekleşmiş olur. Eğer özlerinde bu değerler değişimi isteği yok ise ve bu uğurda bir çalışmaları yoksa Allah onları değiştirici değildir. Bu değişmeyen bir sünnetullah'tır. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: gerçekten Allah kendi nefislerinde olanı değiştirmeyip bozuncaya kadar bir toplulukta olanı değiştirip bozmaz. Nedeni şu: bir kavim kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir. İnsan fıtratında olan fıtri karakterini bozmadıkça ve onun üzerinde olduğu müddetçe hayatı boyunca çok faydasını görür. Elbette iman ile beraber gündeme gelen bu fıtri güzellikler ahiret hayatı için de faydalı olur. Hakim bin Hizam anlatır: ben ya Resulallah, cahiliyet devrinde kendileriyle ibadet ede gelmekte olduğum sadaka vermek, köle azat etmek, hısımlık bağına devam etmek çeşidinden bir takım işler hakkında ne düşünürsün? Bu işlerde benim için bir ecir ve sevap var mıdır dedim. Resulullah da sen geçmiş olan hayırların üzerine İslam'a girdin buyurdu. Fıtrat dini İslam'a inanmayan ve teslim olmayan müşriklere herhangi bir sıkıntı geldiğinde veya herhangi bir felakete uğradıklarında küllenmeye terk ettikleri fıtratın üstünde külleri temizleyip apaçık ortaya çıkardıklarına binlerce defa şahit olunmuştur. Sıkıntı ve felaket anlarında fıtratlarına dönüp Rableri Allah'a yalvaran kişilerden o felaket ve sıkıntı kaldırıldığında yine ihanete dönüp şirk koşarlar. Rabbimiz Allah Teala bu haleti ruhiyeyi şöyle beyan eder: onlar gemiye bindikleri zaman dini yalnızca ona halis kılan gönülden bağlılar olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar. Fakat onları karaya çıkarıp kurtarınca hemen şirk koşarlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve yararlanıp metalansınlar diye. Ancak onlar yakında bileceklerdir. Hayır, gerçekten insan azar kendini müstani gördüğünden. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryadı basar. İnsana bir zarar dokunduğunda yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Zararını üstünden aldığımız zaman ise sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner gider. İşte ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böyle süslenmiştir. İşgal altındaki İslam topraklarında zalim tağutların egemenliğindeki mustazaf mümin Müslümanlar, kendilerine dayattırılan gayri İslami şirk ideolojilerinden kaynaklanan akideleri, fikirleri, düşünceleri ve hal ile hareketleri reddedip yalnız ve yalnız Allah'ın fıtratta var ettiği fıtrat dini İslam'a sarılmalıdırlar. Yeniden İslam'a dönüp yeni baştan bir şahsiyet olarak yapılanmalıdırlar. Gökler, yer ve ikisi arasındakilerin, alemlerin Rabbi Allah'a teslimiyetleri gibi teslim olmalılardır. Ulul azm peygamberlerden İbrahim aleyhisselam gibi bir teslimiyet ile teslim olmak gerekir. Çünkü İbrahim ve onunla beraber iman etmiş olan muvahhid müminler, kendilerinden sonra gelen bütün müminler için örnektirler. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle: sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki, isteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek geldik dediler. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik. Gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer bir vasiyette bulundu. Yoksa siz Yakup'un ölüm anında orada şahitler miydiniz? O oğullarına, benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde, onlar senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona teslim olduk dediler. Rabbimiz Allah, egemen tağutların zulmü ve sömürüsü altında bulunan mümin Müslüman kullarının yeniden sımsıkı olmak kaydıyla kendi ipi olan Kur'an'a sarılmalarını, Resulullah'ı örnek edinip çalışmalarını emrediyor. Ve şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala: kendilerini Allah'ı unutmuş, böylece o da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların ta kendileridir. İşgal edilmiş ve darül harbe dönüştürülmüş ülkelerinde egemen tağutların zulmü altındaki mazlum mümin Müslümanlar bu zilletten, bu horlanmışlıktan ve bu sömürüden fıtrata dönüp İslam'a sarılmakla kurtulacaklardır. Daha önce böyle bir hayatın bir benzerinden kendilerini Allah'a dönmek ve İslam'a sarılmakla kurtaran mümin Müslümanlar Allah'ın izni ve yardımı ile yine aynı sapasağlam kulpa yapışmakla kurtulacaklardır. Fıtrat üzere doğanların fıtratlarını bozup şirk ideolojilerinin mahkumiyetine zorlayan zorbaları ve yeryüzünde fitne çıkaranları yok etmek için mümin Müslümanların el birliği etmeleri gerekir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Kim ihsanda bulunan biri olarak yüzünü kendini Allah'a teslim ederse artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Şüphesiz sana bu kitabı hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet et. Haberin olsun, katıksız olan din yalnızca Allah'ındır. De ki, Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescit yanında yüzlerinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak dua edin. Başlangıçta sizi yarattığı gibi döneceksiniz. İşgal edilmiş İslam topraklarında zorba zalim egemenler tarafından değiştirilmeye çalışılan ve şirke ayarlı ideolojilere tabi kılınmaya uğraşılan mümin Müslümanlar yeniden canlanacak, İslam'la hayat bulacak, fıtrat dinine yüzünü döndürüp her şeyiyle teslim olacak ve değişecektirler. Şirk ve küfür değerlerini tamamen reddedecek ve hayatta tek ölçüsü İslam olacaktır. Hayat nizamı olan İslam ile yeniden hayat bulacaklardır. Bu böyledir. Değerli dinleyenler, Fıtrata Dönüş başlıklı yazıyla birlikte olduk. Bu haftaki programımızı da burada noktalıyoruz. Haftaya Helal ve Haram Sınırı başlıklı bölüm ile programımıza kaldığımız yerden devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalınız.
0: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ramazan orucunu tut, gücün yetiyorsa haccını eda et. Yetmiyorsa ona hazırlan.
2: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allahu Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allahu Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allahu Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
2: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: yaranamazsınız. Konya İslam Enstitüsü'nde okurken dersten sonra sınıfın birinde İslam Enstitüsü öğrencilerinden dileyenlere Arapça ders verirken akşamları eğitim enstitüsü öğrencilerine ilmihal dersleri veriyordum. Akşam sohbetlerinden birinde İslam'a göre haramlar bölümünü okuyorduk. Gösteriş meraklısı bir bey ilk geldiği bu toplantıda "Geç o konuyu sayın hocam, bize tarikattan bahsediver" deyince ben de ona haramları öğrenmeden tarikata girmeyi yasaklamış tarikatın kurucuları ve şeriatı bilmeden tarikata giren zındık olur deyivermişler diye cevap verip okumaya devam etmiştim. Aradan yıllar geçti, o arkadaş holding kurdu ve bir vilayette açılış yaparken şarabın su gibi aktığını açılışa katılan bir öğretim üyesi bana nakletmişti ve ben de bu sütunlardan o günlerde uyarı mahiyetinde yazmıştım. Karşı mahalledeki beyaz tenlilere yaranmak için yapılan bu israflar onların sonlarını getirdi. Ele aleme rüsvay oldular. Evlerinden çıkamaz hale geldiler. Peki karşı mahallenin beyaz tenlileri şimdi ne yaparlar? Politika holdingin yıkımını sağlamak için sabah kahvaltılarında güç kazanmaya çalışıyorlar. Tarihli makalemde şöyle yazmıştım Milli Gazete'de. Şeyh Sadi Şirazi anlatıyor. Bülbülle kargayı aynı kafese koymuşlar. Bülbülün dili tutulmuş, karga da ellerini ovuşturmuş, la havle çekmiş ve "Ey Allah'ım, ben ne günah işledim de böyle uğursuz, çirkin bir yaratıkla aynı yerde kalma cezasına çarptırıldım" demiş. Bülbül, kargaya yaranmak için karalar giyinse, ciyak ciyak ötse acaba karga bundan hoşlanır mı? Tabii olmayan şeyden herkes nefret eder ama işine geldiği, çıkarına hizmet ettiği oranda aferin vererek hizmet ettirir ve sonra atar. O da içinden "Enayi, beni kandıracağını zannediyor. Viski içmiyorsun, gay değilsin, gaylere ve lezbiyenlere özgürlükten dem vurursun, sonra Kur'an-ı Kerim'den Lut peygamberin kıssasını okuyarak bana kötü bakarsın, ardından da light İslam'dan bahsedersin. Domuzu benim yanımda gördüğünde ne cici şey diyorsun ama ondan nefret edip etini yemiyorsun" diyor. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet peygamberi olduğu halde Medine'deki münafıklar ve Yahudiler ondan hoşlanmamışlardır. Hiçbirimiz sevgili Peygamber Efendimiz'den daha şefkatli, daha merhametli olamayız. Tevbe suresi 57. ayetinde buna rağmen Rabbimiz Medine'deki kafirlerin durumunu bize haber veriyor. Eğer onlar bir sığınak, mağara veya girecek bir delik bulsalar oraya çabucak gireceklerdi diyor. Aydınlıkla karanlığı bir odada bulundurmamız mümkün değil. Öyleyse ne yapalım? İmansızlarla ilgimizi keselim mi? Tabii ki hayır. Kesmemiz de mümkün değil. Kesmemiz değil, ilişki kurmamız emrediliyor. Ancak bu ilişkide doktor kendini hasta yerine koyar, hastadan medet beklemeye kalkarsa hem kendisine hem de hastaya zarar verir. Hastasını tedavi eden doktor gibi ilişkide bulunacağız. İnkar mikrobundan arındıracağız ama kendimize mikrop bulaştırmayacağız. Müşrikler sevgili Peygamber Efendimiz'e gelerek bir teklifte bulunurlar. "Biz seninle konuşmak isteriz. Ancak şu yanındaki insanları kov" derler. Yani bu insan düne kadar bizim kölemizdi, biz kölelerimizle aynı odada bulunamayız derler. Hemen Rabbimizden uyarı gelir. Enam suresi 52. ayetinde "Sakın onları yanından kovma" buyuruyor. Kehf suresinin 28. ayetinde de "Gözlerin onlardan kaymasın" buyurulmuş. Yani gözlerin Mekkeli müşriklerin altınları, gümüşleri, her türlü servet ve ziynetlerinden zevk almak yerine bu gece gündüz Allah'ın rızasını arayan insanlara bakarak zevklensin. Mekke kuşatmasında Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan, Peygamber Efendimiz'le görüşmek için gelir. Efendimiz'in çadırına girerken yanına Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği Ayiz bin Amr'ı alır. Efendimiz'in yanına girerlerken "Ya Resulallah, Ebu Süfyan'la Ayiz bin Amr geldi" derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ayiz bin Amr'la Ebu Süfyan geldi" diye uyarır. Yani iman etmiş fakir bir mümin de olsa kafir bir kralın cumhurbaşkanının, sultanın, şahın adının önüne alınmasını istedikten sonra İslam yücedir, üzerine çıkılmaz buyurmuş. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 132. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada sayfa ortasında 8 numaralı alıştırmayı ele alarak başlayacağız. Teemmel mayeli, aşağıdakileri incele. Ella eşittir en la. Ne anladık buradan? Ella'nın en artı la'dan müteşekkil, en artı la'dan oluşan bir ifade olduğunu gördük, bunu anladık. Şöyle ki örneklerine geçmek gerekirse, Ercu en tedhule, senin girmeni rica ediyorum. Bu cümlenin hemen solunda Ercu ella tedhule, girmemeni rica ediyorum. Ercu en tedhule dediğimiz zaman anlam neymiş? Senin girmeni rica ediyorum. Ercu ella tedhule dediğimizde girmemeni rica ediyorum. Peki Ercu en teclise huna, buraya oturmanı rica ediyorum veya burada oturmanı rica ediyorum. Bu cümlenin solundaki cümle Ercu ella teclise huna, buraya oturmamanı yahut burada oturmamanı rica ediyorum. Peki o zaman enden sonra gelen muzari fiilin mansup olduğu bilgisine sahibiz. Şimdi enden sonra gelen muzari fiille enin bir araya gelmesi durumunda ortaya çıkan anlam nedir? Yapmak, etmek, kılmak demiştik hatırlarsanız programımızın bir önceki bölümünde. Ancak burada enden sonra muzari fiilin başına la olumsuzluk edasını getirdiğimizde anlam ne oluyor? Yapmamak, etmemek, kılmamak şeklinde olumsuzlaşıyor. Bir de en ve la ayrı ayrı yazılmayıp bir araya getirilerek, birleştirilerek yazıldığında en la değil de ella şeklinde efendim bir yazılış

ki bu kahve su gibi. Üçüncü örneğe geçiyorum. Hamidun keslanu kezemilihi. Hamidun keslanu kezemilihi. Ne anladınız bu cümleden? Hamid arkadaşı gibi tembel. Hamidun keslanu kezemilihi. Hamid arkadaşı gibi tembel. Dördüncü örnek. Saati ke saatike. Benim saatim senin saatin gibi. Benim saatim senin saatin gibi anlamında bir cümle. El kelimatul cedidetu bölümüne geçiyorum. Yeni kelimeler. Adetun çoğulu adetun. Adet, gelenek anlamında bir kelime. Muthafun cem'i çoğulu metahifu müze. Ulbetun çoğulu ulebun kutu anlamında bir kelime. Melabis elbiseler anlamında bir kelime. Hadikatul hayavanati hayvanat bahçesi. Ve son olarak seyyidun çoğulu saadetun beyefendi, bey veya bay diye tercüme edebileceğimiz bir kelime. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızda Ed-Dersu's-Semine Aşara 18. ders başlığıyla verilen dersi tamamladık. Şimdi ders kitabınızın 133. sayfasında yer alan ve Ed-Dersu't-Tâsi'a-Aşara 19. ders başlıklı derse geldik. Bu derste Amr'la efendim bu sayfada, sayfa 132'de gördüğüm kadarıyla Eyüp arasında geçen bir diyalog var. Bir sonraki sayfaya, sayfa 134'e bakalım. İkinci bir, daha doğrusu üçüncü bir şahıs var mı diye. Evet, üçüncü bir şahıs gözükmüyor, gözüme ilişmiyor. O halde bu derste Ed-Dersu't-Tâsi'a-Aşara 19. ders başlıklı derste Amr ve Eyüp isimli iki öğrenci arasında geçen bir diyaloğa şahit olacağız. Diyaloğa Amr'ın sözüyle başlıyoruz. Ercu en teşteriye li hadel kitabe minel hindi indema tezhebu ila hunake fi utleti sayfi innehu bil lugatil urdiyeti ve ma vecedtuhu fil mektebati huna. Peki Amr Eyyub'a ne dedi? Şimdi onu anlamaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Ercu en teşteriye li hazel kitabe minel hindi. Ben senden bu kitabı Hindistan'dan benim için satın almanı rica ediyorum. Ben senden Hindistan'dan bu kitabı benim için satın almanı rica ediyorum. İndema tezhebu ila hunake oraya gittiğinde, oraya gittiğin vakit fi utleti sayfi yaz tatilinde. Ben senden bu kitabı yaz tatilinde oraya gittiğin zaman Hindistan'dan benim için satın almanı rica ediyorum. İnnehu bil lugatil urdiyeti, bu kitap Urduca. Ve ma vecedtuhu fil mektebati huna, ve ben bunu burada kitapçılarda bulamadım. Ve ben bunu burada kitapçılarda, kitap evlerinde bulamadım. Eyyub ene asifun, üzgünüm. Ene asifun, üzgünüm. Özür dilerim. Yani bunu alamayacağım demek istediğini anlıyoruz. İnni len ezhebe ilel hindi fi utletis sayfi. İnni len ezhebe ilel hindi. Ben Hindistan'a gitmeyeceğim. Fi utletis sayfi yaz tatilinde. Ben yaz tatilinde Hindistan'a gitmeyeceğim. Uridu en ezhebe ila Bağdad'a li ezura hali ellezî ya'melu fî sifâratil hindi hunâke. Uridu en ezhebe ilâ Bağdâd'e. Bağdat'a gitmek istiyorum.
li ezura hali dayımı ziyaret

etmek için. Ellezî ya'melu fî sifâratil hindi hunâke. Orada Hindistan Büyükelçiliğinde, Hindistan elçiliğinde çalışan dayımı ziyaret etmek istiyorum. Üzgünüm. Ben yaz tatilinde Hindistan'a gitmeyeceğim. Ben orada Hindistan elçiliğinde çalışan dayımı ziyaret etmek için Bağdat'a gitmek istiyorum. Amr ve ihvetuke, ya kardeşlerin, ela yezhebune ilel hindi, Hindistan'a gitmeyecekler mi? Gitmiyorlar mı? Eyyub, naam, hum eydan len yezhebu hazel ame. Evet, onlar da bu yıl gitmeyecekler. Evet, onlar da bu yıl gitmeyecekler. Yuridune en yebqav bil medinetil munevverati li yahfezu el Kur'an el kerime. Yuridune en yebqav bil medinetil munevverati, Medine-i Münevvere'de kalmak istiyorlar. Li yahfezu el Kur'an el kerime. Kur'an-ı Kerim ezberlemek için Medine-i Münevvere'de kalmak istiyorlar. Amr ve ehavatuke, ya kız kardeşlerin. Biraz önce Amr Eyyub'un erkek kardeşlerinin durumunu sormuştu. Ve ihvetuke derken ya erkek kardeşlerin dedi. Şimdi de ve ehavatuke diyor. Yani ya kız kardeşlerin. Eyyub, hunne aydan len yezhebne ilel hindi fi hadhihi al-utlati. Onlar da bu tatilde Hindistan'a gitmeyecekler. Onlar da bu tatilde Hindistan'a gitmeyecekler. Yuridna an yadhhabna ila Mekke'te evvelen li ya'temirna. Onlar öncelikle evvela umre yapmak için Mekke'ye gitmek istiyorlar. Ve yebqayne hunake şehran inde haletina, ve orada teyzemizin yanında bir ay kalmak istiyorlar. Evet, onlar da bu tatilde Hindistan'a gitmeyecekler. Onlar önce Mekke'ye umre yapmak için ve orada teyzemizin yanında bir ay kalmak için Mekke'ye gitmek istiyorlar. ثُمَّ سَيَذْهَبْنَ إِلَى الرِّيَاضِ لِزِيَارَةِ عَمِّنَ الَّذِي يَعْمَلُ فِي أَحَدِ الْمَصَارِفِ هُنَاكَ. ثُمَّ سَيَذْهَبْنَ إِلَى الرِّيَاضِ. Sonra Riyad'a gidecekler. لِزِيَارَةِ عَمِّنَا, amcamızı ziyaret etmek için. ثُمَّ سَيَذْهَبْنَا إِلَى الرِّيَاضِ لِزِيَارَةِ عَمِّنَا. Sonra amcamızı ziyaret etmek için Riyad'a gidecekler. اَلَّذِي يَعْمَلُ فِي أَحَدِ الْمَصَارِفِ هُنَاكَ. Oradaki bankalardan birisinde çalışan amcamızı ziyaret etmek için Riyad'a gidecekler anlamında bir cevap veriyor Eyüp arkadaşı Amr'a. Evet değerli öğrencilerim, bu sayfadaki efendim diyaloğu tercüme ettik. Diyaloğun devamı bir sonraki sayfada, sayfa 134'te. Sayfa başında Amr'ın sözünü görüyoruz. Ne diyor? Etarifu ahaden min at-tullabil hunudi yezhebu ilal hindi fi hadhihi'l utlati. Etarifu ahaden min at-tullabil hunudi. Hindistanlı öğrencilerden kimseyi tanıyor musun? يَذْهَبُ اِلَى الْهِنْدِ فِي هَذِهِ الْعُطْلَةِ. Bu tatilde Hindistan'a gidecek. Bu tatilde Hindistan'a gidecek Hindistanlı öğrencilerden birisini tanıyor musun? سَمِعْتُ اَنَّ طَالِبًا هِنْدِيًّا اِسْمُهُ خَالِدٌ سَيَذْهَبُ اِلَى الْهِنْدِ قَرِيبًا. سَمِعْتُ اَنَّ طَالِبًا هِنْدِيَنْ نِسْمُهُ şeklinde de okuyabiliriz burayı.
tenvinli bir kelimeden isim kelimesine geçerken hindiyen örneğinde olduğu gibi tenvinle biten bir isimden sonra isme geçerken isim kelimesine geçerken hindiyenismuhu diye geçebiliriz. Veya şöyle iki kelimenin arasını ayırarak semi'tu enne taliben hindiyen ismuhu halidun diye okuyabiliriz. Semi'tu duydum ki enne taliben hindiyen ismuhu halidun. Duydum ki Halit isimli Hindistanlı bir öğrenci seyyezhebu ilel hindi kariben yakında Hindistan'a gidecekmiş. Halit isminde bir öğrencinin Hindistanlı bir öğrencinin yakında Hindistan'a gideceğini duydum. Eyyub nam ene arifuhu. Evet ben onu tanıyorum. Huve seyyezhebu fil usbu'il mukbili. O gelecek hafta gidecek. وَلَكِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ. Fakat o dönmeyecek. Amr lime? Niçin? Eyyub لِأَنَّهُ مَرِضٌ وَسَيَبْقَى فِي الْهِنْدِ لِلْعِلَاجِ. O hasta ve Hindistan'da tedavi için kalacak. Veya o hasta ve tedavi için Hindistan'da kalacak diye de tercüme edebiliriz. Etarifu Caferan. Cafer'i biliyor musun? Cafer'i tanıyor musun? Amr naam arifuhu. Evet onu tanıyorum. Lakinnehu min Pakistan. Fakat o Pakistanlı. Naam arifuhu lakinnehu min Pakistan. Fakat o Pakistanlı. Eyyub yumkinuhu en yeşterriye hadal kitabe min Pakistan. Fe innel kutubel urdiyete mevcudetun fil hindi ve Pakistan. يُمْكِنُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ بَاكِسْتَانَ. Evet ne diyor Eyüp? Cafer'i kastederek o bu kitabı Pakistan'dan alabilir. Pakistan'dan alması mümkün. فَاِنَّ الْكُتُبَ الْاُرْدِيَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي الْهِنْدِ وَبَاكِسْتَانَ. Urduca kitaplar Hindistan'da ve Pakistan'da bulunur. Amr eşkuruke ya Eyyubu. Cezakallahu hayran. Teşekkür ediyorum Eyüp. Allah razı olsun. Allah senin iyiliğini versin. Se'ezhebu ileyhil ane ve ekulu lehu. Şimdi onun yanına gideceğim, Bu cümleyi şimdi ona gidip söyleyeceğim şeklinde tercüme ederseniz de yanlış olmaz. Peki Amr Eyyub'un yanından ayrılırken selamla ayrılıyor ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Eyyub ve aleykümüsselam. Selam senin üzerine de olsun. Fi emanillah. Allah'a emanet ol anlamında bir duayla Eyyub arkadaşı Amr'ı uğurluyor. Peki efendim, ders kitabınızda sayfa 133'te yer alan Eddersü Tesi'a Aşara 19. ders başlıklı dersin muhtevası dahilinde yer alan diyaloğu, Amr ve Eyyub isimli iki öğrenci arasında geçen diyaloğu okuduk, tercüme ettik. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 135'e geçiyoruz. Temariğin başlığını görüyoruz. Alıştırmalar anlamında. Birinci alıştırma Ecib anil esiletil etiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Bu soruların tamamı parçayla ilgili sorular sevgili öğrencilerim. Bu soruları cevaplamayı size ödev olarak tevdi ediyor. Sizi vazifelendiriyorum.
bu soruları okuyup cevaplarını gerek kitabınıza gerekse defterinize nereye uygun görürseniz oraya yazmanızı size ev ödevi olarak veriyorum. İkinci alıştırma da yine parçayla ilgili bir alıştırma. Sahih ma yeli, aşağıdakileri tasih et, düzelt anlamında bir ifade. Burada 3 cümle yer alıyor. Bu 3 cümlenin tamamı da parçada verilen bilgilere göre yanlış bilgiler ifade eden cümleler. Burada yanlış olan kelimeyi ya da cümlenin ilgili bölümünü bulup efendim cümleyi tasih etmeniz, düzeltmeniz sizden istenendir. Bunu da inşallah programımızın gelecek bölümüne kadar yerine getirin. Gelecek bölümde ben gerek birinci alışmanın gerek ikinci alışmanın çözümlerini size takdim ettiğim zaman kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olun. Üçüncü alıştırma ecib anil esiletil atiye bin nefi mustamilen len başlığını taşıyor. Len olumsuzluk edatını kullanarak efendim hatta şöyle söyleyelim. Len edatını kullanarak aşağıdaki sorulara olumsuz cevaplar ver anlamında bir başlık. Ne yapacakmışsınız? Bu soruları okuyup bu sorulara len edatını kullanarak olumsuz cevaplar verecekmişsiniz. Ama hocam biz len'i tanımıyoruz ki diyebilirsiniz. Len muzari fiili nasbeden eni masdariye gibi nasb edatlarından olan en gibi muzari fiili nasbeder. En'in tesirinin aynısını yapar. Muzari fiile tesiri, len'in tesiri en'in tesirinden farksızdır. Şekil bakımından aynı tesiri yapar. Anlam bakımındansa muzariyi olumsuzlaştırır. Gelecek zamanın olumsuzu anlamını kazandırır. Bu bilgiden hareketle siz bu alıştırmayı da yapmaya çalışın. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta,

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, bugün dersimizde yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliği, muallimliği ile alakalı anekdotları, nükteleri, hadisler eşliğinde anlatmaya çalışacağız. Bir kitap işliyoruz, o kitaba devam ediyoruz. Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ve Öğretim Metotları isimli Abdülfettah Ebu Gudde'nin eseri. Kaldığımız başlık, Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam utanılan meseleyi öğretirken meseleye yumuşak bir giriş yapması. Çünkü hassas konular malum, özellikle mahrem konular, insanların işte cinsel hayatıyla alakalı ya da tuvalet adabıyla alakalı hususlar hassas konular olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada hem ilmi vermek noktasında hiç imtina etmemiş ama aynı zamanda gerek imalarla, gerek mecazlarla, gerek tavrıyla mümkün olduğu kadar en güzel biçimde o haya ve hassasiyet örnekliğini de göstermiş. Tabii şunu bir hatırlayalım. Şimdi biliyorsunuz din insanın en ayrıntısına kadar hem bireysel hem toplumsal insanın bütün hayatının bütün alanlarını kuşatacak şekilde geldi. Allah-u Teala İslam dinini gerek Kur'an'la gerekse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle böyle gönderdi. Dolayısıyla tırnak temizliğinden kıl temizliğine kadar işte sakal şeklinden yıkanmaya ve tuvalete kadar her yere din bir adap getirmiştir. Çünkü insan bütündür. Yani bir alana müdahale edip diğerini hevanın, arzuların, çatışmaların önüne bırakırsanız dolayısıyla insan da parçalanır. İnsanın da vahdeti kaybeder. Hem toplumsal olarak hem bireysel olarak vahdeti kaybeder. Bu doğal olarak vahdet ve tevhid birbirine muvafıktır, birbirine paraleldir. O yüzden dinin özellikle modern dönemlerde dinin böyle işte yani Kur'an, sünnet ve fıkhın işte tuvalet adabına kadar böyle çok ayrıntılı yerlere girmesi ve bunlardan bahsetmesi insanları biraz garipsiyorlar. Bunu garipsemesinin sebebi insan algısının, toplum algısının, hayat görüşünün değişmiş olması, modernitenin parçacı anlayışından etkilenmiş olmasından dolayıdır. Sanki hani tuvalet herkes istediği şekilde yapabilir veya işte bu alanları konuşmak komiktir falan gibi bir pek çok farklı bunu yabancılayan, fıkhın bu konulara girmesini yabancılayan pek çok anlayışla söz edebiliriz. Yani gündelik hayatta karşımıza böyle savunan pek çok kişi çıkabilir. Dolayısıyla bu çok derinlikli bir bakış değil. Çok sağlıklı ve akli de bir bakış değildir aynı zamanda. Dolayısıyla insan bir bütündür. En basit jestleri, en basit fiziksel eylemlerine kadar bir bütünlük, bir hayat görüşü, bir hayatın anlamı, ki bu da Allah-u Teala'nın insanlara koyduğu hedeftir. Bu eksende olabilmesi için doğal olarak bütün hareketlerinin belli bir çerçeve içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla o yüzden yeri geldiğinde de insanların utandığı ya da utanılabilecek konularla alakalı çok fazla nas varit olmuştur. Yani gerek ayet gerek hadis söz konusu olmuştur. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Diyor ki ben sizin için çocuğun babası durumundayım. Sizlere dininizi öğretiyorum. Bu giriş çok önemli, çok güzel. Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam utanılacak, insanların utanacağı, günümüzde işte anlattım nerelere kadar gittiği, nasıl insanların yabancılaşabildiği böyle konulara. Bu konuyu gireceği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en böyle insanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı konumlandırdıkları en şefkatli tasavvuru onlara hatırlatıyor. Çünkü gerçekten bütün Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adeta bir baba gibi, hatta babalarından tabii daha fazla bir baba gibi severler. Çünkü tıpkı babanın oğluna, kızına hayatı öğretmesi gibi, örneklik teşkil etmesi gibi, kuralları öğretmesi gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da insanı mutlu edecek en önemli kuralları, insanı mutlu edecek en önemli şeyleri öğreten bir öğretmen, bir muallim olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da dolayısıyla böyle bir babasal bir konuma sahiptir. Tabii ki hani baba hukuku değil, Müslümanlar arasında yok ama böyle bir baba gibi mukaddes bir konuma sahiptir. Eşleri de zaten müminlerin anneleridir. Onlar da aynı şekilde anne gibi bir konuma sahiptirler. Hem öğretme konusunda hem de saygı ve sevgi konusunda. Dolayısıyla dini bize öğreten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve eşlerinin bizler için böyle mukaddes, saygın bir konumda olmaları son derece önemlidir ve gereklidir, doğaldır. Dolayısıyla Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle giriyor ki insanlar o şefkat tarafından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini hatırlasınlar. Dolayısıyla o yabancılık kalksın biraz. O ünsiyet, o yakınlık, o rahmet ortamı oluşsun. Çok hoş bir giriş yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sonra diyor ki abdest bozma yerine geldiğinizde kıbleye doğru durmayın. Yani abdestinizi bozacağınız zaman özellikle açık yerdeyken o mahalli kıbleye doğru çevirmeyin diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ardından 3 taş ile istinca edilmesini emretti. Hayvan tersi ve kemikle istinca etmekten men etti. Ve kişinin sağ eliyle istinca etmesini de yasakladı. Çünkü güzel işler sağ elle, temiz, daha pak işler sağ elle, daha düşük işler sol elle yapılır. Bunu yasakladı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. 3 taş ile emretmesi, yani su bulamadığı zaman, su bulanlar tabii suyla istinca etmeleri, temizlemeleri daha güzel, daha doğru şey, daha işlevsel. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi görüyoruz? Şimdi birincisi, Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam son derece mütevazi bir şekilde yaklaşıyor, dikkat ederseniz. Yani konu hassas ve böyle tabiri caizse amiyane tabir kullanacağım. Hani böyle dandun girmiyor konuya. Çünkü böyle konular, hassas konular daha böyle o usulünce girişiyor. Çok güzel, çok ideal bir giriş yapıyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Oradaki tevazusunu görüyoruz. Aynı şekilde örnek alınacak bir şey, ashaba son derece müşfik, yani şefkatli yaklaşıyor. Bu zaten bu müşfikliğinden, bu şefkatinden ötürü böyle bir yumuşak giriş yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Müslümanların hocaları, öğretmenleri, davetçileri de bunu örnek almalılar. Bu davranış tarzını örnek almalılar. Aynı şekilde daha mesela utanılacak bir konuyu anlattığı için daha böyle bir lütfederek, iltifatta bulunarak anlatıyor onu ve tabii doğal olarak temizlik meselesi önemli olduğu için temizlenme konusunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu nizama uymaları gerektiğini emrediyor. Tabii başka neler çıkarılabilir buradan? Yine Allame Münavi'den alıntılar yapmış Ebu Gudde. Oradan da ilham alarak bir başka husus, sahabeye kendi karşılaştıkları ama insanın utanabileceği hususları sormaktan çekinmemeleri gerektiğini de anlıyoruz buradan. Göstermiş oluyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam usulüne son derece uygun olarak bu meseleye girdiği için ashab da tamam, bu konuları konuşmak gerekir. Bu konularda bir mesele olduğunda, gerçekten bir mesele varsa, bu böyle bir mesele olduğunda bunu Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sormamız gerekir. Bunu çıkartıyorlar. Sağ elle temizlik yapmıyoruz. Sağ elle kullanarak temizlemek, mahalle temizlemek tenzihen mekruhtur, tahrimen mekruh olduğunu da söyleyenler varmış. Şimdi açık arazilerde, özellikle o kıbleye dönmeme meselesi açık arazilerde farzdır ama kapalı yerlerde menduttur. Farz değil ama yapılsa güzel olur. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yine tabii bir müellim olarak, bir muallim, bir öğretmen, hoca olarak örnekliğinden şunu da çıkarabiliyoruz ki öğretmen baba ile kıyaslandığında bir babasal bir konuma, baba gibi önemli bir konuma sahiptir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise ahireti kurtaran bir öğretmen, muallim olduğu için hem öğretmenlerin hem de babaların en mukaddesi, en saygınıdır. Dolayısıyla normalde şöyle bir çıkarım yapıyor Münavi. Mesela Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeden birine diyor ki önce kendi nefsinden sonra geçindirdiğin kimselerden başla. Normalde bu işte zekat ya da sadaka meselesine ya da işte başka haklarla alakalı önce kendi nefsinden sonra geçindirdiğin kimselerden başla buyuruyor. Ama ayette ise müminlerin peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir buyuruluyor. Demek ki kişi önce nefsini düşünüyor, sonra anne babasını düşünüyor, yakınlarını düşünüyor. Ama kendi nefsinden bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önde düşünüyor. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onun sünnetine ittiba son derece hayati ve önemli olduğu için kişinin anne, baba hatta kendi nefsinden bile önce geldiğini hatırlatıyor. Evet, buradan yine çıkarılacak bir sonuç. Hocalar şefkatli olmalılar. Çünkü ilim öğrenen, hele ki yaşları biraz daha genç ya da çocuk olan talebeler, özellikle belki mahrem konularda olabilir, bazen gülebilirler, bazen utanabilirler. Pek çok insani hali yaşayabiliriz yani, yaşayabilir gençler veya çocuklar. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Aynı şey davetçi için de geçerlidir. Yani formal bir öğretmen-öğrenci ilişkisi yoktur. Talebe-hoca ilişkisi yoktur. Bir medresede, bir okulda neyse. Ama en nihayetinde her Müslüman bir hocadır. Birbirlerine bir şeyler öğretmeleri gerekir, öğretir. Ve dolayısıyla burada da buradan aldığımız örnekle İslam davetçileri de veya işte hitap eden hocalar da ne yapmaları gerekir? Bu hassasiyeti ve bu müşfikliği, yani öğrettiği öğrencileri ya da davet ettiği kimseleri, hidayeti anlattığı kimseleri, fetva verdiği kimseleri gözetmesi, onu adeta bir baba gibi kapsayıcı ve kuşatıcı bir şekilde ona muamele etmesi gerektiğini Allah'ın izniyle anlıyoruz buradan. Evet, bir diğer başlık utanılan husus öğretirken ima ve işaret etmekle yetinmesi. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh anlatıyor. Esma bintü Şekel Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hayızdan sonra yıkanmayı sordu. Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizden biri suyunu ve sidresini alıp temizlenir. Temizliği güzelce yapar. Sonra başına su dökerek başını kuvvetlice ovalar. Su saç diplerine kadar ulaşır. Ardından vücuduna su döker. Sonra üzerine misk sürülmüş bir pamuk parçası alarak bununla temizlenir. Esma ardından onunla nasıl temizlenecek diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok ayrıntılı bir durum olduğu için ve karşıdaki de bayan hanım olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Subhanallah, onunla temizlenirsin işte buyuruyor. Daha sonra Hazreti Ayşe annemiz durumu anlıyor, fısıldayarak kendisi de bir kadın olduğu için kanın çıktığı yere sürersin diyor. Esma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra cünüplükten sonra yıkanmayı sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su alır, güzelce temizlenir veya iyice temizlenir. Sonra başına su dökerek başını ovalar. Su saç diplerine kadar ulaşır. Ardından vücuduna su döker. Şimdi Hazreti Ayşe daha sonra şöyle söylüyor. Şu ensar kadınlar ne iyi kadınlardır. Haya dinlerini öğrenmeye mani olmuyor. Buradan tabii çok güzel şeyler, dersler çıkarıyoruz. Birincisi, muallim hayret ettiğinde Subhanallah der. Neden? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmış. Neden böyle yapmış? Yani diyor ki anlamak için bunu hani düşünmene gerek yok. Bu çok açık bir şey. Nasıl bu kadar kapalı kaldı diye hayret ediyor orada. Mahrem konuları öğretirken kinayeli ifadeler kullanması yine bir hocanın önemlidir. Hele ki hanımlarla konuşurken. Kadının hanımlara mahsus utanılacak halleri alime sormasını görüyoruz burada. Böyle bir durum var. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna cevap veriyor. Mahrem azalara ima ile ya da işaret ederek yetinmek, özellikle böyle bir durumdayken. Tabii kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında biraz daha açık konuşulabiliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soruyu soran için cevabı yineliyor. Ve mesela yıkanmayı bakın ne kadar ayrıntılı anlatıyor usulde de şeyde de. Çünkü iyi öğrenilmesi gerekiyor. Ama işte çok mahrem yere geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çeviriyor. İşte onunla temizlenirsin işte diyor. Dolayısıyla orada da hoş bir haya örneği görüyoruz. Tabii Hazreti Ayşe'nin orada olması, bir hanımın eşlik etmesi de ne kadar önemli orada zaten. Bu da gereklidir. Tabii eğer ilim ehlinin, alimin işine geliyorsa, kolaylık oluyorsa, hoşuna gidiyorsa anlamış birisi anlamamış birisine böyle anlatabilir. Hele ki böyle bir durumda bu tarz durumları Aynı şekilde biz de hayatımızda yaşayabiliriz. Dolayısıyla bu da bizim için bir örnek teşkil ediyor. Yani orada Hazreti Ayşe'nin konuşması, orada Esma'ya sessizce o konuyu açıklaması burada iyi bir şeydir. Yani orada bir saygısızlık olarak addedilmemesi gerekir. Bunu da yine ilim talep ederken ya da fetva sorarken bir sünnet olarak öğreniyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Evet, burada yine çok hoş bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıdaki hanıma sen suyunu alırsın ve sidre bir ağaç yaprağı, güzel kokuyor. Suyunu ve sidreni alıp temizlenirsin demiyor da sizden biri suyunu ve sidresini alıp temizlenir diyerek üçüncü şahıs kullanıyor ki direkt muhatap alarak o mahremiyeti biraz daha korumuş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de onun ne kadar hayalı ve kibar ve ne kadar nazik olduğunu gösteriyor Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Evet, bir sonraki derste inşallah kadınlara öğretmeye ve onlara vaaz vermeye önem vermesi, kadınların eğitimine önem vermesi konusunu işleyeceğiz inşallah. Önemli bir konu malumunuz. Bazen Müslümanlar bu konuda eksik kalabiliyorlar. Kadınları ihmal edebiliyorlar. Onlara gerekli imkanı vermeyebiliyorlar. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sünnetini ve hassasiyetini inşallah ders olarak işleriz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: Sadakallahul azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.